0: arayınız bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayı.
2: Devam arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
1: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
3: Kalktık kasırgaya gittik.
1: Konservatöre gördüm.
3: O figürün önünde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
4: Sultanın cazibeyi, cazbeveranı sultanıydı.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembolü. Aynı sürü seviyor. İşte sevdiği kuluyla

Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canadır, inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Seherde uyanırlar cümle kuşlar. Dillü dillerince tesbihe başlar. Tevhid eyler dağlar, taşlar, ağaçlar. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok.

semavatın kapılarını açarlar. Müminlere rahmet suyun saçarlar. Seherde kalkana hülle biçerler. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim uyan. Bu dünya fanidir, sakın aldanma. Mağrur olup tacu tahta dayanma. Yedi iklim benim diye güvenme. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim uyan. İşte böyle ifade ediyor Sultan 3. Murat Han gaflet uykusunda olduğumuzu. İnsan kelimesinin bir anlamı da unutandır. Gerçekten de ne çok unutuyoruz. Gecenin ve gündüzün birbirini takip ettiğini, güneşin tepemizde bizim için asılı durduğunu, hayat kaynağımız suyun yerden göğe, gökten yere durmadan devrettiğini, topraktan beslenmemiz için nimetler bittiğini, bütün kainatın adeta etrafımızda pervane olduğunu ve hizmetimize verildiğini unutuyoruz. Bu değirmenin suyu nereden geliyor diye sormuyoruz. Gafletimiz bununla da sınırlı kalmıyor. Dünyalık işlerimizde Rabbimizi hatırlamadığımız gibi onun huzuruna çıkarken, namaza dururken bile bedenimiz ibadetle meşgulken kalbimiz ayrı telden çalıyor. Dünyalık düşünüyor, dünyalık da boğuluyor. Rivayet edildiğine göre İsa bin Meryem aleyhisselam şöyle demiştir. İçinde Allah'ın zikri geçmeyen her konuşma batıldır, boştur. Tefekkürsüz her sükût gaflettir. Kendisinde ibret bulunmayan her bakış oyun, eğlencedir. Kelamı zikrullah, sükûtu tefekkür ve bakışı ibret olan kimselere ne mutlu.

gafletten dünyada uyanmayanlar, Allah korusun, ahirette uyanırlar ki bu çok acıdır. Allah dostları, bütün kötülüklerin kaynağının gaflet, yani Allah'ı unutmak olduğunu bildirmişlerdir. Gafletten uyanmanın alametleri neyse şöyle sıralamışlardır. Dünya işlerinde kanaat ehli olmak, acele etmemek. Ahiret işlerinde ise tam aksine çok hırslı ve aceleci olmak. Dinin emir ve tavsiyelerini yerine getirebilmek için ilim ve gayret

0: zevkine vardırırlar. Kasrik dergahına gelenler de hallerini böyle tarif ettiler. Gaflet uykusundan uyandık dediler. Dünyanın sahteliğini anladık, gerçek hayatın farkına vardık, manen dirildik dediler.
1: Kavsımızın görür görmez herkes gayri ihtiyari Allah diyor Celle Celaluhu. Çünkü onların vasıfları diyor malum Allah dostlarının, onları görerken, gören kişi hemen Cenab-ı Hakk'ı hatırlar. Cenab-ı Hakk'ı hatırlatıyor. Cenab-ı Hak'tan gaflete dalındığı zaman hemen istiğfar ediyor. Ya Rabbi diyor, ben işte şu kadar zamanım gafletle geçti diyerekten hemen Mevla'ya bağlanmak istiyor. İstiğfar ediyor efendim. Kulluk vazifesi ne gerektiriyorsa onu yapmaya, bol bol ameli salihler işletmeye gayret ediyor. Tövbe aldık. O gecede vazifeleri yapınca efendim şartları yerine getirin. 8 elek diyorum ben ona. 8 elekten tam geçilirse alemler orada efendim. Bizim senelerce geçirmiş olduğumuz gece gündüzümüz efendim, baktık ki hep gaflette geçmiş. O sabah efendim alemler değişti. Ondan sonra efendim Kur'an okumalar değişti. Cemaat tat almaya başladı. Namazlardan tat almaya başladı. Bizim en fazla tat aldığımız bu ezanlar okunuyor kardeşim. Ezanda çok işler var. Ondan önce ezan çok okuduk, dinliyorduk ama gafletle dinliyormuşuz. Namaz sonra. Namaz kılmak istiyor insan böyle. Namazdan tat alamıyor efendim. O kadar bir namaz içerisinde. Sonra Cenab-ı Hakk'ın sohbetinin yapılmasını istiyor. Cenab-ı Hakk'tan hiçbir an kalbimiz Allah'tan ayırmamak için hep Allah'ın sohbetinin yapılmasını istiyor insan. Evet. Sohbeti dinleyenler çok muhabbetli dinliyorlar. Devamlı konuşulsun istiyorlar.
2: Kalplerde muazzam değişiklikler oluyor. Kalpler nurlanıyor. İnsanların gidişatı değişiyor. İnsanların görüşü değişiyor. İnsanlar daha farklı bir şekilde tanıma durumu söz konusu olabiliyor. Yani bir gaflette olan bir insanla bir Saadat-ı İkram kapısındaki bir insan kesinlikle farklı oluyor.
1: İşte insan hiçbir an Cenab-ı Hakk'ı hatırımızdan çıkartmayacağız falan. Çünkü dünyaya bağlanırsa insan diyor bir ayet celide iman eden kullarım nazargahı ilahi olan kalbi hiçbir şey meşgul etmesin diyor. Ne meşgul evlat, mallarınız ve evlatlarınız orayı meşgul edip de benim yerimi almasın. Beni unutturursa fevlâike mülhâs, sonra husrana düşersiniz diyeceğim. Ora benim yerimdir efendim, oraya kimse girmesin diyor Cenab-ı Hak. Bunu istiyor bizden. Cenab-ı Hak nimetlerinden tadarken evveli besmele sonu elhamdülillah ile Allah'tan gafletsiz olarak yani bu her şeyi değişiyor efendim. Yani değişmeyen bir şey yok. Bütün alemler değişiyor.
0: Kasrik köyü Gavs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasrik'ten geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasrik'ten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
3: Yani onu nerede menfaatlarını görmedik. Yani ben çok Gavs'ın himmetini gördüm. Her yönde. Dünyevi ve uhrevi, maddi manevi. Maddiyata da Gavs kefildir. Maneviyatımıza da elhamdülillah kefildir.
4: Yasin Temel 1938 yılında Trabzon'a bağlı Yeşiltepe kazasında dünyaya gelen Yasin amcanın Gavs-ı Kasrevi Hazretleri ile tanışması bundan tam 43 yıl öncesine tekabül eder. Mekan Ankara 8. caddede bulunan saadete mazhar bir evdir. Yasin amca Gavs Hazretlerini görür görmez dünyada bir Gavs varsa o da bu zattır diyerek intisap eder. Ve bir intisap hikayesi daha böylece başlamış olur.
3: Hacı Mehmet Temel oğlu Yasin Temel, Trabzon, Yeşiltepe doğumlu, 1938 doğumluydu efendim. 1957'den taşeronlara başlayarak müteahhitlik yapıyorduk. 2000 senesine de bıraktık bu

0: Ateşi. 69'da efendim Kavs Hazretleri rahmetullah Hazret Davut Temel kardeşim bizi ona efendim tanıştırdı. Mübarek zat rahatsızdı ve Ankara'ya biz 8. caddede oturuyorduk. O da 4. caddeye geldi. Bizim Hacı Davut Temel bize dedi ki Kavs Hazretleri geldi, ziyaret edelim. Böyle gece yatsı daha olmamak üzere. Biz de eve yakın idi. Ankara 4. cadde, Emek Mahallesi 4. cadde, biz de 8. caddeydik. Gittik o mübareği görünce o bambaşka bir nurani bir Allah dostu olduğuna şey ettik yani, hiç zerre şüphe yok. Kurban o eve sanki bir güneş nur gibi parladı yani. Orada zaten biz ne bilelim, orada cemaat oturuyor ama acaba Kavs Hazretleri kimdir? Zaten kendini belli etti Kavs'ın. Yani evladı Resul Davut'un anlattığı şekilde o mübarek zat karşımıza çıktı. Biz hemen şüphesiz yani başka şeyhim var mı, hiç onu şey etmeden Kavs'ın tövbesini aldık. Aldığımız zaman da kurban tabii bir insan sanki yani evladı Resul'ün elini tutmuş gibi hal geldi bize yani. O kadar o mübarek zatını elini tutmamızla ona intisap etmemiz ayrı bir gönlümüz tasdikle mutmain oldu. Ama artık onun ne tarifi mümkün değil yani, güneş gibi bir nuri cemali vardı kurban. Hele teveccühe girmek başladığı zamanlar sanki güneşe bakamadığımız gibi gözlerimiz kamaşıyorsa, o Kavs'ın zatın sana bakarsa insan yere eriyor yani, o kadar cemaline bakamıyorsun zaten desek de o mübarek nispeti o kadar etkiliydi Kavs. Ve Kavs olduğuna da söylediklerine de hiç zerre kadar şüphemiz olmadı. Kime dediysek kurban, arkadaşlarımız bizi güvenenler hep gitti Kavs Hazretleri'ne intisap ettiler. Böyle bir mürşit görmedim. Bundan da başka kurtuluş yok. Çok arkadaşları, sarhoşları, devamlı evine 50-70 yaşına olan insanlara oraya getirdi ve irşad oldu. Namaza başladılar.
1: Ömrü boyunca karanlık bir mekanda bulunan kişi, güneşin tüm aydınlığıyla arz-ı endam ettiği bir vakitte dışarı çıkarılırsa, elleriyle yüzünü kapatır, çöküp kalır olduğu yerde, hareket edemez bir süre. Çünkü gözleri karanlığa alışmış ve güneşin kudretinden o ana dek hiç haberdar olmamıştır. Allah'ın veli kullarından bir zatı, hayatı boyunca ilk kez gören bir insan için de durum işte böyledir. Bu yüzdendir Evliyaullah'ı gören nasiplilerin gözlerinin kamaşması ve bu yüzdendir cezbeden cezbeye tutulmaları. Bir de nasibi olmayanlar vardır ki karanlığa müptela olmuşlardır onlar artık. Karanlık uğruna gözlerini verip kör olurlar da güneşe bir an dahi tahammül edemezler. Her insanın hayatında en az bir kez bir Allah dostunu ziyaret etmesi duasıyla Yasin amcanın Kavs Hazretlerini gördüğü ana gidiyoruz şimdi.
0: Ankara'da gelmişti ya, uğramıştı. Biz ondan sonra gittik kasrı. Biz Ankara'da ilk görüşmemizden sonra gittik Ankara'ya. Kasrı. Biz kasrı da bilmezdik. Kendi arabamla gittim. Çok arkadaşlarımız vardı yani, tanıdığımız arkadaşlar var. Arabayı aldım. Bizim efendim şey vardı, Hacı Ahmet Bayraklı Bezenek, onu götürdüm. O da Hozayir'e gitmişti. Onunla beraber gittik. Diyarbakır'dan Veysel Karani Hazretleri'nin oradan bir yol alıyor öyle dedi. Karşı sorduk oraya da. Veysel Karani dedi, Kasrık köyü Kavs Abdülhakim senin yeri neresi? Dediler git bir rızayla yol döner. Yolda kurban araba ancak gidiyor. Kötü bir yol yani, öyle şey değil yani, asfalt değildi. Arabamız Kasrı'ya evin yanına kadar gittik onunla. Kavs içerideydi. Kendi ev hanesindeydi. gelen acemi kimse o zaman da kara

Balık yoktu yani Kavs Hazretleri'ne doğudakiler yani bizim Anadolu gençlerinden ya 3-5 tane olabilir ama biz de götürdük oraya Kavs Hazretleri'nden kasıkta adam aldık. Hatta suda avlede bir su akardı. Kardeşimizin bir tanesi çok sarhoş, 70 yaşlar civarında aday yapacak. Dedi ya ben burada yapamam dedi. Çok yani onu da bize sebep olan gene bizim Davut. Allah rahmet eylesin. O götürdü. İçeri eve geldi. Namaz niyazı yoktu. Kavs'a gittiği zaman da bambaşka bir hal oldu. Ehlakı değişti. Ailesine saygısı değişti. Namaza başladı. İskiyi bıraktı. Ve dediler sudan şey yap. Usulü, ya ben o su soğuk. Kasıktı. Dediler hele bir bak dedi. Suya bir baktı kurban. Su sıcak. Azap aldım dedi su sıcak. Şaratlara bir şey zorluk yok ki. Azap aldı ve o kardeşimiz de ondan şey aldı. Tövbe aldı. Ondan sonra her zaman Kavs'a giderdi. Çok sık giderdi ve hacca da devamlı bir hal aldı. Hacca giderdi. Devamlı izin işlerdi giderdi yani. Kavs'a aşık olmuştu o arkadaşımız da. Yani Kavs'ın nazarı güneş gibidir yani. Güneş nereye vuruyorsa orayı yakar. Kavs'ın öyle nazarı vardı. Yani inan ki kurban gözlerinin nurine bakmak imkanı yoktu. Ana bakamayız ki. Gözleri insan

0: Fransız Hazretleri gittim menzile. Menzile gittikten sonra biz gittik tekrar Fransız Hazretleri'ne. Onun mübarek şeyine durmamız, yani müteahhitlik de yapıyoruz ama hiçbir şey aklımıza gelmiyor. Onunla durduğumuz zaman sanki böyle bir mübarek bir Allah'ın dostluğuyla beraber oturuyoruz. Kalplerimiz böyle ihlaslı, manevi halde oturuyoruz. Yani dedim kurban, bir ricam var. O Batman Ömer'de yani şöyle de nedir? Dedim kurban, ben hac bana farz oldu mu? İnşaat var, satılmamış. Param var. Babam her şeyle ilgisi yoktur. Hacca gidebilir miyim? Dedi ki maslahat alırsan arkadaşından hacca gitmen lazım dedi. Dedim alırım kurban. Rahmetli İdris Kuruş kardeşimizden dedim. Dedi ne demek dedi. Ne kadar istiysem vereyim. Ölürsen helal olsun. Ölmesen gele verirsin. Ben dedim vesiyetimi çocuklara ettim. İladerleri ettim. Öderler inşallah. Gavsun bana oradaki hacca gitmemin sebebi olmasıyla çok bir manevi hallerini gördüm ben hacde Kavs Hazretleri'nin. O zat zaten olmasaydı ben Kavs Hazretleri'ne rahmetli annemi de aldım getirdim. Şey de vardı efendim, yalnız gittik, kimse yok. Arapça da bilmiyorum ama Kavs'un himmetiyle öyle bizi götürdü ki ilk Mekke'ye gittik, 40 küsur gün kaldık. O zaman Kavs Hazretleri'nin nispeti Seyyid Abdussemed isminde, biz Seyyid'ik, evladı Resulüz demiş ve oraya gittik. Adam bize çok bir tarzı müstakil bir oda verdi. Bu Kavs'un himmetiyle oldu. Yoksa bizim şeyimiz değildi. Onun himmeti, paramızı da ona verdik, teslim ettik. Ondan para alıp harcıyorduk. Kavs'un bir nasihati oldu hacca bana müsaadece. Sakina dedi, orada Araplar var, onlar Resulullah'ın şeyleridir, komşularıdır. Hiçbir şeye şey etmeyin, hiçbir şeye bakmayın, ibadetle meşgul olun. Hac'dan geldik, bize uğra dedi. Geldik, geldikten sonra geldik Ankara'ya. Ankara'dan sonra Kavs Hazretleri'ni ziyarete gittik mübareğe. O vakit hemen hemen cami de bitmiş idi, çalışıyordu. O büyük bir şey vardı orada, konak ilk aldığı yerde. Eski bir konağı vardı ev. Uğradık ve dedik Kavs Hazretleri'ye ki, geldiniz mi? Dedik, evet kurbanım. Ve Kavs Hazretleri'nden divan vardı, eski evden böyle bir divanı vardı, ona oturuyorduk. Biz o divana geçin dedim. Divana geçtik, oturduk kurban. Oturunca biz çorba ikram ettiler. Divan ayrıydı yani, yeri ayrı. Misafirler içindi o zaman. Biz çorbamızı içme esnasında Şah İznan'ın torunu geldi. Şeyh Ahmet Heznevi'nin oğlunun torunu. Ufak çocuk yani, 2-3 yaşına kurban. Gelme esnasında Kavs Hazretleri'ye haber verdiler. Dedi kurban böyle böyle. O çocuğa taciben kurban Kavs Hazretleri ayağa kalktı, aldı yanına oturtturdu. Yani bizim anladığımız kadar bir mürşidi kamile insan terakki adaptan yükselir. Adap olmazsa hiçbir şey olmaz kurban. Kavs'un şeyi o kadar yani. O çocuğu adap edince artık koca Kavs, zamanın Kavs'i gelmiş de efendim ona kalktı. Oraya kalkmayabiliyordu. O kalkınca hepimiz kalktık kurban.
1: İmam Şahrani Hazretleri şöyle diyor: bütün tarikat ehli arifler, insanın kalben Allah'ın huzuruna çıkmasına engel olan sıfatların giderilmesinde yardımcı olabilecek ve yol gösterecek bir kamil mürşide bağlanmanın zaruri olduğunda ittifak etmişlerdir. Böyle bir mürşidi aramak ve bulmak herkes için zaruri ve vaciptir. Zira namazın kemali de, tamamı da bu huzura bağlıdır. Bu, vacibin tamamlanmasına yardımcı olan şeylerin de vacip olmasıyla ilgili bir kuraldır. Bu kural burada da geçerlidir. Namaz vacip olduğu gibi, namazı tamamlayan kalp huzuru da vaciptir. Mürşid-i Kamillerin rehberliğiyle hem dünya hem ahiret saadeti elde edilir. Onlar nefislerini terbiye etmiş, ruhlarını tanımış olduklarından insan tabiatını çok iyi bilirler. Kimin huzuru neye bağlıysa tespitini yapar ve ilacını verirler. Maddi ve manevi nimetlere kapı olurlar. Yasin amcadan dinliyoruz.
0: Yani onu nerede menfaatlarını görmedik. Yani ben çok Gavs'un himmetini gördüm. Her yönde. Dünyevi ve uhrevi, maddi manevi. Maddiyata da Gavs kefildir. Maneviyatımıza da elhamdülillah kefildir. Çünkü o zatın şeyini bizim kantarımız çekecek şey değildir. Kuvvette yüzümüzü yoktur. Ama o zatın tarifi işte tevezzülerde girdik. Benim karşılıkta iki defa menzile gelmeden gittik geldik. Yani buna da sebep olan kardeşim Davut Temel oldu yani. Her şeyde bir sebep. Sebepsiz şey olmaz. Davut'a da sebep olan Mehmet Yarbay. Davut dediğimiz kardeşimiz cezbelendi. Doğru yola tuttu. Kendisi hafız-ı kelamiydi. Hakikaten gitti. Gavs'a erişti. Hidayet Allah'tandır zaten. Allah ona nasip etti. Ve bu kadarda insanlar bütün bu kapıya gelip kurtulan milyonlarca insan. Aileyle huzur gören. Gavs olmasa bunlar hep çoğusu ailesiyle iski hastalıklarından kurtulamaydı. Ama buna sebep olan Gavs Hazretleri'dir. O kadar himmetleri var yani. Bunu tarifini anlatmak yüzüm dilim yetemiyor. Çünkü büyük himmetleri oldu. Manevi himmetleri oldu. Zamanın kavsiydi. O mübarek zat Seyyid Abdülbaki Hazretleri de zamanın kavsini işaret vermişti Gavs Hazretleri. O da zamanın kavsi şu anda. Verdiği işarete göre öyledir. Gavs'a intisap edip muhabbet, ihlas, teslimiyetle teslim olanlar hiç kimse buna şeytan da musallat olmuyor. Ama şeriattan, Kur'an'dan, Resulullah'ın sünnetinden ayrılmamak kaydıyla öyle yaşadığı vardı.

Seyir Hazretleri parayı verecek, hesabını kapatacak ameliyat olunca, yok dedi, ben bir şey almıyorum, bu zatın ameliyatını ben de yapmadım ama kim yaptığını bilmiyorum. Ve o zatın mübarek rahmetlik oldu, bize de işte o Seyir Hazretleri hediyelerini Ankara'da evde getirdi. Ankara'dayken onları tek tek, kimisine postini, kimine efendim namazını, kimine şeyini ayrı ayrı Seyir Hazretleri hediye etti. Biz de onları saklıyoruz.

0: Hicret bir peygamber sünnetidir ve bu sünnet her ne kadar 622 yılında başlamış olsa da bu yolculuk o günden bugüne devam etmektedir. Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinden Şah-ı Nakşibend'e, ondan Mevlana Halid Hazretlerine, bütün Allah dostlarının hayatı hep rıza-i ilahi uğruna hicretle geçmiştir. Gavs-ı Kasrevi Hazretleri de bu hicret halkasını devam ettirenlerden olmuştur. Önceleri Bitlis'in Taruni köyü, oradan Bilvanis, Kasrik ve son olarak Menzil köyü. Evet, Gavs Hazretlerinin hicret yolculuğunun son durağı Adıyaman'ın Menzil köyü olmuştur ve halen oradan dünyaya rahmet akmaktadır. Yasin amca anlatıyor.
1: Bir iki defa Gavs'ı ziyaret ettik şeyde, Kasrik'te. Sonra dediler Kasrik'te ne Gavs Hazretleri Adıyaman Menzil Kahta Menzil'de bir yer aldı. Daha gelmemişti oraya. O mübarek zat tekrar menzili almıştı. Devam ediyordu oranın organize imarına. Biz de gittik, menzile geldi zamanda biz de menzile gittik kendimiz. 1970. Yeni bir cami başladı. Biraz oraya çalıştık. Camiye çalıştık. Su şeyleri yapıyordu. Orada mübarek başımıza geliyordu sabahleyin. Erken o zat orada dururdu, biz de çalışıyorduk serbest olun diye, başımızda dinleniyordu ve ben Ankara'ya döndük, tekrar biz Kavs'a ziyarete gittik. Kavs Hazretleri teveccüh yaptı bize menzilde. 2-3 defa Allah nesip etti, Kavs'ımız teveccühüne oturduk. O zaman cami yapıyordu, camiye başladığı zamanla Batmanlı Hacı Ömer tercümanlığını yapıyor. Yani Türkçe de biliyor da mübarek ekseriyette tercüman olarak söylediğini biz ona söyledik. Daha iyi bize anlatıyordu. Tercümanlığından sonra dedi ki Kavs Hazretleri rahmetullah

0: Diyor ki dedi, teveccüh yapılınca diye sabahleyin hiçbir şey yemeyin. Teveccühden sonra efendim çorba içersiniz. Biz de verdiğine saati o arkadaşımız Batuhan Ömer söyledik. Kavsumuzun şeyini girdik. Sarflandık cami altta. Teveccüh etti. Bütün istimdat. Oradaki kardeşlerimizle ayrı ayrı bir manevi hal, herkesin üzerine ayrı bir teveccüh yaptı. Teveccühden çıktık. Tekrar efendim biz izin istedik. İzin isteyince dedi kalın dedi Kavs Hazretleri. Bizde bir kardeşimiz var, aceleydi, illa gidelim dedi. Ya kardeşim, biz buraya geldik, bir manevi kavsumuz her zaman yanına değilik, duralım dedik. O da gidelim dedi. Biz de ona şimdi Kavs Hazretleri rahmetullah izin istedik. Gitmeseniz iyi olur dedi. Biz o laf üzerine arkadaşımızı kırmadık. Dedik ya beraber iki geldi, bari biz yola girelim. Girdik, Fırat Nehri'ne inmeden Kahta'dan iniyoruz deriye, lastikler patladı. Kaldık oraya. Oradan da menzil yakın sayılır. Hadi bakalım dedim, git bakalım nasıl gideceksin. Biz bir manevi bir müşide bağlandıysak bir fayda görmek için geldik. Yani biz gezmeye gelmedik. Döndük geldik, dedi geldiniz mi? Ne dedi. Size dedim, kalın dedim size. Tabi o da bir hikmeti ilahi oldu, ayrı kalsın nispetiyle. Sabah kaldık o akşamı, sabah oldu, izin istedik, gidersiniz. Gittik.
1: Hayatta en zor işlerden biri, bir insanı an be an taklit etmektir. Bunu çocuklar oynar kimi zaman aralarında. Karşıdaki ne söylerse aynısı söylenir, gülerse gülünür, ciddi bir ifadeye bürünürse ciddileşir. Ne var ki oyun da olsa fazla uzun sürmez bu durum. Burada bir insanın başka bir insan gibi davranması değildir kastımız. Bir insanın başka bir insanı özümsemesidir. Buna kainatta en uygun yaratılmış ise, hiç şüphesiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah'ın veli kulları Allah'a olan yakınlıklarını sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mutabat ederek elde etmişlerdir. Makamlarının sırrı bu mutabatta gizlidir. Bu sırdan evvel elde edilmesi gerekense, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden zerre şaşmayan bir mürşidi kamile teslim olmaktır. Gavs Hazretleri'nin mürşidi Şah-ı Hazne'ye duyduğu bağlılık ve teslimiyet, son nefesine kadar görenlerde hayranlık uyandırıcı bir aşkla sürmüştür. Öyle ki bir ameliyat masasına yatmak dahi Gavs Hazretleri için mürşidine mutabat vesilesi olmuştur. Yasin amcadan 1972 Mayıs ayının son günlerini dinliyoruz şimdi.
0: Ankara'ya geldi. Çankaya Hastanesi'ne karar verdi. Dedi Şahizna benim ameliyatımdan aynı ameliyat oldu. Kendi ona intisaben ben de aynı ameliyata karar verdi. Olma. Gavs Hazretleri ameliyat olduğu hastanenin adresini verdi bize. Gittik orada. Öğle ile kindi arasında kurban. Aşağı yukarı o ameliyat 3,5 saat sürdü. Öyle bir ameliyat ki, yani doktor da hayret etti. Ağır bir ameliyattı. Buna Doktor Alaaddin efendim, Doktor Ahmet var çağ, o zatta vardı efendim. Osman Aydınlık, evet, Osman Hoca vardı. O Doktor Alaaddin Bey ameliyat olunca Seyyid da Hazretleri de var. Var ama ameliyatta var. Biz sadece Kavs'un kayını Hacı Sıtkı rahmetullah onunla biz kapıda bekliyoruz. Yani yatacağı odada. Tabii kindi oldu, biraz vakit geçti, ezan okundu. Kavs Hazretleri ameliyat şeyinden geliyor. Öyle bir narkoz vermişler ki, uyuşturmuşlar. Ama kapıdan içeriye girince Kavs Hazretleri böyle tekerlekli arabadan gelmese gülümsedi mübarek. Nasılsınız demiş. Doktor da peşine, Seyyid Hazretleri peşinde gelip selam verdi. Doktor Seyyid Hazretleri parayı verecek, hesabını kapatacak ameliyat olunca, yok dedi, ben bir şey almıyorum, bu zatın ameliyatını ben de yapmadım ama kim yaptığını bilmiyorum. Manevi bir eller girdi diye ben de şaşırdım diyor. Böyle bir şey görmedim diyor. Daha bu kadar ameliyat ediyorum, böyle bir şey rastlamadım diyor. Para istemiyorum da inşallah ahirete onun da faydası olur. Kavs Hazretleri yatağına koydu. Hazreti Sıtkı kayınına dedi ki, ben namaz kılacağım. Mübarek zaten ameliyat bez üzerinde, hemen teyemmüm ettirdi. Orada işaretle namazını kıldı, terk etmedi. Hazreti Sıtkı'ya ameliyattan sonra biz devamlı hastaneye gidiyorduk, eve gidip geliyorduk. Mehmet Yarbay, efendim Doktor Ahmet Sağ, Seyyidi Hazretleri, Seyyid Muhammed Hürşit Kavs'un büyük oğlu, bizim de Ayrancı'da 4. caddede bina var, satılmamış. Biz 3. kata duruyoruz. Doktor Ahmet dedi bize ki, tabi samimi olduğumuz için Doktor Ahmet'le gidip geliyorduk, Diyarbakır'a onunla görüşüyorduk, Kavs'un doktoruydu. Dedi, bu evi dedi, bize tahsis eder misin? Dedim, kurban niye misafirimsin ki? Yok dedi. Çorbamızı da biz yapacağız, sen karışma dedi, sağlıklar öyle istiyor dedi. Seyyid Hazretleri yataklar mataklar serildi odaya sağlam 1. katta. Mehmet Yarbay geldi, artık onun etrafı Seyyid Abdülbaki Hazretleri, efendim Seyyid Hazretleri, Seyyid Muhammed Hürşit son gün geldi. Demek ki rahmeti, Allah'ın rahmetine kavuşmak esnasındaydı. Geldi efendim, orada yattıyla o akşam Mehmet Yarbay şunu dedi. Arkadaşlar dedi, bizzat bu akşam Resulullah'ın kapısını çalacağız demiş. Sabah oldu, saat 4:30'da rahmetli oldu. Fayda yok dedi. Mehmet Yarbay dedi bunu. Peki, gittik biz sabahına hastane. Bu sefer hastaneden getireceğiz ama bizim eve getiriyoruz onu kurban. Başka gidecek yeri yok zaten. Tanıdığımız o idi, kimsenin evine de gidiyor. Bizim ev boş idi, zemin kat. Bizim bir kardeşimiz vardı, Hasan Koz isminde, o bir tabut yaptırdı. Getiriyor, ben de Hacı Bayram'dan gittim, aldım bir tabut. Daha büyük, o götürdü tabuta, Kavs Hazretleri sığmadığı için ben Hacı Bayram'dan aldığım tabutu getirdik ve ona Kavs Hazretleri rahmetullahi ona koyduk, eve getirdik. Eve şimdi bunu hazırlıyoruz. Allah şefaatlerin nail etsin cümlemize inşallah. Hazırlayınca kurban otobüs, büyük bir otobüs tanzim ettiler. Taksi de vardı ayrı tanıdıklarını. Otobüs efendim kurban alt kısmında Kavs Hazretleri'nin kucağında dediler yok. Otobüsün dili üstteki arka şeyini, koltuğunu şey yapalım, onu da koyalım onu. Biz de onun yanına yattık. Tabutladığıyla koyduğuyla o hangi yeni tabut götürdü o kaldı oraya şeyde bizim daireye zeminde. Ve sabah erken aldıktan sonra hemen öyle olmadan yola çıkacağız ama kurban bir yağmur tuttu Ayrancı'da, bir yağmurdan efendim Dikmen tarafından gidiyoruz ama abi Dikmen'le efendim aşana kadar öyle bir yağmur girdi ki mübarek sanki oraya toktu. Diye yerler güneş Kavs'ın şeyini. Dediler orada arkadaşlar, Kavs'ın rahmeti bir ahirete, bir alimin gitmesi, bir alemin yok olmasıdır dedi. Görüyor musunuz dedi, şu rahmet ilahi var mıydı burada yağmur? Yok. Kavs Hazretleri'nin yol başından sonra yağmur yok. Kurban hikmet ilahi geldik. Menzile geliyoruz otobüsten. Menzile ilmekte ördekler vardı, koyunlar vardı, hayvanlar vardı. Sabah güneşi daha doğmak üzere, daha doğmamış. O esnasında kurban, hayvanlar, ördekler bir bağırma çıktı. Biz de dayanamadık kurban. Kavsu girince onlar bağırdılar. O esnada kavsu götürdük. Caminin bir medresesi vardı, oraya getirip koyduk. Doktor Ahmet, Osman, Hacı Molla Yahya vardı oranın, Molla rahmetullah, o da rahmetlik oldu, İstanbul'a sonra halifeydi. O da vali koyduktan sonra Gavs Hazretleri rahmetullahi orada yıkama şeyini şey ettiler. Burada yıkarız dediler. Yıkandıktan sonra yerini hazırladılar şeyde menzildeki kabrini hazırladılar. O anda Bolu milletvekili ameliyat yapan kişimiz, biz orada cenazesini kıldık Gavs Hazretleri'nin ama o yetişemedi. Gelince dedi de böyle böyle Bolu milletvekili efendim Doktor Alaaddin Bey geldi. Tekrar cenazesinin namazını kılalım. Kabirde götürdükten sonra cenaze namazını orada tekrar kılındı. O mübarek oraya defedildi. Gavs'un Gavs'ımızın kayını Hazreti Sıtkı. Gavs'un sohbeti var. Bütün sofralar bir sene devamlı efendim Yasin-i Şerif okusunlar dedi.
1: Gavs Hazretleri dünyasını değiştirirken ardında yeni bir gün bırakıyordu. Yeni bir başlangıç. İslam coğrafyasının en güzide dergahlarından birini, asrın karanlığını boğmak için ateşlenen ulu bir meşale gibi Anadolu topraklarına bırakıyordu. Gavs Hazretleri ardında pek çok kıymetli hatıra bırakmıştır, hiç şüphesiz. Bunlara kullandığı bazı eşyalar da dahil. Ancak geride bıraktığı sufiler ve her geçen gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda bir adım daha ilerleyen Kasrek dergahı onun en büyük hatırasıdır. Gavs Hazretleri ile tanıştıktan sonra hayatını dini İslam'ın emirlerine göre yaşamaya başlayan binlerce gönül, Gavs Hazretleri'nin bu dünyada bıraktığı en büyük eserleridir. Her biri ciltler dolusu kitap edecek bu hayatları sizlerle buluşturmayı sürdüreceğiz.
0: Ve o zat-ı mübarek rahmetlik oldu, bize de işte Gavs-ı Hazretleri hediyelerini Ankara'da evde getirdi. Ankara'dayken onları tek tek, kimisine posteni, kimine efendim namazhane, kimine şeyini ayrı ayrı Şehir Hazretleri hediye etti. Biz de onları saklıyoruz. Böyle Şehir Hazretleri verdiği zaman Gavs'ın misvakidir sana vereyim dedi. Bizim Gavs Hazretleri zaten evden kalktığında hediyelerini herkese verir. Biz de ona dedik. Adam dedi, utanıyoruz yani işlemeye de. Abdüssemet dediğimiz halife, o da şeydi, şeyi verdi ya, namazhane verdi ya. O böyle bir bağırdı, bu bana yeter kurban, bir şey daha talep etmedi. Herkesin Süleyman Kuruş'a da verdi bir kısım tebellen cübbeler mi böyle. Misvakı bana verdi, çakı bıçağı kullandığı çakı bıçağını verdi. Efendim rahmetli Hazreti Emel babam sakallarını şey etti. Ben de o zaman yanındaydım. Sakallarını bana verdi. Ben de aldım. Onları teberrüke saklıyorum. Ayrıyeten de efendim sarığı vardı mübareğin. O sarığı kullanıyordu bizzat şeyinde. Başına sarıyordu. Rahmetli babama verdiğini, babamdan da bana kaldı. Babam ölünce öyle saklıyoruz teberrüğünü. Gavs'ın çok hikmetli kerametleri vardı kurban. Yani çok faydalandık. Hala daha şu anda intisabım Gavs'ın ile o dergahadır. Efendim ne kadar anlatsa Gavs'ın şeyinle bitmez kurban. Allah razı olsun. Çok yani ümmeti Muhammed'e Gavs'ımızın şeyi var. Usta olmalı ki kendinden daha iyi usta yetiştirirsin dedi. Bunu da diyen Gavs'tır. Demek ki evlatlarını ona göre yetiştirmiş. Ey sofiler, kendinizin birbirinizin evine kardeşsiniz, din kardeşisiniz. Kardeşinizden daha üstünsün. Bir yere şey etsin, yemeğinizi, şeyinizi bir sofi kardeşinizin evine gidip siz yiyebilirsiniz. Ve bu nasihatlarda bulundu. Namazlarınızı kılın. Yani çok çok nasihatta ve çok kişiler de aile efradini kurban barıştıran, çok kişileri sarhoşluktan namaza başlatan Gavs Hazretleri rahmetullahın şeyidir, irşadidir. Allah ondan razı olsun. Allah ümmeti Muhammed'e kıyamet sonuna kadar da baki kılsın. Allah iman-ı kamille kavuşumuz Resulullah'ın civarına, libaül hamd-ı sancağın altına hepimizi ümmeti Muhammed ihsan etsin inşallah. Hepsinin ümmetleri çok var. Onun tarifi mümkün değil.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. Kalplerimizi irfan nuruyla aydınlatan, sadırlarımızı hikmetlerle süsleyen, alemlerin Rabbine nihayetsiz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen, ümmeti olmakla müşerref olduğumuz rehberimiz Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve onun âline, ashabına nihayetsiz salat ve selam olsun. Yeni bir Hatemul Enbiya programıyla huzurlarınızdayız. Bir önceki bölümümüzde Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicret ettikten sonra Medine'ye ulaşmasını ve o girişi esnasında yaşanan hadiseleri, konakladığı hanesini konuşmuştuk, öğrenmiştik. Bu bölümümüzde de ümmeti Muhammed'i Allahu Teala'nın emriyle hicret edildiği, Allahu Teala'nın dininin yüceldiği ve yeryüzüne yayıldığı ve bu yayılmanın ilk başladığı nokta olan Medine-i Münevvere'yi konuşacağız inşallah. Enes bin Malik radıyallahu anh'dan rivayet edilen

ve Buhari, Müslim gibi birçok hadis kitaplarında da zikredilen bir hadisi şerifte Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmiştir: Allah'ım, Mekke'ye verdiğin bereketi iki katıyla Medine'ye de ver buyurmuştur. Yine Buhari'de zikredildiği üzere Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle dua etmiştir: Ey Allah'ım, bizlere Mekke'yi sevdirdiğin gibi yahut da ondan daha fazla Medine'yi de sevdir. Ya Rabbi, sağ ve mut ile ölçülen rızıklarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Ya Rabbi, Medine'nin havasını bizim için tashih edip hastalıklardan salim kıl. Hummasını ve sıtma gibi hastalıkları da Cuhfe'ye naklet diye dua etti. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz diyor ki, Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu duası ve alınan tedbirlerin bereketiyle biz Medine'ye hicret ettikten sonra Medine'nin havasının ve suyunun güzelleştiği, sıtma yatağı olmaktan kurtulduğu görülmüştü. Halbuki biz Medine'ye geldiğimizde Medine en vebalı, en hastalıklı bir araziydi. Efendim, Medine-i Münevvere'nin hurma bahçeleri çok ve suları da boldu. Sebzelerin her çeşidi yetiştiği gibi başta hurmaların en iyisi olmak üzere kavun, karpuz, şeftali, incir gibi ve daha çeşitli meyveler burada yetişirdi. Yazın gündüzleri havanın gölgede hararet derecesi 48 derecelere kadar yükselir. Kışın gündüzleri sıfırın altında 10-15 dereceye kadar düştüğü ve hatta suların donduğu bile olur. Rivayete göre Medine'ye ilk gelip yerleşen kimsenin oğlunun adı Yesrib olduğundan dolayı Medine o zamandan itibaren bu adla anıla gelmişti. Yakutul Hamevi Medine'nin 29 tane ismini sıralar. Semhudi de isim çokluğu isim sahibinin şerefliliğine delalet eder. Dedikten sonra çeşitli kaynaklara dayanarak Medine'nin şu isimlerini zikretmiştir: Tabe, Tayyibe, Asime, Darul Eman, Darus Sekine, Barre veya Berre, Beytur Resul, Darul Ebrar, Darul Hicre, Darus Selame, Darul Fetih gibi, Haramur Resul ve en nihayetinde de Medine-i Münevvere gibi 94 isim sayarlar ve bu isimler hakkında da açıklama yaparlar. Medine'ye Tabe veya Taybe ismi Allah-u Teala tarafından verilmiş. Miraç gecesinde Cebrail aleyhisselam Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme in de burada namaz kıl demişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam inip namaz kıldığı zaman Cebrail aleyhisselam da sen nerede namaz kıldın biliyor musun? Burası Taybe'dir. Sen Taybe'de namaz kıldın. Oraya da hicret edeceksin demiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebük seferinden dönerken Medine görününce işte Tabe buyurmuştur. Efendim, Medine'yi öğrenirken hiç şüphesiz Medine halkından olan Evs ve Hazreç kabilelerini de öğrenmemiz gerekir ki onları Ensar olarak biliyoruz. Evs ve Hazreç kabileleri iki kardeşten çoğalmış oldukları halde aralarında sık sık anlaşmazlıklar çıkar, kılıçlara sarılırlar, yıllarca çarpışır dururlardı. Aralarındaki çarpışmaların sonuncusuysa Buaz Savaşı'ydı. Ki bu da hicretten 5 ya da 6 yıl önce bitmişti, durma noktasına gelmişti. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizin buyurduğu üzere hicret sırasında Evs ve Hazreç kabilelerinin toplulukları dağılmış, en asaletli ve şerefli adamları öldürülmüş veya yaralanmış bulunuyordu. Sanki Allah Teala İslam dinine hazırlamak için onları bu duruma düşürmüştü. Evs ve Hazreç kabilesinden Müslüman olanlara da Ensar denir. Ensar, Nasir ya da Nasir kelimesinin çoğuludur. Bu kelime mübalağa sığgası olup ziyadesiyle yardım eden anlamı taşır. Geylan bin Cerir'in siz öteden beri Ensar ismiyle mi anılırdınız yoksa bu ismi size Allah Teala mı verdi sorusuna Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle demiştir: Evet, bu ismi bize Allah Teala verdi buyurmuştur. Nitekim

onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlar için kendileri içinde temellik kalıcı olmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı. İşte en büyük kurtuluş budur. Şefkat Peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edince Medine'de Müslüman olan ileri gelenler vardı. Bunların bir kısmı Yahudiydi. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Medine'ye geldiği ilk zaman diliminde halk ona koşuştu. Yahudiyken Müslüman olan Abdullah bin Selam anlatır. Resulullah geldi denilince onu görmek için ben de halkın arasında onun yanına gittim. Resulullah'ın yüzünü görünce anladım ki onun yüzü bir yalancı yüzü değildir. Konuşurken kendisinden ilk işittiğim sözde, "Ey insanlar, selamı yayınız, selamlaşmayı yaygınlaştırınız, yemek yediriniz, akrabalarınızla ilgileniniz. İnsanlar uykudayken siz namaz kılınız ki selametle cennete giresiniz." sözü olmuştur. Rabbimiz Teala Adem aleyhisselamı yarattığında, "Haydi şu melekler cemaatinin yanına git de onlara Esselamu aleykum diyerek selam ver. Senin selamına onların nasıl mukabelede bulunacaklarına, nasıl karşılık vereceklerine bir bak, söyleyeceklerine iyice kulak ver. Çünkü o hem senin hem de senin zürriyetinin selamlaşmasıdır." buyurdu. Adem aleyhisselam gidip meleklere Esselamu aleykum dedi. Melekler de Esselamu aleykum ve rahmetullah veyahut da ve aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhu dediler. Selamlarına rahmetullah sözlerini de eklediler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir mecliste otururken bir zat gelip Esselamu aleykum diyerek selam verdi. Fahri Kainat Efendimiz onun selamına karşılık verdi. Adam oturunca da Efendimiz 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra başka bir adam geldi. Esselamu aleykum ve rahmetullah diyerek selam verdi. Efendimiz onun selamına da karşılık verdi. Adam oturunca da Fahri Kainat Efendimiz buna 20 sevap var buyurdu. Sonra başka bir adam daha geldi ve Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu diyerek selam verdi. Efendimiz onun selamına karşılık verdi. Adam oturunca da buna da 30 sevap var buyurdu. O sırada meclisten bir adam kalkıp selam vermeden çıktı. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşınız unuttuğu şeyi yani selam vermeyi ne de çabuk unuttu. Sizden biriniz meclise girince selam versin, oturmayı uygun görürse otursun. Meclisten ayrılmak için kalkınca da yine selam versin. Verilmeye layıklık ve gereklilik hususunda önceki selam sonraki selamdan farklı değildir buyurur. Ashab-ı kiramın önderlerinden, büyüklerinden Hazreti Ömer radıyallahu anh der ki, "Ben bir gün Ebu Bekir'in terkisinde giderken Ebu Bekir rastladığı insanlara Esselamu aleykum diyordu. Onlar da Esselamu aleykum ve rahmetullah diyerek mukabelede bulunuyorlardı. Ebu Bekir Esselamu aleykum ve rahmetullah diyor. Onlar da Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu diyorlardı. Bunun üzerine Ebu Bekir, "Bugün insanlar selam faziletinde bizi pek çok geçtiler." diyerek ifade etti. Selam vermek veya verilen selamı almak, Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından biridir. Selamlaşmakta cimrilik etmek iyi sayılmamıştır. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evine selam vererek giren kimsenin hem Allah Teala'ya karşı korunmuş olacağını, hem de bunun kendisine ve ev halkına bereket getireceğini haber vermiştir. Efendim, selam vermenin önemine dair bir takım hadis-i şerifleri dinlerken selam verme hususuna, selamı almanın hükmüne ve adabına da bir değinelim istiyoruz. Selam vermek nafile bir ibadet olmakla birlikte verilen selamın alınması gerekli.

nedir? Selam verilirken de şunlara dikkat edilir. Binitli olan yayaya, yaya olan oturana, az olan çok olan kişilere, yaşça küçük olan büyük olana önce selam verir. Selamı cemaat içinden birisine tahsis ederek vermek mekruhtur ve kıyamet alametlerinden olduğu ifade edilir. Tanıdığına ve tanımadığına selam vermek İslam'ın hayırlı hasletlerinden biridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinde yanına gelen ve kendisine selam veren amcası Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani Hatun'a da "Merhaba, hoş geldin Ümmü Hani" şeklinde mukabelede buyurmuştu. Yanına geldikçe Hazreti Fatıma validemize de "Merhaba kızcağızım" buyurup onu sağına veya soluna oturttuğu bildirilmiştir. Müslüman olmayanların verdikleri selama ve aleykum sadece ve aleykum ifadesi söylenerek mukabelede bulunulabilir. Mümin kardeşiyle selamlaşmak musafahayla tamamlanmalıdır. Musafaha iki kişinin esenleşmek, birbirlerine ellerini, avuç içlerini yapışacak biçimde tutuşmalarına ve yüz yüze gelmelerine söylenir. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, "Biz, ya Resulallah, bazılarımıza hürmeten eğilebilir mi?" diye sorduğumuzda da Resulullah aleyhissalatü vesselam, "Hayır" buyurdu. Sonra o adam, "Onun elini tutar ve kendisiyle musafaha yapılabilir mi?" diye sordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam, "Evet" buyurdu. Ebu Mesud el-Ensari der ki, "Bir gün Bera bin Azib'e rastlamıştım. Bana selam verdi. Elimi tutup yüzüme gülümseyerek tebessümde bulundu ve sana niye böyle yaptım biliyor musun?" diye sordu. Ona, "Bilmiyorum fakat senin yaptığın her şeyde hayırdan başka bir şey görmem" dedim. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam da "bana rastlayınca sana yapmış olduğumun aynısını bana yaptığı ve niye böyle yaptığını benden sormuştu. Ben de senin şimdi bana söylediğin gibi ona söylemiştim." Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu, "Müslümanlardan iki kişi karşılaşırsa birisi öbür arkadaşına selam verir ve elini tutarak musafaha yaparsa Allah Teala onların günahlarını onlar henüz birbirlerinden ayrılmadan önce bağışlar" buyurmuştu. Bera bin Azib'in kendisine de Resulullah aleyhissalatü vesselam, "Birbirlerine kavuşup musafaha yapan iki Müslüman yoktur ki onlar daha birbirlerinden ayrılmadan önce günahları bağışlanmış olmasın" buyurdu demiştir. Küçük çocuklarla musafaha yerine onların başları üç kere okşanarak "Allah Teala sana bereket versin, barekallah, maşallah" diyerek dua edilir. Erkeklerin kadınlarla musafaha yapmaları, el sıkışmaları caiz değildir. Esma binti Zeyd validemiz, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın beyat etmek isteyen ensar kadınlarına "ben kadınlarla musafaha yapmam" buyurduğunu, Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizin de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kadınlardan beyat alırken bile elinin onlardan hiçbirinin eline değmediğini bildirmiştir. Beyatını sözle aldığı her kadına "gidebilirsiniz, sizin beyatınızı aldım" buyurdu dediği demiştir efendim. İslam'da ilk topluca musafaha Medine'ye geldikleri zaman Yemenliler tarafından yapılmıştır. Medine'nin meşhur kavimlerinden Hazreç kabilesinin ve Ensar'ın başkanlarından olan Bera bin Mağrur, Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye gelmeden bir ay önce vefat etmişti. Ölüm döşeğine düştüğü zaman ailesine dedi ki, "Kabrimde beni Kabe'ye doğru yöneltiniz." Ve bu söylediği de yapılmıştı. Kendisi hac mevsiminde Mekke'ye geleceğini Efendimiz aleyhissalatü vesselama vaat etmişti. Hac mevsimine erişemeden ölüm döşeğine düşünce ailesine şöyle dedi, "Efendimiz aleyhissalatü vesselama olan vaadim, sözüm dolayısıyla beni Kabe'ye doğru çeviriniz. Çünkü ben ona gelmeyi vaat etmiştim, gelmeyi söz vermiştim" dedi ve böylece sağ ve ölmüş olarak Kabe'ye yönelenlerin ilki olmuştu radıyallahu teala anh. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'yi teşrif edince Bera bin Mağrur'un kabrine ashabıyla birlikte gitti.

kabrinin üzerinde saf bağlayıp cenaze namazını kıldı ve şöyle dua etti. Allah'ım onu yar kıl, ona rahmet et, ondan hoşnut ol diyerek duada bulunmuştu. Bera bin Marur radıyallahu anh, Akabe biatında bulunan Ensar kabilelerinin temsilcilerinden ilk vefat eden ve kabri üzerinde cenaze namazı kılınan zattır efendim. Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi teşrif ettikten sonra Ensar bir kez daha gelip parça parça fevç fevç Efendimiz aleyhissalatu vesselamın dizi dibinde tekrar biat etmiştir. Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el-Ensari radıyallahu an anlatır. Bir gün Efendimiz aleyhissalatu vesselama ve yanında Ebu Bekir'e yetecek kadar yemek yapıp getirdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem git bana Ensar'ın eşrafından 30 kişi çağır buyurdu. Yanımda hazırladığım yemeğe ekleyecek bir şey bulunmadığından bu bana çok ağır geldi. Biraz ağırdan aldım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam tekraren git bana esrafın büyüklerinden, eşrafından, bildiklerimizden 30 kişi çağır buyurdu. Bunun üzerine gidip onları çağırdım. Geldiler. Gelince onlara yemek yiyiniz buyurdu. Yediler. Önlerinden ancak bir kısmını yiyebildiler. Bu mucize karşısında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ve oradan ayrılmadan Efendimiz'e biat ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonrasında yine gidip bana Ensar'ın eşrafından 60 kişi çağır buyurdu. Vallahi 60 kişi beni 30 kişiden daha çok korkutmuştu. Gidip çağırdım. Onlar da gelip yemeğin bir kısmından yediler. Ve bu mucize karşısında Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ve daha oradan ayrılmadan Efendimiz'e biat ettiler. Daha sonra Efendimiz 90 kişi çağrılmasını emir buyurdu. Beni bu 90 kişi 60 ve 30 kişiden daha da çok korkuttu der. Onları da gidip çağırdım, yemekten yediler. Onlar da önlerinden yemeğin bir kısmını yediler ve bu mucize karşısında Efendimizin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ettiler ve daha oradan ayrılmadan da Efendimiz'e biat ettiler. İşte o zaman bu yemekten 180 kişi yedi ki hepsi de Ensar'dandı. Allah Teala onların hepsinden razı olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biat eden Ensar'ın sadece erkeklerden ibaret olmadığını da hatırlatmamız gerekir. Nitekim kadın Ensar'dan da biat edenler vardı. Ensar kadınlarından olan Ümmü Atiye radıyallahu anha validemizin bildirdiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi teşrif edince Ensar kadınlarını bir eve topladı ve onlara bir vekili olarak Hazreti Ömer'i gönderdi. Hazreti Ömer evin kapısında dikildi ve Efendimizin selamını onlara iletti. Ve dedi ki ben size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği bir vekilim, elçiyim dedi. Onlar da Allah'ın Resulüne ve Allah'ın Resulünün vekiline, elçisine merhaba diyerek mukabelede bulundular. Hazreti Ömer radıyallahu anh Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, büyük günahlara girmeyeceğinize, çocuklarınızı öldürmeyeceğinize, marufta yani meşru olan iyi güzel hususlarda Allah Resulüne karşı gelmeyeceğinize dair biat ediniz dedi. Kadınlar da kısık bir sesle olur dediler, kabul ettiler. Bunun üzerine Hazreti Ömer Allah'ım şahit ol diyerek ifade buyurdu. İbn-i Sa'd'ın Tabakatul Kübra isimli eserinde isimleri ve kaydettiğine göre Efendimiz aleyhissalatü vesselama biat eden Evs ve Hazreç kabilesi kadınlarının sayısı o zaman için 343'ü buluyordu. Evet, Ensar'ın erkek ve kadınlarının Efendimiz aleyhissalatü vesselama bir kez daha biat ettiği ve Efendimiz'e ne hediye götürebilirim yarışı içerisinde bulundukları bir dönemde
Enes bin Malik radıyallahu an girmişti hayatımıza. İslam tarihinin büyük hadis ravilerinden, Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetkarı olmakla müşerref olan, henüz küçük yaşta bulunan Enes bin Malik radıyallahu an anlatır. Der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde ben 8 ya da 10 yaşındaydım. Annem bana başörtüsünün yarısını izar, yarısını da rida yaptı. Yani yarısıyla vücudumun alt tarafını, diğer yarısıyla da vücudumun üst tarafını kapatacak bir elbise yaptı. Beni elimden tutup Efendimiz'e götürdü ve ''Ya Resulallah, Ensar'ın erkek ve kadınlarından sana hediye vermeyen kimse kalmadı.'' Ben bu oğlumdan başka sana verecek, sana hediye edecek bir şeye sahip değilim. Ya Resulallah, bu oğlum Enesçiktir. Sana hizmet eder, senin hizmetçindir. Onun hakkında Allah Teala'ya dua et, dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım bunun malını ve evladını çoğalt. Verdiği şeylerde onun için bereket ihsan et, diyerek duada bulundu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benim için üç şey hakkında dua etti. İkisini dünyada gördüm. Vallahi malım pek çoktur. Çocuklarımın ve çocuklarımın çocuklarının sayısı ise o gün ifade ettiği üzere 100 civarındadır. Üçüncüsünü de inşallah ahirette göreceğimi umuyorum, dedi. Allah Teala onlardan razı olsun. Medine-i Münevvere'de artık Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Oradaki ensar ve muhacir için çok güzel günler, zamanlar yaşanıyor olmasıyla birlikte Medine'de endişeli ve korkulu zaman dilimleri de vardı. Ashab-ı kiramdan Übey bin Kab der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ashabı Medine'ye geldiklerinde ve ensar tarafından barındırıldıkları zaman bütün Arapların düşmanlıklarına da hedef oldular. Silahsız ne geceleyebilirler ne de sabahlayabilirlerdi. Hatta acaba üzerimize emniyet gelip de silahsız yatıp kalkacağımız, Allah korkusundan başka bir korku duymayacağımız günleri görecek miyiz, dedikleri olurdu. İşte bunun üzerine Allah Teala Nur suresinin indirdiği 55. ayet-i kerimesinde mealen şöyle buyurmuştu. Allah içinizden iman edip de güzel amel ve hareketlerde bulunanlara yeminle vaat etti ki kendilerinden önce gelenleri nasıl kafirlerin yerine getirdi, hakim kıldıysa onları da yeryüzünde muhakkak müşriklerin yerine geçirip hükümran edecek. Onlara kendileri için beğendiği din, yani İslamiyet'i payidar kılacak. Onların korkularını üzerlerinden kaldırdıktan sonra hallerini kesin bir emniyete çevirecektir. Ta ki onlar bu güvenlik içinde bana ibadet etsinler. Bana hiçbir şeyi ortak tutmasınlar. Kim bundan sonra nankörlük ederse artık onlar fasıkların ta kendisidirler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz der, anlatır. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği sıralarda bir gece uyuyamadı. Keşke ashabımdan bir zat olsa, geceleyin burada nöbet tutsa, buyurdu. Bu haldeyken bir silah hışırtısı işitince Efendimiz aleyhissalatü vesselam kim o diye sordu. Gelen zat da ben Sa'd bin Ebi Vakkas, dedi. Efendimiz ona seni buraya getiren nedir diye sual etti. Sa'd bin Ebi Vakkas da içime Resulullah aleyhissalatü vesselam hakkında bir korku düştü. O yüzden seni korumaya geldim ya Resulullah, dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona çokça dua etti, sonra uyuduğu uykuya daldı. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatır, der ki, Fahri Kainat Efendimiz halkın en cesaretlisiydi. Medine'de bir feryat, korkulu bir hal olsa, Efendimiz hemen Ebu Talha'nın mendup
diye anılan atını emaneten alır, üzerine atlar, feryadın o sesin geldiği yere hemen yetişirdi. Hiçbir imdat sesi duyulmazdı ki mendubun oraya bir deniz gibi, su gibi akıp revan olduğunu görmeyelim. Halbuki o at çok yavaş, ağır yürüyen bir attı ve hiç de harekete alışık bir hayvan değildi. Bir gece Medineliler bir feryat sesi işitip çok korkmuşlar ve hemen sesin geldiği tarafa doğru gitmişlerdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ise onları geride bırakarak ilerlemiş, sesin geldiği yere yetişmiş, durumu inceleyip dönerken halkla karşılaşmıştı. Kendisi Ebu Talha'nın üzerinde, kılıcı da boynunda asılı bulunuyor ve "Korkmayınız, korkmayınız" buyuruyor. Ve bununla birlikte mendup içinde onu deniz gibi, su gibi akıcı bulduk buyuruyordu. Mekke'den Medine-i Münevvere'ye hicret gerçekleşmişti, evet. Ancak bu zaman zarfı içerisinde Mekkeli müşrikler de boş durmuyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha Mekke'deyken Kureyş müşrikleri Mekke'ye gelen yabancıları Efendimizle görüştürmemek, İslamiyet'in yayılmasını önlemek için ellerinden geleni yapmaktan geri durmamışlardı. Nitekim Tufeil bin Amr ve bununla birlikte Müslüman olmak için Mekke'ye gelen bir şair ismi Aşa ve daha birçoklarının Müslüman olmasını engellemeye çalışmışlardı. Müşrikler Mekke'de yaptıklarıyla da kalmadılar. Medine'de de Efendimiz'e karşı daha Medine'ye gelmeden Medineli münafıklarla işbirliği yaparak bir zümre oluşturdular. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'da Külsüm bin Hidim ve Sad bin Heyseme'ye konuk olduğunda bazı münafıklar geceleyin Efendimiz aleyhissalatu vesselamın kaldığı hanesini taşlama cüretinde bulundular. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bunun üzerine "Bu nasıl komşuluk, bu nasıl koruyuculuk" diyerek sistemlenmişti. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Medine'ye yerleşmeye ve tutunmaya başladığını gören Kureyş müşrikleri Bedir Savaşı'ndan önce Übey bin Selul ile Evs ve Hazreç'ten onunla birlikte olan putperest müşrik Medinelilere gönderdikleri bir mektup vardı. O mektupta şöyle demişlerdi: "Muhakkak ki siz bizim adamımızı yanınızda tutuyorsunuz. Andolsun ki siz ya öldürürsünüz ya da yurdunuzdan çıkarırsınız. Aksi takdirde bütün Arap topluluklarıyla birlikte üzerinize yürür, sizinle savaşırız" dediler. Bunun üzerine Abdullah bin Selül, onunla birlikte hareket eden Medineli müşrikler Efendimizle çarpışmak üzere bir araya geldiler, toplandılar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun haberini alınca onların yanına vardı ve şöyle buyurdu: "Herhalde Kureyşilerin tehdidi sizi son derece etkilemiştir. Onların tehdidiyle size verecekleri zarar, sizin bizimle çarpışarak kendinize vermek istediğiniz zarardan daha fazla değildir. Demek siz kendi öz oğullarınız ve kardeşlerinizle çarpışmak, onları öldürmek istiyorsunuz" buyurunca münafıklar dağıldı. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımızın sonuna yaklaşırken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'deki uygulamalarının öne çıkan hususlarından bir tanesi de hiç şüphesiz muhacir ve ensar arasında tesis ettiği kardeşlik hukukudur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldikten sonra Mekkeli Müslümanlardan yani muhacirlerden bazılarını hem kendi aralarında birbirleriyle hem de Medineli Müslümanlarla yani ensarla ikişer ikişer kardeş yaptı. Bu kardeşlik maddi ve manevi yardımlaşma ve birbirlerine çoluk ve çocuklarından önce varis olma, buraya parantez içerisinde daha sonra bu hüküm kaldırıldı, varisiyet hususu, bilhassa yurttan, yuvadan, kavim ve kabileden ayrı düşmenin verdiği garipliği, mahzunluğu gidermeyi, Mekkelileri Medine'ye ve Medinelilere ısındırmayı ve kendilerine güç kazandırmayı hedeflemişti. Bu hadise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın
Medine'ye gelişinden 5 ay sonra vuku bulmuş ve Enes bin Malik radıyallahu anh'ın evinde gerçekleşmiştir. Rivayete göre Efendimiz aleyhissalatu vesselama içinde bir koku bulunan topraktan yapılmış bir çanak getirilmişti. Muhacirle Ensar onun içine ellerini batırarak anlaşma yapmışlardı. Sayılarına dair birçok rivayet vardır. İbn-i Sa'da göre Enes bin Malik radıyallahu anh'ın evinde kardeş kılınan Müslümanların sayısı 45'i Mekkeli muhacirlerden, 45'i de Medineli Ensar'dan olmak üzere 90 kişilerdi. Tabi bu sayılar hakkında birçok rivayet vardır. 100 kişi olduklarını, 44 kişi olduklarını, 80 kişi, 112 ve 124 kişi olduklarına dair de rivayetler geçer. Az önce de ifade ettiğimiz üzere kurulan kardeşlikten doğan varis olma hükmü Enfal suresinin Bedir gazvesinden sonra inen 75. ayet-i kerimesiyle kaldırılmış, bu kardeşlik yardıma, yedirip içirmeye, bir de öğüt verme ve alma hususuna münhasır kılınmıştır. Medineli Müslümanlar yani Ensar, muhacirleri Medine'ye daha ilk geldikleri gün evlerinde ağırlamak için birbirleriyle yarışa girmişlerdi. Bunun için birbirleriyle anlaşmazlık dahi yaşamışlardı. Ensar bu kadarla da kalmadılar. Dediler ki, ya Resulallah, hurmalıklarımızı muhacir kardeşlerimizle aramızda bölüştür, onların olsun dediler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam onlara hayır öyle olmaz buyurdu. Bunun üzerine ensar müminler muhacir olanlara öyleyse sulama zahmetini, işçilik işlerini siz üzerinize alınız, sizi hurma mahsulüne ortak yapalım dediler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam da bu görüşü uygun gördü. İki tarafta işittik ve itaat ettik diyerek bu yoldaki tensibi, doğru bilgiyi, ortak kararı kabullendiler. Medineli Ensar radıyallahu anh efendilerimiz arazilerinin fazla olanlarını da Fahri Kainat Efendimiz'e bağışladılar ve hatta ya Resulallah istersen evlerimizi de sana verelim diyerek teklifte bulundular. Şefkat ve rahmet peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onlara bol bol hayır dua etti, bağışlanan arazileri muhacir sahabelerine bölüştürdü. Allah Teala hepsinden razı olsun. Efendim programımızın sonunda Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ağızlarından çıkan duayı zikredelim ve bu duanın bereketiyle vaktimizi değerlendirelim istiyoruz. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle dua etmiştir. Allahümme inni e'ûzu bike min ilmin la yenfa' ve amelin la yurfa' ve kalbin la yehşa' ve du'ain la yusma'. Allah'ım, faydasız ilimden, katına yükselemeyen amelden, korkmayan kalpten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Amin velhamdülillahi rabbil alemin.

Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü bana 100 defa salavat-ı şerifi okuyan kimse, kıyamet günü beraberinde bir nur olduğu halde gelir. Bu nur, bütün yaratıklar arasında taksim olunsa, herkese yeter.''

Allah'ım, Efendimiz Adem Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle sana dileklerimi arz ederim. Efendimiz Nuh Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle. Efendimiz Hud Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle. Efendimiz İbrahim Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle. Efendimiz Salih Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle. Efendimiz Yunus Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle. Efendimiz Eyyub Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle. Efendimiz Yakup Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle. Efendimiz Yusuf Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle.

Efendimiz Musa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle. Efendimiz Harun Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle. Efendimiz Şuayb Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle. Efendimiz İsmail Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle. Efendimiz Davud Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle. Efendimiz Süleyman Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle. Efendimiz Zekeriya Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle. Efendimiz Yahya Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle. Efendimiz Ermiya Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle.

Efendimiz Şaya Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İlyas Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Elyas Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Zülküf Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yuşa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İsa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Muhammed'in, ona ve tüm nebilerin, resullerin hepsine salat ve selam olsun, sana dua ettiği isimlerle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Yukarıda zikredilen nebiler ve resuller hürmetine, onların sana münacatta bulunduğu ve dua ettiği isimler hatırına senden talep ediyorum.''

sema kurulmadan, yeryüzü döşenmeden, dağlar yerinde sabit tutulmadan, denizler gürül gürül akmadan, su kaynakları kaynayıp coşmadan, nehirler çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar parlamadan önce yarattığın şeyler sayısınca Nebin Efendimiz Muhammed'e, bütün Nebi ve Resullere senin salat etmeni istiyorum. Zira sen zatında olduğun gibisin. Senin durumunu hiç kimse bilmez. Ancak sen bilirsin. Sen birsin ve ortağın da yoktur.''

Allah'ım, hilmin affetmek, günahları bağışlamak anlamındaki ilahi sıfatların sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. İlminin alakalı olduğu şeylerin sayıları miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Bitmez tükenmez kelimelerin adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Nimetlerinin sayıları miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Semalar dolusunca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Yeryüzü dolusunca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Arşının dolusu kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Ve onun ağırlığınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Levh-i Mahfuz'da olmuş ve olacak her şeyi yazan, kaleminin yazdığı şeyler sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. 7 kat semada yarattıklarının sayısı miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar gökyüzünden yeryüzüne yağan yağmur tanelerinin sayısınca her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığım günden kıyamet gününe kadar seni Sübhanallah diyerek tesbih, La ilahe illallah diyerek tehlil, Allahu Ekber diyerek tekbir, Subhane Rabbiyel Azim diyerek tazim edenlerin sayısınca her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, onların nefesleri ve lafızları sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların aralarında bulunan ve yaratmış olduğun her ruh taşıyan canlı adedince her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e hareket eden bulutlar adedince salat eyle. Esen rüzgarlar sayısınca, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yerle gökyüzü arasında yarattıklarının tamamı ve üzerinde rüzgarın esip hareket ettirdiği dallar, yapraklar, ağaçlar ve meyveler sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar gökyüzündeki yıldızlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, senin kudret ve azametine işaret eden, yeryüzünün taşıdığı şeyler dolusunca Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

0: Allah'ım, hakkındaki bilgiyi ancak yüce zatının bildiği yedi denizde, yarattığın varlıklar sayısınca kıyamet gününe kadar her gün bin kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede mil'i seb'i biharik ve salli ala seyyidina Muhammedin zinete seb'i biharike mimma hamelet ve akallet min kudretik.
0: Allahüm, Efendimiz Muhammed'e yedi deniz dolusunca salat eyle. Yüce Zatının kudretine işaret eden bu yedi denizin taşıdığı ağırlık miktarınca salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar denizlerdeki dalgalar sayısınca her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün derinlikleri, ovaları ve dağlarında bulunan kum taneleriyle çakıl taşları sayısınca her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar tatlı ve tuzlu sular hareket edip dalgalandığındaki dalgalar adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Toprağın üzerinde ve yeryüzünün derinliklerinde, doğuda, batıda, ovalarda,

Dağlarda, vadilerde, yeryüzündeki her yolda, imar edilmiş yahut harap kalmış yerlerde ve bütün bunların üzerinde ve içinde yaratmış olduğun ne kadar çakıl taşı, küçük taş ve kuru çamur kırıntılarına varıncaya kadar neler varsa o taneler sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğusu, batısı, kıble istikameti, ovaları, dağları ve vadilerindeki ağaçlar, meyveler, yapraklar, ekinlerle bütün bunlardan bereketle çıkan bitkilerinin sayısınca Efendimiz Nebi Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yaratmış olduğun ve yaratacağın cin, insan ve şeytanların sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

0: min elf merre.
1: Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların bedenlerinde, yüzlerinde, başlarında bulunan her kıl sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar sayılarını ancak yüce zatının bildiği, yeryüzünün doğusu ve batısındaki insanlar ve cinlerin sayısıyla küçük büyük dört ayaklı olarak yarattığın her hayvan adedince Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar kuşlar kanat çırptıkça, cinler ve şeytanlar uçtukça Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle. Allah

Allah'ım, kendisine salat okuyanların adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Kendisine salat okumayanların sayısınca Efendimiz Muhammed'e

dönmede salat eyle. Biten bitkiler ve yağan yağmurlar damlalarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Var olan her şeyi adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allahum

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e gece karardığında, gündüz aydınlandığında salat eyle. Dünyada ve ahirette Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Efendimiz Muhammed'e tertemiz bir genç olduğu zamanki halinde de salat eyle. Efendimiz Muhammed'e razı olduğun olgunluk halinde de salat eyle. Efendimiz Muhammed'e beşikte çocuk olduğu andan beri salat eyle. Efendimiz Muhammed'e salat etmekten geriye artacak hiçbir şey kalmayıncaya kadar salat eyle.

Allah'ım, söyleyince tasdik ettiğin, isteyince her istediğini verdiğin Efendimiz Muhammed'e vaad ettiğin makam-ı mahmudu ikram eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in şeriatını yüce, burhanını, Kur'an-ı Kerim'ini şerefli, peygamberliğini açıklayan delillerini belirgin, faziletini bütün yaratılmışlara aşikar eyle.''

Allah'ım, onun ümmeti hakkındaki şefaatini kabul eyle. Bize sünnetiyle amel etmeyi nasip eyle. Bizi onun dini üzerine yaşarken öldür. Bizi onun cemaati arasında ve sancağı altında haşreyle. Bizi onun arkadaşları arasına kat. Kevser havuzuna ulaştır. O havuzun kadehleriyle Kevser şarabından içir. Onun muhabbetiyle bizleri nasiplendir. Amin Allah'ım.

Allah'ım, sana dua ettiğim isimler hürmetine, anlatmaya çalıştıklarım ve ilmini ancak yüce zatının bildiği şeyler sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat etmeni, bana da merhamet etmeni, tövbemi kabul edip maddi manevi musibetlerin hepsinden beni kurtarmanı, bana afiyet vermeni, kadın erkek bütün müminlere ve kadın erkek bütün Müslümanlara, onların ölü ve dirilerine merhamet etmeni, bu günahkar, hatalı, zayıf kulun, falan oğlu falanın da tövbesini kabul ederek bağışlamanı senden talep ediyorum. Amin. Ey alemlerin Rabbi Allah'ım.

0: قولك وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت.
1: Allah'ım, azamet, kudret, celal, izzet ve saltanatın adına, yedi kat göklerden daha yüce olan kürsinin taşıdıkları hürmetine, zatını kendisiyle isimlendirdiğin ve Kur'an-ı Kerim'in içine yerleştirdiğin, katındaki gayb ilminde seçip ayırdığın, gizli olan yüce ismin hatırına, kulun ve Resulün, Efendimiz Muhammed'e salat etmeni istiyorum. Allah'ım, kendisiyle sana dua edildiğinde kabul ettiğin, onunla bir şey istendiğinde zaman verdiğin ismin hatırına senden talep ediyorum.

Allah'ım, geceye koyduğunda zamanı karartan, gündüzünde ise aydınlatan, gökyüzünü direksiz tutan, yeryüzünde sapasağlam duran, dağların üzerine yerleştirdiğinde dağları yerine çakan, kuvvetli ve zalim kimseye baş eğdiren, semadan suları akıtan, bulutlar üzerine yerleştiğinde yağmurlar yağdıran ismin hürmetine senden talep ediyorum.

0: وأسألك بما سألك به أهل طاعتك أجمعين.
1: اللهم نبين Efendimiz Muhammed'in sana dua vesilesi edip istediği ismin hatırına senden istiyorum. Allah'ım, Nebin, Efendimiz Adem'in sana dua vesilesi edip istediği ismin hürmetine senden talep ediyorum. Allah'ım, Nebilerin, Resullerin, bütün mukarrebin makamındaki meleklerin, Allah'ın salat ve selamı hepsinin üzerine olsun ve bütün taat ehlinin sana dua vesilesi edip istediği ismin hatırına senden istiyorum.

Gökyüzü bina edilmeden, yeryüzü dürülüp döşenmeden, dağlar yerinde sabit tutulmadan, pınarlar coşup kaynamadan, nehirler akıp durmadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar parıldatmadan önce yarattığın şeyler sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ilminin alakalı olduğu şeyler sayısınca salat eyle. Affının ilgili olduğu hilm sıfatının adedince, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Levh-i Mahfuz'un senin yüce ilminden ihtiva ettiği kısmının sayısınca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

0: ملء أرضك، فصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء ما أنت خالقه من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, katında bulunan ve şeytan yahut cinlerin dokunamadığı ve asla değiştirilemeyen, olmuş ve olacakların yazıldığı, levh-i mahfuzda hükmeden kalemin yazdığı hükümler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline semalar dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline yeryüzü dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yaratacakların sayısınca salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar meleklerin safları, tesbihleri, takdisleri, Allah'ın her hususta noksansız olduğunu söylemek, temcidleri yani Allah'ın büyüklüğünü övmek, tekbirleri ve tehlilleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar hareket eden bulutlar ve grup grup esen rüzgarlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, şimdiye kadar semalarından yeryüzüne düşen yağmur damlaları ve kıyamete kadar düşecek olan her yağmur damlası sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

0: Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar rüzgarlarınla estiği miktarca ağaçların, yaprakların, ekinlerin hareketlerinin sayısınca ve özel muhafazası içinde yaratmış olduğun bütün tohumlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyyidina Muhammedin adedel qatri vel matari ven nebati min yevme halaktad dünya ila yevmil kıyâme.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yağmur damlaları ve bitkiler sayısınca salat eyle.

0: Amen.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, gökyüzündeki yıldızlar sayısınca salat eyle.

0: Allah'ım, ilmini ancak senin bildiğin, kıyamet gününe kadar yaratacak olduğun ve yedi denizinde yaratmış olduğun mahlukat sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin adeder ramli vel hasa fi meşariqil ardı ve megaribiha.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, yeryüzünün doğusu ve batısında mevcut olan çakıl taşı ve kum taneleri sayısınca salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, şimdiye kadar yarattığın ve kıyamet gününe kadar yaratacağın cin ve insanlar sayısınca salat eyle.

0: mı?
1: Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar insan ve cinlerin nefesleri, sözleri ve göz açıp kapayıncaya kadar geçen zamanları zarfınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar cin ve meleklerin uçuşları sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, yeryüzünün doğu ve batısındaki dağların, kuşların, vahşi hayvanların, hatta insan, hayvan ve böcek vücudundan beslenerek yaşayan küçük hayvanların sayısınca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

0: Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar gecenin üzerine karardığı ve gündüzün aydınlattığı şeyler adedince Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.
1: Allah

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar iki veya dört ayak üzere yürüyen ve hareket eden canlılar sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede men salli aleyhi minel cinni vel insi vel melâiketi min yevme halaktad dünya.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar Efendimiz Muhammed'e salat okuyan cin, insan ve melek sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede men lem yusalli aleyh.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisine salat okumayan kimseler sayısınca salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat okunması şanına layık olduğu şekilde kendisine salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, üzerine okunacak salat adına hiçbir salat hariç kalmayacak şekilde bütün salatlarla salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, öncekiler, peygamberler ve bütün müminler, kendisinin ahireti irtihalinden sonra gelenler, mümin, sıddık, şehit, salih kimseler arasında salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, Allah katında makamları ve mekanları yüce olan meleklerin makamı olan Melâ-i Âlâ'da kıyamet gününe kadar salat eyle. Allah'ın dilediği olur. Yüce ve aziz olan Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur.

Ali bin Ebu Talip'ten radiyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü bana 100 defa salavat-ı şerifi okuyan kimse, kıyamet günü beraberinde bir nur olduğu halde gelir. Bu nur, bütün yaratıklar arasında taksim olunsa, herkese yeter.''

عنيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.

belki de senin hikayendir. Günün ilk ışığıyla evden çıktı. Geceki kar yağışının kamyonetini beyaza bürüdüğünü gördüğünde şaşırmamıştı. Fırçasını alıp camları temizledi. Babasından yadigar emektarın bu havada hareket edebilmesi için bir süre ısınması gerektiğini önceki tecrübelerinden biliyordu. Marşa basıp beklemeye koyuldu. Ellerini birbirine sürterek ısınmaya çalıştı. Sokağın başından ağır adımlarla gelen Aslangiri Efendi ile uzaktan selamlaştı. Camiden geldiği belliydi yaşlı adamın. Başındaki takkesi hafif yana düşmüş olduğu halde kayıp düşmemek için parmak uçlarına bakarak ilerliyordu. Mahallelinin derin saygı duyduğu cüsseli, hafif kambur bu adam, adı gibi yiğit, lakabı gibi mütevaziydi. Dedeleri, Çerkez sürgününde, Çarlık Rusyası döneminde, Kafkasya'dan Osmanlı Devleti topraklarına sürülüp tehcir edilen Kuzey Kafkas halkındandı. Memurluğun revaçta olduğu dönemlerde, hariciyede katip olarak çalışmış, emekliliğinin ardından memleketine dönüp inzivaya çekilmişti. "Rastgele Cevdet!" diye karşıladı nefesiyle ısınmaya çalışan adamı. Cevdet camdan başını çıkarıp "Selametle dedeciğim, ellerinden öperim." diye karşılık verdi. "Allah bereket vere, Allah hayrınızı vere, helalinden bol kazanç vere." diye dua ederek puslu sokaklarda kayboldu sonra. Motor demini aldıktan sonra gaza bastı. Kısa boylu, iri dudaklı bu adamın hayatı diğer tüm Anadolu insanından pek de farklı değildi. Kastamonu Taşköprülü Veze İbrahim'in oğluydu. Taşköprü'de soğan, sarımsak, pırasa yetiştirip köy köy gezip satarlardı. Veze Baba dünyasını değiştirince tarlanın tapanın yükünü üstüne alıp bu işi meslek edinmişti. Yol boyu izledi kendisi gibi rızık peşine düşenleri. Her biri geceden bakiye, duygusuz, yırtıcı yaratıklar endamsızlığıyla yürüyordu kaldırımlarda. Boğucu masalların parlak gözlü kahramanları gibi ağır ve gölgesiz süzülüyorlardı. Şehrin üzerine inmiş sis bulutu, tramvay bekleyen donuk insanların omuzlarına kadar çöreklenmişti. Yazarın dediği gibi, tramvayı beklemekten ziyade onun kaçmasını istiyor gibiydiler. Radyoyu açtı, ince bir Rumeli türküsü akmaya başladı yüreğine. Dikiz aynasında sallanan el örmesi minyatür kilim, ilmeklerini melodinin sesine kaptırmış ritim tutuyordu. İlerledikçe trafik yoğunlaştı. Gürültü, korna sesleri, bağırışlar göğü aldı. Yanında akan arabalardan birçok uyarı aldı, defalarca selektör yedi. Gaza yüklendikçe emektarın motorundan boğuk sesler yükseldi, öksürükleri arttı. Belediye binasının önünde durdu. Çırağını her gün buradan alıyordu. Birkaç dakika sonra saçı başı dağınık olduğu halde çıka geldi delikanlı. Çelimsiz görünmesine rağmen tuttuğunu koparan, sadık ve mülayim bir tip. Adı Recep. Babasını hiç görmemiş. Askerde geçirdiği bir trafik kazasında şehit olmuş adamcağız. O günlerde 3 yaşındaymış Recep. Kardeşi de olmadığı için tek başına hayata tutunmaya çalışmış. Çorbacı, manifaturacı derken en son Cevdet ustasına rastlamış. 5-10 dakikalık yolculuğun ardından meydana ulaştılar. Diğer satıcılar gibi ağır ağır kendilerine ayrılan yere ilerlediler. Kar temizleme ekipleri kepçelerini bir köşeye çekmiş, çaylarını yudumluyordu. Geceyi uykusuz geçiren boz bir köpek aralarına karışmış, uyuyacak sıcak bir yer aranıyordu. Tezgahlarını kurup sarımsakları itinayla dizdiler. Bir elinde tepsi, diğerinde çaydanlık olduğu halde pala bıyıklı çaycı üşümüş yürekleri arşınladı. "Ada, zencefil, ıhlamur, biberiye, bergamot yok mu isteyen?" Bir süre sonra kalabalık arttı. "Evlat, kalabalık artıyor. Sen ateşi yak ki ara ara geçip başında ısınalım," dedi Cevdet. Recep bir çırpıda tenekenin içine odunları çatıp ateşledi. Ömrü boyunca hatırlayacağı o gün işte bu şekilde başlamıştı. Öğle, ikindi derken gri gökyüzünün ardında kalan güneş gruba durmuş, pazar yeri boşalmaya başlamış, esnaf sergisini toplamaya koyulmuştu. Cevdet Usta son sigarasını bitirmek üzereydi ki yaşlı bir kadın yaklaşıp 4 baş sarımsak istedi. Kibarca buyur etti onu. Bir baş da kendisinden ekleyip uzattı poşeti. Çıkardığı bozuk paraları saymasını beklemeden "Ver anacığım ver, akşam pazarında para saydırılmaz." diyerek 1 lira eksik aldı. Ve selametle deyip yolculadı onu. Kadın üzerindeki atkıyı ağzına kapatarak "Allah razı olsun oğlum, bereketin bol olsun." duasıyla tezgahların arasında büklüm büklüm kayboldu.
Az sonra sarımsaklar toplanmıştı. Yanındaki esnafla vedalaşan Cevdet, Recep'i de yanına alıp arabaya atladı. Fakat kaç kez denemişse de aracı çalıştırmaya muvaffak olamadı. Motoruna baktılar, orayı kıvırdılar, şurayı sıksalar da beceremediler. İteklediler ama başaramadılar. Olmadı, bir türlü çalıştıramadılar. Eli belinde biraz düşündükten sonra Recep'e dönerek ''Gidelim oğlum, yarın sabah tamirci getirir baktırırız.'' dedi. Her ikisi de paltolarına bürünüp yürüdüler. İki sokak aşağıdaki durağa geldiklerinde genç çocuk ilk gelen otobüse atlayıp uzaklaştı. Bir yandan çekerken tütününü, diğer yandan durakta bekleşenleri gözledi. Renksiz bakışlardı bunlar. Hayata renksiz bakmak kadardı insanlar. Tütününü bitirmeden mahalle dolmuşu geldi. İzmariti mazgallara bırakıp indi. İtiş kakışlar arasında köşeye ilişti. Buğulu camlara yaslandı, içerisi sıcacıktı. Birkaç dakika sonra vücudu ezildi, uyku düşmüştü gözlerine. Dolmuşun hızıyla sarsılıyor, ara ara uykuya dalıp küçük sıçrayışlarla kendine geliyordu. Yine böyle bir anda kulakları tırmalayan bir sesle ayıktı. Uzun paltolu bir gençten geliyordu bu ses. Yüzü ekşimiş, korkutucu bir hal almıştı. Oturduğu yerden konuşuyordu. ''Bu koku da nedir şoför bey? Biraz saygı olur canım. Sabahtan akşama kadar bilgisayar başında çalıştığımız yetmiyormuş gibi bir de bu kokuyu mu çekeceğiz?'' Tüm gözler ona çevrilmişti. Şaşırdı, utandı, korktu. Kendisinde bir sorun mu vardı, neden herkes gözlerinin içine bakıyordu? Kaynayan bir kazandaki fazlalık köpükler gibi hissetti kendini. Ön taraftan kafasını uzatan biri, ''Amca yeter artık, nerede ineceksen in, kokudan duman olduk. Yeter ama değil mi ya, bak herkesi rahatsız ettin.'' dedi. Bu sözle beraber homurdanmalar gitgide arttı. O ana kadar sessizliğini koruyan şoför dikiz aynasından bakarak ''Dayı seni şöyle müsait bir yerde bırakayım ha, ne dersin?'' deyip arabayı sağa çekti. Karşılık vermeden kapıya yürüdü. Genç hala konuşuyor, bir şeyler mırıldanıyordu. Ayağını son merdivene koymuştu ki geri döndü. Bir şeyler söyleyip işin aslını anlatmak istiyordu ama vazgeçti. O iner inmez dolmuş bir hışımla uzaklaştı. Yıllardır tek derdi çocuklarına helalinden bir rızık götürebilmekti. Azığını tedarik etmedi ona, sarımsak vesile kılınmıştı. İnsanlar hayata biraz da yaşayanların, yaşadıkça sancı çekenlerin dünyasından bakabilseydi keşke, diye düşündü. İşte o zaman göz kendini görür, gönül boyun büker, birbiriyle buluşan gözler, eller güzelliğin adını koyabilirlerdi. Karakolun önüne geldiğinde bir kestane arabasının yanında durdu. 10 liralık istedi. İçi dolu kese kağıdını aldı, parayı uzattı. Genç çocuğa baktı bir süre. Bir çift gözün kendisini izlediğini fark eden kestaneci, ''Buyur ağabey, parayı eksik mi verdim yoksa?'' diye sordu. ''Kestane satıyorsun, kıyafetlerine de siniyor mu bu koku?'' diye sordu. Adam şaşırmıştı. ''Evet ağabey, kestane kokuyor. Sabahtan akşama bu ocağın karşısında durursan sen de kestane kokarsın. İçim rahat, eve gittiğimde annem, kestane değil oğlum bu, rızık kokusu der. Aynı sendeki sarımsak kokusu gibi işte diyerek karşılık verdi. Eyvallah kardeş diyebildi sadece. Yürüdü, yürüdü. Ara sokaklara daldıkça sesler azaldı. Bacalardan çıkan duman kıvrımları köşe başlarını esir aldı. Bu sarkıtları şiire durdu. Bir çocuk pencere önünde babasını bekliyordu. Cevdet Usta, bugünü de üzerine sinen rızık kokusuyla tamamlayıp yan sokağa kıvrıldı.

Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
1: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

0: Hakikaten kurt dereli kendi güreşleriyle değil de sadece öbür çiftin güreşiyle ilgileniyordu. Bu güreşin çok yavaş geçmekte oluşu, pehlivanların birbirlerini yormamaya dikkat ettikleri ise gözden ve gözünden kaçmıyordu. Buna iyice inandıktan sonra nihayet kendi güreşiyle ilgilenmeye başladı. Bu sırada Bigadişli pehlivan istediği kündeyi alamayınca hasmına sarma vurmuş, onu yaymaya gayret ediyordu. Kurtdereli bu durum karşısında birden harekete geçti ve sarmadaki ayağının üzerinde dönerek hasmını bir anda altına alıverdi sevgili dinleyenler. Bunu gören taraftarları rahatlarken kendini de teşvike koydular. Haydi Kurtdereli!
1: Göster kendini, hadi uzatma güreşi. Hadi Mehmet Pehlivan.
0: Bigadişli üsteyken alta düşünce o da aynı oyunla sarmadan dönmek ve hasmını yeniden alta almak istedi ama başaramadı. Kurtdereli ona bu imkanı vermeden yüklenerek hasmını yere yaymaya muvaffak oldu. Arkasından hemen yarım boyunduruğu takarak yürümeye ve yüklenmeye başladı. O zaman taraftarlar da daha da coştular.
1: Hadi çevir, yüklen hele. Hadi aslan, hadi Mehmet Pehlivan.
0: Bigadişli iyice şaşırmıştı. Tuttuğu pehlivanda böylesine bir kuvvet bulunacağını hiç ummamıştı. Dönmemek ve bu durumdan kurtulmak için elinden gelen kuvveti harcıyordu. Ne var ki bu gayretleri yetmedi. Kurtdereli son olarak yüklendiği zaman son direncinde kırarak hasmının sırtını yere getirdi sevgili dinleyenler. Evet, hasmının sırtını Kurtdereli yere getirdi. Böylece davul zurnalar hemen kesilmiş. Galibiyet temennasına çakan Kurtdereli ayağa kalkmıştı bile. Meydan hala alkışlar arasında inleyip duruyordu.
1: Yaşa Kurtdereli be! Yaşa aslan!
2: Vallahi yerde, giriş bu kadar olur.

0: Alkışlar azalınca bu sefer Cazgır resmi sonucu ilan ediyordu.
1: Kurtarılı Mehmet Pehlivan rakibini yenerek sona kalmıştır.
0: Kurtdereli soyunduğu yere gelince ustasını da orada buldu. Küçük Hüseyin Pehlivan hakem heyetinin yanından ayrılarak çırağının yanına gelmişti. Maşallah, yorulmadan tek bir hamleyle yendin Şevket Pehlivan'ı.
2: Öyle oldu usta.
0: 20 dakikada yendin. Bakalım öbür güreş daha ne kadar sürer?
2: Uzun süreceğini sanmıyorum usta. Kepsutlu pes ederek bırakacak güreşi katrancıya.
0: Nereden bildin ki?
2: Gözlerim hep onlardaydı. Güreşmiyorlar ki.
0: Öyle mi? Ben senin güreşinle ilgilendiğim için pek fark edemedim.
2: Hep onlara bakıyordum. Kimsenin günahına girmek istemem ama galiba katrancı benimle anlaşamayınca onunla anlaştı.
0: Olabilir.
2: Az sonra belli olacak zaten.
0: Kurtdereli ustasına bu sözleri söylediği anda Kepsutlu Çakır'ın katrancıya hemen pes ediverdiği görüldü sevgili dinleyenler. Evet, Kurtdereli haklı çıkmıştı. Küçük Hüseyin Pehlivan, haklı çıktın Mehmet, hadi şimdi göreyim seni, dedi. Halk katrancının galibiyetini alkışlamakla meşguldü. Az sonra da Cazgır'ın sesi yükseldi.
1: Katrancı Mehmet Pehlivan hasmı kendisine pes ettiğinden galip gelmiş ve sona ermişti. Son güreş Katrancı Mehmet Pehlivan'la Kurtdereli Mehmet Pehlivanlar arasında yapılacaktır. Pehlivanlar yağlarını tazelesinler.

0: Bu sesleniş üzerine kurt derili de yerinden kalktı. Ustasının hayır duaları arasında yağ kazanına doğru yürüdü. Onu gören taraftarları kendisini yeniden alkışa tuttular.
1: Yaşa kurt derili. Göster pehlivanlığını. Hadi aslan, yaşa aslan. Haydi, talihin açık olsun Mehmet.
0: Bunu duyan katrancının taraftarları da hemen kendisini aynı şekilde alkışlamaya koyuldular. İki pehlivan bu sırada yağ kazanının yanında buluşmuşlardı. Katrancı yağını tazelerken bir daha sordu tabii.
2: İyi düşündün mü Mehmet pehlivan?
0: Ne düşüneceğim?
2: Gel seninle güzel güzel anlaşalım. Deveyi satar parasını aramızda paylaşırız. Sana da yeter bana da. He?
0: Vazgeç bundan katrancı. Daha önce de söyledim. Kısmet neyse ona razı olalım.
2: Kendine çok güveniyorsun ha?
0: Ne güveneceğim ki? Ben kadere inanan bir insanım. Kaderim neyse o olur.
2: Peki, öyle olsun. Yalnız sonradan pişman olmayasın ha?
0: Merak etme, pişman olmam. Hem pişman olsam da bundan ne çıkar ki? Son pişmanlık fayda vermez.
2: İşte bunu çok doğru söyledin.

Kurtdereli rakibinin fena halde kızmış olduğunu anlıyordu. Buna da bir türlü aklı ermiyordu ne vardı ki kızacak. Yağlanma işi sona erince iki pehlivan yan yana durdular, cazgırda duasına başladı. Şimdi güreş meydanını derin bir sessizlik kaplamış bulunuyordu. Herkes cazgırın sözlerini can kulağıyla dinliyordu. Sonunda cazgır duasını tamamlayarak davul zurnalara işaretini verdi sevgili dinleyenler. Çingene davul zurnacılar bu büyük güreşin şerefine meydana doğru yürüyerek davul zurnalarını vurmaya başladılar. Bu davranışları ortadaki heyecanlı havayı bir kat daha artırmıştı. Ki zira Kurtdereli Mehmet Pehlivan için bu çok önemli bir karşılaşmaydı zaten.

0: İşte tarihe geçmiş bulunan bu büyük güreş bu şekilde başlamış oldu. İki pehlivan önce peşrevlerini yapmışlar, arkasından da birbirlerine doğru yürüyerek ense bağlamışlardı. Denilebilir ki halk ikiye ayrılmıştı. Bunların bir kısmı katrancının zaferinden emindiler ve iki pehlivan peşrevlerini yaparken şöyle konuşuyorlardı kendi aralarında.
1: Bu güreşi katrancı Mehmet pehlivan alır. Katrancının pehlivanlığı Kurtdereli'den bir gömlek fazladır. 2 yıl önce Kurtdereli bir defa daha katrancının karşısına çıkmıştı. Ne oldu? Meydandan bayılmış olarak ayrıldı. Ağzından burnundan kan gelerekten. Çok fena ezmişti o gün Kurtdereli'ye. Hiç kimse onun bir daha iflah olmayacağını ve bir daha güreş tutacağını ummazdı. Zaten ortadan tam 1 yıl kayboldu. Şimdi yeniden güreşiyor. Kurtdereli bu sefer de bir şey yapamayacaktır. Katrancı onu

yenecek. Kurtarelli ona meydan okumakla çok fena yapmıştır ha. Buna karşılık Kurtarelli'nin taraftarları da onun bu güreşi kazanmasını isteyenler de şöyle diyorlardı. Kurtarelli Mehmet Pehlivan 2 yıl önceki halinden çok farklı. Katrancı ona nasıl tanıyorsa onu, o da katrancıyı öyle tanır. Kendisine güveni olmasa hiç karşısına çıkar mıydı? Elbette 2 yıl önceki güreşte başına gelenleri unutmuş olamaz. Buna göre güreşini ayarlayacak ve ondan intikamını almak isteyecektir. Katrancı bugün karşısında bambaşka bir Kurtarelli bulacak. Hangi taraf haklı konuşuyordu? Tabii bunu kestirebilmek hiç de kolay değildi. Muhakkak olan bir şey varsa, iki pehlivanın da aşağı yukarı denk kuvvette oldukları, şanslarının da denk olduğuydu. İki pehlivan arasındaki güreş yavaş başlamıştı. Katrancı üst üste lense çekmiş, güreşi bu şekilde açmıştı. Ama bunlar kuvvetli lenseler değildi. Bunun içinde Kurtarelli'nin üzerinde pek bir tesir görülmedi. Az sonra ise Katrancı'nın hem elenselerine bir kat kuvvet verdiği hem de bunlara tırpanlara ilave ettiği görüldü. Kurtarelli de şimdi yavaş yavaş bu elenselere ve tırpanlara karşılık vermeye başlamıştı. İki pehlivan da birbirlerini hırpalamaya başlamışlardı. Durum olduğu gibi ortadaydı. Katrancı hasmını ezmek, yıpratmak, tüketmek sonra da yenmek kararındaydı. Tıpkı 2 yıl önce olduğu gibi ama becerebilecek miydi bu iş acaba? İşte orasını hiç kimse şimdiden kestiremiyordu. Kurtarelli bir adım gerilemiyordu. Hasmının maksadını o da çok iyi biliyordu. Bildiği için de güreşini ona göre sürdürüyordu. Güreş gitgide sertleşiyor, dayanılmaz bir hal alıyordu. İki pehlivan da birbirlerini insafsızca hırpalıyorlardı. Güreş artık güreşlikten çıkmış bir çeşit kavga halini almış bulunuyordu. Ve tabii işin zevki çoktan kaçmıştı.

0: Güreşin 20. dakikasını doğru, 20. dakikasına doğru sağdan soldan itirazlar yükselmeye başladı bile.
1: Doğru güreşin pehlivanlar! Güreş gösterin be!
2: Bak ya, elense ve tırpandan başka bir şey bilmiyor mu bunlar? Hadi pehlivanlar, şöyle pehlivanca güreşin ya.
0: Çok geçmeden bu ihtarların tesiri görüldü. Katrancı birden ani olarak yumularak rakibinin üzerine yürümüş ve çapraza girerek kendisini sürmeye başlamıştı. Bunu gören taraftarlar da onu hemen alkışa tutmakta geri kalmadılar.
1: Haydi katrancı, yetiştir çangalı. Yeniver şunu. Yaşa katrancı.
0: Kurtdereli Mehmet Pehlivan o zamana kadar hasmına cevap vermekten başka bir şey yapmamıştı. Sadece onun çektiği elenselere, savurduğu tırpanlara karşılık vermişti. Böyle davranmasının sebebi ise katrancıya onu elenseler ve tırpanlarla ezemeyeceğini göstermekti. Onun için de hasmı bu işe devam ettikçe o da aynı şeyi yapmıştı. Hemen kaydedelim ki katrancının elenseleri olsun, tırpanları olsun son derece sertti. Buna karşılık onun çektiği elenseler ve vurduğu tırpanlara da öyle yenilir yutulur cinsten değildi. Kendisi ne kadar hırpalanıyorsa hasmını da o derece hırpaladığını biliyordu. Üstelik hasmından daha uzun boylu olduğu, dolayısıyla kolları da daha uzun bulunduğu için bu işi katrancıdan çok daha rahat olarak yapabiliyordu. Evet, zaten başka türlü olmasa katrancı yükselen bir iki sese kulak vererek güreşini değiştirmezdi. Katrancı hiç beklenmediği bir anda çapraza girdiği için kurtdereli kendisini

0: bundan sıyıramamış ve dönerek kendini yüzü koyun yere atmayı daha uygun bulmuştu. O bunu yapınca katrancı da kendisini bastırmakta gecikmedi. Taraftarları o zaman bir kat daha coştular.
1: Yaşa katrancı!
2: Haydi kütleleyebiliyor musun? Uzatma işi ya! Ver dersini!
0: Çoğunluk bunu bekliyordu. Katrancının bir künde ile hasmını yeneceğini sanıyordu. Ne var ki böyle olmadı. Katrancı hasmını bastırdıktan sonra künde gibi yenici bir oyun arayacak yerde hemen kemaneye geçti. O zaman kurtdereli hasmının maksadını bir defa daha anladı. Demek ki ne pahasına olursa olsun kendisini ezmeye karar vermişti. Elense ve tırpanlarla yapamadığını şimdi de kemanelerle denemek istiyordu. İnsafsızlık denilen şey ancak bu kadar olurdu. Kurtdereli rakibinin maksadını bir defa daha anlamış bulunuyordu. Bunu anlayınca da bir kat daha kızdı. Ne yapıp yapıp ona dersini verecekti. Bu hırsla önce hasmının bileklerine yapıştı. Arkasından bütün kuvvetini kullanarak ellerini ayırıp ayağa fırladı. Bunu gören taraftarları rahat bir nefes alarak hemen kendisini alkışa tuttular.
1: Yaşa Kurtdereli. Yaşa Mehmet Pehlivan. Hadi sıra sende. Göster pehlivanlığını.
0: İşte bu sıralarda güreşin yarım saati dolmuş bulunuyordu. İki pehlivan ayağa kalkınca yeniden kuvvetli elenseler ve tırpanlarla birbirlerine girdiler. Güreşten anlayanlar bu ikinci elense tırpan faslında Kurtdereli'nin yavaş yavaş ağır basmakta olduğunu anlamakta gecikmemişlerdi. Katrancının hamleleri eski kuvvetini kaybetmiş gibiydi. Kurtdereli çok daha şuurlu bir şekilde, bilinçli bir şekilde elense çekiyordu ve bunların hemen hepsi de yerini buluyordu sevgili dinleyenler.

0: Evet, bütün bunlara karşılık katrancının çekmekte olduğu el enselerinin en azından yarısı boşa gidiyordu. O zamana kadar hakem heyetindeki yerinde hiç ses çıkarmadan güreşi takip etmekte olan küçük Hüseyin Pehlivan da rahat bir nefes aldı ve katrancıyı tuttuğunu bildiği baş hakeme dönerek Kurt Dereli'nin yavaş yavaş güreşi bindirmekte olduğunun farkında mısın diye sordu. Baş hakem de böyle bir şey görmüyorum karşılığını verdi. Ama ben görüyorum dedi. Acele etmeden işin sonucunu bekle. Ne demişler? Çok koşan çabuk yorulur. Bana kalacak olsa katrancı onun yorulmasını bekliyor dedi. Bunu bekliyorsa çok aldanıyor demektir. Kurt Dereli'nin nefesi çok iyidir diyordu küçük Hüseyin. Ama hakem katrancının ondan geri tarafı yok diyordu. Katrancının kuvvetini inkar etmiyorum. Onun istediği şey Kurt Dereli'yi ezmekti. Şimdi ise bunu yapamayacağı ortada dedi tekrar küçük Hüseyin. Ne yapar yapar yener gene de onu dedi. Hakem sanmıyorum güreş bizim çırağın hükmü altına girmiş bulunuyor diye kendine güvenini böylece küçük Hüseyin arz etmiş oldu ama hakem konuşmakta ısrar ediyordu. Hani darılma ama sen de gereği görmeden paçaları sıvarsın diye alay etti böyle ince bir nükteyle. Hele biraz daha sabredelim ne olacağını görürüz dedi küçük Hüseyin. Zaten sabretmekten başka bir şey yaptığımız var mı diyordu. Ayaktaki fasıl bir çeyrek saat kadar sürdükten sonra halk yeniden soldan sağdan sağdan soldan ve ortadan çeşitli yerlerden seslenmeye başladılar. Oyuna girin be pehlivanlar! Elense çekip tırpan sormaktan başka bir şey bilmez misiniz be? Hele karıştırın şöyle güreşi.
1: Yeter yetişip durdunuz yahu.

0: Evet sevgili dinleyenler, onlar itişip kalkışa dursunlar ama ne yazık ki bizim süremiz sona erdi. Bakalım bu heyecanlı güreşin sonu Küçük Hüseyin pehlivan mı yoksa hakem mi haklı çıkacak bilemiyoruz ama bir sonraki bölüme kadar şimdilik hoşça kalın efendim.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.

İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

0: Reklamlar.
1: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, limon 49.99, patlıcan 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Eskiler bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur demişler. Çoğu kimse hiçbir emek sarf etmeden, hatta tohum dahi ekmeden mahsul alma derdine düşer. Bu elimizdeki bir tarla, saksımızdaki çiçek ve en özelde de evladımız için bile böyledir. Kendi çocuğuna ne verirsen onu alırsın. Ne göstermişsen onu görürsün. Dede Korkut da kişi atadan görmeyince sofra sermez derken bu inceliği vurgulamaktadır. Görgülü kuş gördüğünü işler. Görgüsüz kuş gör neler işler demekte bu hale işarettir. Ananın, atanın, çocuğun üzerinde hakkı olduğu gibi bir çocuğun da ananın, atanın üzerinde hakkı vardır. Bir adamın oğlu babasına itaat etmiyordu. Adam belki halife bir çaresini bulur diye oğlunu Halife Ömer'in huzuruna getirdi. Çocuğa babaya itaatin faziletlerinden bahseden Hazreti Ömer, "Babana niçin itaat etmiyorsun?" dedi. Çocuk Hazreti Ömer'i dikkatle dinledikten sonra, "Ya Ömer, babanın evlat üzerinde bu kadar hakkı var da evladın baba üzerinde hiç mi hakkı yok?" dedi. Hazreti Ömer, "Olmaz olur mu? Babanın vazifeleri de vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. Doğduğu zaman güzel bir isim koymak, dinini, diyanetini öğretmek, Kitabullah'ı öğretmek, daha sonra zamanı geldiğinde Müslüman ve iffetli bir hanımla evlendirmek," diye saydılar. Bunları dinleyen evlat, "Ya Ömer, sorar mısınız babama, bunlardan hangi birini bana yapmıştır?" dedi. Hazreti Ömer çocuğun babasına dönüp, "Bu vazifelerini yerine getirdin mi?" diye sordu. Adam gayet mahcup bir vaziyette, "Hayır ya Ömer, yerine getirmedim," deyince halife çok hiddetlendi ve, "Demek ki oğlun sana değil, sen oğluna isyan etmişsin. Bir de gelmiş oğlum beni dinlemiyor diyorsun."

defol karşımdan diyerek adamı huzurundan kovdu. Çocuğun anne babaya, anne babanın çocuğa olan sorumluluğu aşkın sorumluluğudur. Yerine getirilen her sorumluluk aşktandır.

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

hatırla. En son ne zaman yeryüzünde gezip dolaşın emrine kulak verdin? Gezip görmek de bir tür okuma. Hissederek, dokunarak, yaşayarak okuma. Bu tür okumadan uzak kalıp tüm dikkatini sadece kitaplara gömenlerin çoğunlukla gerçeklerden kopuk kaldıklarını görüp durmakta değil miyiz? Oysa hayat iliklerine kadar sokaklara işlemiş. İyiliği, kötülüğü, merhameti, gaddarlığı, vefayı, salimliği, yani insan dediğimizde bulunan her türlü duyguyu oda oda bağrında saklamış. Bizlere de alemi okumak kalmış. Okumayı emreden kitabımız gezmeyi tavsiye ediyor bizlere. Gezin, dolaşın. Mücrimlerin, zalimlerin akıbeti nasılmış, ibret alın. Mealindeki pek çok ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Hatırla, en son ne zaman yeryüzünde gezerken alemi okumaya çalıştın?

0: hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 49.99, kırmızı biber 49.99, domates 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.

إن الله سميع بصير.

Kıymetli dostlar, mübarek ecdadımız, dünyada kazanılmaya en layık meta ve ahiret sermayesi olan hayru hasenat gayretlerine son derece ehemmiyet vererek, hizmetlerini dünyanın dört bir bucağına taşıdılar. Özellikle iki cihan saadetine erişmenin, Kur'an hizmetine gönül vermekle mümkün olacağını çok iyi idrak ettikleri için, Kur'an'ı asırlara ve nesillere büyük bir titizlikle ulaştırdılar. Bizler de son nefesimizi verdikten sonra, kabrimizin tenha ve ıssız kalmaması, veda ettiğimiz dünyadan ve insanlardan gelecek sadaka-i cariye, yani manevi yardımın devam etmesi için, iman heyecanını ve Kur'an'ın ruhaniyetini hayatımıza ve evlatlarımıza intikal ettirerek, ruhumuzu tezyin etmeliyiz. Evlatlarımızın kusursuz olmasını istiyorsak, kusursuz anne babalar olmaya gayret etmeliyiz. Unutmamak gerekir ki, Allah katında en makbul amellerin başında emri bil maruf ve nehyi anil münker gelir. Bu da ancak Kur'an-ı Kerim'i doğru bir şekilde anlayıp insanlara öğretmekle gerçekleştirilebilir. Zira beşeriyetin muhtaç olduğu ahlak,

hayır, huzur ve saadetin kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Rabbimiz, bizleri Kur'an'ın ilmiyle zinetlendir. Onun sonsuz tefekkür ikliminden ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin muhabbet gülşeninden bizlere ihsanda bulunarak gönüllerimizi ihya eyle. Ta ki senin huzuruna Kur'an'ın şefaatiyle gelebilelim. Ne mutlu evlatlarına ve gelecek nesillere karşı böyle şerefli bir hizmeti ifa ederek ilahi mizanda Kur'an-ı Kerim nimetinin mesuliyetinden beraat fermanı alabilenlere. Ya Rabbi, bizleri böyle has kullarından eyle. Ya Rabbel Alemin, vatanımızı, milletimizi Kur'ansızlık, imansızlık ve ahlaksızlıktan muhafaza buyur. Şu fani alemde Kur'an-ı Kerim'in gerçek ihtişamına bürünerek cennet hayatı yaşamayı ve feyizli Kur'an neslinin devamını nasip eyle. Efendim, sureler ve dualar programında sizlerle yeniden birlikteyiz. Yasin suresindeyiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlayacaksınız, geçen hafta 63. ayeti kerimede kalmıştık. Yani 5. sayfadayız. 5. sayfa 63. ayeti kerimede. Yine bu ayetlerde sıkça yapmış olduğumuz hatalara veya muhtemel çıkabilen hatalara değinmeye çalışacağız. Ve tabii en önemlisi de bizden istenilen şekilde okumaya, öğrenmeye gayret edeceğiz. Hemen başlıyoruz. 63. ayeti kerimedeyiz. Yasin suresi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه جهنم التي كنتم توعدون. Evet, hemen birinci kelimeyle başlayalım. هذه kelimesi هذه şeklinde okunabiliyor. Dikkat ediyoruz. Öncelikle peltek olan Z harfine هذه keskin olan Z ile karıştırılabiliyor. Buraya dikkat ediyoruz öncelikle. هذه ve boğazımızı burada sıkmıyoruz. Birinci harfimiz olan H'den bahsediyoruz. Yani hadihi değil, hadihi, mide boşluğundan gelen H harfimiz var burada. Hadihi cehennemülleti. Ve son kelimemiz olan tu'adun kelimesinde de yine tu'adun şeklinde bir okuma var. Buraya da dikkat edelim. Burada da hatamız olabilir. Yani ayn harfinden bahsediyoruz. Tu'adun şeklinde bir okuma var. Burada boğazımızı sıkıyoruz ve bu ayn harfini çıkarmaya çalışıyoruz. Son kelimemiz tu'adun. هذه جهنم التي كنتم توعدون. Devam ediyoruz. 64. ayet-i kerimedeyiz. Yasin suresi 64. ayet-i kerime. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اصلوها اليوم. Burada sat harfi, sakin olan sat harfine öncelikle dikkat edelim. اصلوها اليوم diye okunabiliyor. Yani sat harfimiz sin harfiyle burada karıştırılabilir. Dikkat edelim, burada sat harfi var. Kalın bir harftir ve sakindir. İs, islevhel yevme. Evet. Bime kuntum tekfurun. Ve son kelimemiz olan tekfurundaki ra harfimiz burada yine kalın okunması gerekiyor. Ötre harekesi aldığından dolayı u sesi veriyoruz. İslevhel yevme bime kuntum tekfurun. Tabii burada sakin olan kefi de belirgin bir hale getiriyoruz okurken. Bu iki ayetimizi toparlayalım. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. Devam ediyoruz. 65. ayeti kerimedeyiz. Yasin suresi 65. ayet. اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ İkinci kelimeden hemen başlayalım. Burada nahtimu kelimesi nahtimu şeklinde okunabiliyor. Yani h harfinden bahsediyoruz. Bu h harfi h harfi olarak okunmasın. Dikkat edelim. Burada boğazımızı hırıldatarak bu h harfini, sakin olan h harfini çıkarmaya gayret edelim. اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ نَخْتِمُ. Tabii burada nun harfi ince bir harf olduğu için ea arası bir ses veriyoruz ama ardından gelen ve sakin olan ha harfine dikkat edelim. Burada sesimiz kalınlaşması gerekiyor. El-yevme nehtimu ala efvahihim. Ala kelimesi yine ala şeklinde okunmasın. Dikkat ediyoruz buraya da, yine elif harfimiz burada yok. Burada ayn harfi var. Boğazımızı sıkıyoruz. Ala efvahihim. عَلَى أَفْوَاهِهِمْ. Ve أَفْوَاهِهِمْ kelimesinde dikkat etmemiz gereken husus, iki dudak harfi burada peş peşe gelmiş. Birincisi sakindir.

harfi, ikincisi de vav harfi. Hemen ardından gelen vav harfi. Buraya dikkat ediyoruz. Acele etmiyoruz burada. Öncelikle F harfinin hakkını veriyoruz. Cezim olan hakkını.

0: boşluğundan gelen iki H harfimiz var burada. Bu iki harfe de inşallah dikkat edelim.
1: اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ
0: Her harfin hakkını vermeye çalışalım inşallah.
1: وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ
0: Burada اَيْدِيهِمْ kelimesindeki del harfini uzatıyoruz. Yani اَيْدِيهِمْ diye bir okuma olmasın inşallah. Yani del harfini bir elif miktarı burada uzatıyoruz.
1: وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ
0: Ve devamında وَتَشْهَدُ
1: اَرْجُلُهُمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ
0: Ra. Ra harfimiz burada sakin olmasına rağmen kalın okunması gerekiyor. Çünkü kendisinden önceki harfin harekesi üstün. Dolayısıyla ra harfimiz burada yine kalın okunması. Yani
1: اَرْجُلُهُمْ değil de اَرْجُلُهُمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ
0: Evet, bima kanu burada kanu'daki nun harfi, bu da yine muhtemel hatalarımız arasında olabilir. Uzatıyoruz bir elif miktarı. Hem kefi hem de nun harfini, ötreli olan nun harfini bir elif miktarı uzatıyoruz.
1: Ve teşhedü erculuhum bima kanu yeksibun.
0: Bu ayetimizi toparlayalım.

0: أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.
1: Evet, devam ediyoruz. 66. ayeti kerimeye geldik.
0: وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا.
1: Evet, لَطَمَسْنَا kelimesinde dikkat etmemiz gereken birinci husus, T harfi burada üstün bir hareke almış, kalın bir harf olduğu için A sesi veriyoruz. Yani لَدَمَسْنَا değil de
0: لَطَمَسْنَا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا
1: ve nunu bir elif miktarı uzatıyoruz.
0: عَلَى أَعْيُنِهِمْ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ.
1: Yine ala kelimesi bir önceki ayet-i kerimede olduğu gibi aynı harfine dikkat ediyoruz. Bunu elif olarak okumayalım. Yani ala şeklinde okumuyoruz. Burada ayn harfi var.
0: Ala a'yunihim.
1: Evet. Yine a'yunihim kelimesindeki sakin olan ayn harfi hemen gözümüze çarpıyor. A'yunihim şeklinde bir okuma var. A'yunihim. Sanki elif burada bir elif miktarı uzatıyormuş gibi okunuyor. Çünkü burada ayn harfi var, elif harfi yok. Buraya dikkat ediyoruz. Boğazımızı burada yine sıkıyoruz ve bu ayn harfini çıkarmaya gayret ediyoruz.
0: وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ
1: Evet, dikkat ediyoruz. En önemli hususumuz acele etmemek. Buna azami şekilde inşallah gayret gösterelim ve sabredelim. Kesinlikle olmayacağını düşünmeyelim. İnşallah olacaktır. Allah Teala basiretimizi inşallah açacaktır. Yeter ki biz güzel bir niyet edelim ve olacağına inanalım. İnşallah Allah Teala basiretimizi açar ve bizim bu konuda yardımcımız olur. Evet.
0: اَعْيُنِهِمْ kelimesindeki ayn harfini söyledik. Devamında فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ
1: Evet, burada yine mahreç olarak zorlanabiliriz. Neden? Çünkü öncelikle فَاسْتَبَقُوا kelimesindeki kaf harfine öncelikle dikkat ediyoruz. Bunu kef olarak okumayalım. Yani şöyle bir okuma var. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ şeklinde bir okuma var. Halbuki doğru olan okuyuşta kef harfi burada yok, kaf harfi var. Birincisi bu.
0: فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ
1: Geçişte yine burada ötreli olan kaf harfinden şeddeli olan sat harfine geçerken yine dikkat etmemiz gerekiyor. Acele etmiyoruz burada da.
0: فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ
1: Sı burada şeddeli olan sat harfi esra harekesi aldığı için ı-i arası bir ses veriyoruz. Ardından gelen ra harfimiz kalın, a sesi veriyoruz ve bir elif miktarı uzatıyoruz. Ve son kelime olan tı harfi de üstün bir hareke aldığı için yine burada a sesi vereceğiz, kalın bir harftir.
0: عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ
1: Evet, iki harfimiz de burada A sesiyle okumamız gerekiyor. Hem Ra harfini uzatırken hem de T harfi üstün hareke aldığı için.
0: وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ
1: Şeddeli olan nun harfini bir elif miktarı uzatıyoruz ve tutuyoruz, hemen bırakmıyoruz. Gunneli bir harf olduğu için.

Tabii A sesi vermiyoruz. Fe-enna değil, fe-enna. Ve son kelimemiz olan yubsirun kelimesinde iki muhtemel hatamız olabilir. Birincisi, sakin olan B harfi. Bunu P olarak okumayalım. Yani yubsirun, yubsirun şeklinde bir okuma var. Halbuki burada P harfi yok. Zaten Arapçada P harfi yok, B harfi var. Ve burada kuralımız gereği kalkale yapmamız gerekiyor. Yubsirun, hareke vermeden tabii. Yani yubsirun değil, yub. Fe-enna yubsirun. Ve sat harfimiz ı-i arası bir sesle okunuyor, esrar kese aldığı için. Ve ra'yı da burada uzatırken ötreli olduğu için u sesiyle inşallah uzatıyoruz. Fe-enna yubsirun. Bu ayetimizi de toparlayalım. Ve lev neşâ'u letamesnâ alâ a'yunihim festebequs-sirâta fe-ennâ yubsirûn. Evet, 67. ayet-i kerimeye geldik. Ve lev neşâ'u lemesahnâhum alâ mekânetihim. Yine burada hemen ve lev neşâ'u vav'da zaten artık biliyoruz, unutmayalım. Vav'da dudaklar ileriye gidiyor. وَلَوْ نَشَاءُ yani Türkçedeki V harfi gibi değil. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ لَمَسَخْنَاهُمْ kelimesinde لَمَسَخْنَاهُمْ şeklinde bir okuma var. Yine sakin olan H harfi burada H olarak okunabiliyor. Dikkat edelim, burada mide boşluğundan gelen güzel H dediğimiz H yok. Burada boğaz harfi olan H var. Boğazımızı burada hırıldatıyoruz bu harfi çıkarırken. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ ve nunu uzatıyoruz e-a arası bir sesle. لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ عَلَى kelimesini artık biliyoruz. Ayn harfine dikkat ediyoruz. Ala şeklinde okumuyoruz. عَلَى مَكَانَتِهِمْ devamında فَمَسْتَطَاعُوا فَمَسْتَطَاعُوا evet. Burada yine hatamız olabilir. Dikkat ediyoruz. فَمَسْتَطَاعُوا iki muhtemel hatamız olabilir. Birincisi uzatan t harfi. Üstün hareke almış a sesi veriyoruz. Bir elif miktar uzatıyoruz. فَمَسْتَطَاعُوا İkincisi de ayn harfi. Uzatan ayn harfi. Ötreli olan ayn harfini uzatırken bunu da elif harfiyle karıştırmayalım. Yani فَمَسْتَطَاعُوا şeklinde okursak doğru okumuş olmayız. فَمَسْتَطَاعُوا evet, ayn harfini bir elif miktarı uzatıyoruz. مُضِيَّا وَلَا يَرْجِعُونَ evet, مُضِيَّا kelimesi de مُزِيَّا şeklinde okunuyor. Dikkat edelim. Burada yine dat harfi var. Mahreç olarak zorlandığımız bir harftir. Dikkat edelim. مُضِيَّا وَلَا يَرْجِعُونَ evet, مُزِيَّا veya مُضِيَّا şeklinde de yine okunmasın inşallah. مُضِيَّا وَلَا يَرْجِعُونَ dilimizin sağ veya sol kenarını üst azı dişlere vurdurarak bu harfi çıkarmaya gayret ediyoruz. Evet, zı harfiyle karıştırmayalım. Ve وَلَا يَرْجِعُونَ ra harfimiz burada yine kalın okunması gerekiyor. Kendisi sakin, kendisinden önceki harfin harekesi üstün olduğundan dolayı. Ve son kelimemizdeki ayn harfi, bu da yine يَرْجِعُونَ şeklinde okunabiliyor. Yani ayn harfinden bahsediyoruz. Elif olarak okunmasın. Burayı da yine dikkat edelim. فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ Bu ayetimizi de toparlayalım.

0: ولا يرجعون.
1: Devam ediyoruz. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقُ. Bu ayette yine mahrecimizi zorlayacak harfler olabilir. Dikkat ediyoruz. Özellikle bu ayette acele etmeden okumaya gayret ediyoruz. Hemen وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُعَمِّرْهُ kelimesiyle devam edelim. Burada نُعَمِّرْهُ şeklinde bir okuma var. Yani ayn harfi yine burada elif olarak okunabiliyor. Dikkat ediyoruz. Türkçe'ye bakacak olursak نُعَمِّرْهُ yazacaktır. Dolayısıyla biz Arapça lafızlardan, Arapça metinlerden inşallah, Kur'an-ı Kerim'den veya elifba cüzlerinden inşallah öğrenmeye çalışalım. Burada وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُعَمِّرْهُ demiştik. Ayn harfine dikkat ediyoruz. Ve sakin olan ra harfi de ince okunması gerekiyor burada. Evet, çünkü kendisinden önceki harfin harekesi esre olduğundan dolayı ve son harfi de burada hü harfini de burada uzatmıyoruz. Yani kuralımız gereği hü burada kendisinden önceki harfin harekesi sakin olduğu için, yani kendisinden önceki harf

0: sakin olduğu için buradaki hü harfini uzatmıyoruz. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ Evet, bu şekilde inşallah okuyalım. Ve yine hemen ardından gelen nünekkishu kelimesini de yine buradaki sondaki h harfine dikkat ediyoruz. Bunu da inşallah uzatmıyoruz. Kendisinden önceki harfin harekesi sakin olduğu için, cezm olduğu için buradaki iki hü'yü de hem nuammirhu hem nünekkishu kelimelerindeki iki h harfini de ötreli olan hü harfini de uzatmıyoruz. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقُ Bu şekilde inşallah okumaya çalışalım. فِي الْخَلْقُ Burada yine duruyoruz. Durduğumuz esnada kaf harfini belirgin bir hale getiriyoruz. Tabii burada فِي الْخَلْقُ şeklinde bir okuma var. Elif lam takısını hareke vermeyelim. Dilimizi hemen burada bırakmıyoruz. İkincisi de yani ha harfi de burada yine dikkat etmemiz gereken harflerden biri. فِي الْخَلْقُ şeklinde okunmasın burası. Fil halk değil de fil halku. Bu şekilde inşallah okumaya gayret ediyoruz. Lam sakin ve durduğumuz esnada burada kaf harfini belirgin bir hale getiriyoruz demiştik. Buraya kadar okuyalım. Ve men nuammirhu nunekkishu fil halku. Efele ya'qilun. Evet, son kelimemiz olan ya'qilun kelimesinde sakin olan ayn harfi yine burada elif olarak uzatan bir elif varmış gibi, uzatan harfi met varmış gibi okunuyor. Ya kilun şeklinde bir okuma var. Öncelikle sakin olan ayn harfine dikkat ediyoruz. İkincisi de kaf harfi. Ya kilun, ya kilun değil. Yani kef olarak okumayalım, dikkat ediyoruz buraya. Efele ya kilun. Evet, bu ayetimizi de toparlıyoruz. Ve men nuammirhu nunekkishu fil halkı. أَفَلَا يَعْقِلُونَ Devam ediyoruz. 69. ayet-i kerimeye geldik. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ Burada geçiş var. Öncelikle عَلَّمْنَاهُ kelimesindeki ayn harfine dikkat ediyoruz. عَلَّمْنَاهُ şeklinde okunmasın bu. A yani elif olarak okunmasın. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ Buradaki hü'yü uzatmıyoruz. Yani geçiş olduğu için şeddeli olan şin harfine geçtiğimiz için buradaki hü'yü uzatmıyoruz. Yani ve ma allamnahu şi'ra değil. Ve ma allamnahu şi'ra geçiş var. Hemen şeddeli olan şin harfine geçiyoruz. Şi'ra kelimesindeki sakin olan ayn harfine dikkat ediyoruz. Yine şi'ra şeklinde okunabiliyor. Dikkat edelim. Burada met harfi yani uzatan bir elif yok. Ve ma allamnahu şi'ra. Evet, ra harfimiz yine burada kalın okunması gerekiyor a sesiyle. Ve ma yenbagi le. Yenbagi. Evet, yenbagi kelimesi de yenbagi olarak okunabiliyor. Dikkat edelim. Yine burada muhtemel hatamız çıkabilir. Burada kaf harfi yok. Gayn harfi var. Yenbagi le. Yenbagi le. Evet, burada durduk. Durağa kadar okuyalım. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ Evet, durduk. Dururken H harfini yine belirgin bir hale getiriyoruz. اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّب۪ينَ اِنْ هُوَ اِلَّا şeklinde kalın okumuyoruz burayı. اِلَّا Lam elif şeddeli olduğu için tutmuyoruz. Sadece şedde hakkını verdik, geçtik. İn huve illa zikrun ve Kur'anun mubin. Zikrun kelimesi de zikrun şeklinde okunabiliyor. Yani peltek olan z harfi keskin olan z harfi ile karıştırılabiliyor. Burada yine dikkat ediyoruz. Görerek okumak durumundayız. Zikrun peltek dil dişler arasında ileride. İn huve illa zikrun ve Kur'anun mubin. Ve Kur'anun kelimesi de ve Kur'an'ın şeklinde okunabiliyor. Yani dikkat edeceğimiz husus öncelikle kaf harfi. Bunu kef olarak okumayalım. Ve Kur'an değil. Ve Kur'an'ın mübin. Ve Kur'an. İkincisi de tabii ra harfimiz burada yine kalın okunması gerekiyor. Kendisi sakin. Kendisinden önceki harfin harekesi ötre olduğundan dolayı. Ve sakin olan ra'dan sonra gelen uzatan elif harfini de yine a sesiyle okumayalım. E-a arası bir sesle bir elif miktarı uzatıyoruz. İn huve illa zikrun ve Kur'anun mubin. Bu ayetimizi de toparlayalım ve son ayetimize geçerek dersimizi inşallah tamamlayalım.
1: Ve ma allamnahu'ş-şi'ra

0: Mübin. Son ayetteyiz. 5. sayfada, son ayette. 70. ayet-i kerimedeyiz. لِيُنَّذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ Evet, لِيُنْذِرَ. Hemen birinci kelimeyle burada başlayalım. لِيُنْذِرَ, لِيُنْزِرَ şeklinde bir okuma var. İki muhtemel hatamız olabilir. Birincisi peltek olan Z harfi. Buna dikkat edelim. Bunu keskin olan Z ile karıştırmayalım. Burada keskin olan Z yok. Peltek olan V var. لِيُنْذِرَ Evet. İkincisi de ra harfimiz burada yine kalın okunması gerekiyor. Üstün bir hareket almış a sesi verdik.
1: لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ
0: Evet. Devam ediyoruz. مَنْ كَانَ حَيًّا Hayyen kelimesi hayyen şeklinde okunabiliyor. Hayyen yani H ile okunabiliyor. Dikkat edelim. Burada H harfi yok. H harfi var. Boğaz harfi olan H var.
1: حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ
0: Hayyen. Ve geçişte burada vava geçiş var. Hayyen kelimesi.
1: Hayyen ve yahikkal kavlu.
0: Buraya da yine dikkat edelim. Burada biraz zorlanabiliriz. Ve yahikkal kavlu. Evet, iki burada hatta şeddeli olan kaf ve ardından yine bir kaf harfi geliyor.
1: Ve yahikkal kavlu.
0: Birincisi şeddeli olan kaf burada kef olarak okunmasın inşallah. Bu birincisi. İkincisi de geçerken geçiş esnasında elif lam takısına hareket vermeyelim. Yani
1: ve yahikkale kale kavlu değil de ve yahikkan kavlu.
0: Evet, bu şekilde inşallah okuyalım. El kavlu burada geçişte ve yahikkal kavlu kavlu şeklinde yine okunmasın. Kaf harfleri kef olarak okunmasın inşallah.
1: Li yunzira men kana hayyan ve yahikkal kavlu. Alel kafirin.
0: Yine burada ala kelimesindeki ayn harfimize dikkat edelim. Elif olarak okumayalım. Yani alal, ala şeklinde a sesi vermiyoruz. Ayn var. Boğazımızı sıkıyoruz.
1: Alal kafirin.
0: Ve sondaki ra harfimizde burada esreli olduğu için i sesi vererek duruyoruz burada. Ve son kelimemizdeki ra harfi de burada esre harekesi aldığı için i sesiyle okumamız gerekiyor. Bu ayetimizi de toparlayalım.
1: لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ
0: Böylece bugünkü dersimizin sonuna gelmiş olduk. Yasin suresi 5. sayfamızda bitti. İnşallah haftaya kaldığımız yerden yani son sayfamız olan 6. sayfadan devam edeceğiz. Şimdi bu ayetlerimizi talimli bir şekilde okuyacağız. Ardından mealini sizlerle paylaşarak bu haftaki dersimizin de bitireceğiz. Haftaya kaldığımız yerden görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hayırla kalın efendim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte bu, tehdit edildiğiniz cehennemdir. İnkar ettiğinizden dolayı bugün girin oraya. O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Elleri bize konuşur. Ayakları da kazandıklarına şahitlik eder. Eğer dileseydik, onların gözlerini büsbütün kör ederdik de, bu halde yola koyulmak için didişirlerdi. Fakat nasıl görecekler ki? Yine eğer dileseydik, oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürürdük de, ne ileri gidebilirler, ne geri dönebilirlerdi. Kime uzun ömür verirsek, onu yaratılış itibariyle tersine çeviririz, gücünü azaltırız. Hala düşünmeyecekler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da, ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Aklen ve fikren diri olanları uyarması ve kafirler hakkındaki o sözün, azabın gerçekleşmesi için Kur'an'ı indirdik. Yüce olan Allah doğru söylüyor.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çekirdeksiz üzüm 59.99, kabak 49.99, kuru soğan 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Son baskı.
6: Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan başlıklar. Ekonomiden siyasete geniş konu başlıkları. Farklı kalemlerin köşe yazıları son baskıda.
7: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Son baskı başladı. Hoş geldiniz. Peki gündemde ne var diye biz kendi konumuza dönecek olursak.
6: Son baskı Cengiz Demir'in sunumuyla hafta içi her gün saat 17'de Semerkant Radyo'da.
5: Son baskı.

0: hayatın kalbine.
1: Ahmet el-Rufai Hazretlerinden eğitici bir dua. Ey Rabbimiz, ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten, niyetlerimizi bilensin. Tevbelerimizi kabul et. Şüphesiz sen tevbeleri çokça kabul edensin. Allah'ım, dinim, dünyam, çoluk çocuğum ve malım içinde sağlık ve afiyetle yaşamamı nasip eyle. Allah'ım, kusurlarımı ört, beni korktuklarımdan emin eyle. Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan gelecek tüm kötülüklerden sana sığınırım. Allah'ım, vücuduma sağlık ver, kulağıma sağlık ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, benim Rabbim sensin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Elimden geldiğince sana verdiğim kulluk sözü üzerindeyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana olan nimetlerini, bu nimetlere karşı benim günah ve kusurlarımı itiraf ediyor, beni bağışlamanı diliyorum. Senden başka günahları bağışlayacak yoktur. Allah'ım, kederden, tasadan, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, borç altında ezilmekten, düşmanlara yenilmekten sana sığınırım. Allah'ım, bu günün önünü salah, ortasını felah, sonunu başarılı kıl. Bize dünya ve ahiret iyiliği ver. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım, haksızlık etmekten, haksızlık edilmekten, saldırmaktan, saldırılmaktan, hata işlemekten, bağışlamayacağın bir günaha düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni en güzel amellerle, en güzel ahlak sahibi olmaya ilet. Senden başka güzel ahlaka götürecek yoktur. Allah'ım, beni kötü amel ve kötü ahlaktan uzaklaştır. Allah'ım, dinimi düzelt, evimi genişlet, bana verdiğin rızkı mübarek eyle. Allah'ım, kalp katılığından, gafletten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, günahtan, ayrılıktan ve gösterişten sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, cüzzamdan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva ver, onu temizle. Nefsi en iyi temizleyen sensin. Nefsimin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, korkusuz gönülden, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Allah'ım, yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, üzerimde bulunan nimetlerin gitmesinden, sağlığımın ters dönmesinden, ansızın bastıracak öfkenden ve her türlü gazabından sana sığınırım. Allah'ım, yıkıntı altında kalmaktan, düşmekten, boğulmaktan, yanmaktan, ihtiyarlıktan, ölüm sırasında şeytanın beni şaşırtmasından sana sığınırım. Allah'ım, kalbimin mühürlenmesine sebep olacak açgözlülükten sana sığınırım. Allah'ım, kötü huy ve amellerden, heveslerden ve hastalıklardan,

haklardan sana sığınırım. Borç altında kalmaktan, düşman kahrından, düşmanların üstüme gülmesinden ve kınamasından sana sığınırım. Allah'ım, her işimin koruyucusu olan Rabbim, dinimi düzelt. Geçim yerim olan dünyamı düzelt. Ahiretimi düzelt. Henüz hayattayken daha iyi işler yapmamı nasip eyle. Ya Rabbi, bana yardım et. Beni ezme, ezdirme. Bana zafer ver, yenilgiye uğratma. Bana doğru yolu göster. Doğru yolda yürümemi kolaylaştır. Allah'ım, seni zikreden, sana şükreden, itaat eden, yalvaran bir kul eyle. Ey Allah'ım, tevbemi kabul buyur. Beni günahlarımdan arındır, duamı kabul et. Delillerimi sağlam yap. Kalbimi sana yönelt, dilimi, gönlümü aydınlat. Allah'ım, bana işimde sebat, doğru yolda kararlılık ver. Nimetine şükür ve sana güzel kulluk etmeyi nasip eyle. Bana sağlam bir kalp, doğru konuşan bir dil ver. Bana senin bildiğin bütün iyilikleri vermeni ve bütün kötülüklerden beni korumanı dilerim. Allah'ım, seni ve seni sevenleri sevmeyi ve beni sana yakıştıracak işleri sevmeyi nasip eyle. Allah'ım, duaların en hayırlısını, başarıların en üstününü, sevapların en mükemmelini ihsan buyur. Allah'ım, ayaklarımı doğru yolda sağlamlaştır. Sevap tartılarımı ağırlaştır. Hatalarımı bağışla. Cennetin en yüce derecelerine ermemi nasip eyle. Allah'ım, adımı yükselt, günahımı at, kalbimi temizle, namusumu koru. Ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, aileme, hayatıma, işlerime kutluluklar ver. İyi amellerimi kabul buyur. Allah'ım, belanın sıkıştırmasından, bedbahtlıktan, kötü kazadan, düşman şerrinden sana sığınırım. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, kalbimi senin dininde sağlam ve devamlı eyle. Kalplerimizi senin emirlerine uymak üzere döndür. Allah'ım, kalbimi ayrımcılıktan, amelimi gösterişten, dilimi yalandan, gözümü hainlikten temizle. Şüphesiz sen gözlerin hain bakışlarını ve gönüllerin gizlediğini bilirsin. Allah'ım, bize zatından korku ver ki günah işlememize engel olsun. Bizi cennetine ulaştıracak her türlü söz, hareket ve ameli nasip eyle. Cehennemden de ona götürecek her türlü söz, hareket ve amelden de sana sığınıyoruz. Allah'ım, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz. Sana sığındığı bütün şerlerden biz de sana sığınıyoruz. Allah'ım, bize haksızlık edenlerden öcümüzü al. Düşmanlık edene karşı bize zafer ver. Bizi dünyanın peşinden koşturma. Dünyayı en çok düşündüğümüz, tasasını çektiğimiz bir varlık haline getirme. Günahlarımızdan ötürü bizi belalara düşürme ve senden korkmayan kimseleri üstümüze salma. Allah'ım, senden doğru iman, güzel huy, afiyet ve sağlık ihsan buyurmanı diliyorum. Allah'ım, senden yardım ve kurtuluş dileyen ve huzurunda korkudan titreyerek günahlarını itiraf eden

zavallı bir yoksulum. Bir zavallı kulun olarak sana yalvarıyor, boynu bükük bir aciz olarak sana sığınıyor. Huzurunda aciz, eğilmiş, çaresiz olarak sana yalvarıyorum. Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Allah'ım, beni ve çocuklarımı namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbim, dualarımı da kabul eyle. Hesap günü beni, annemi, babamı ve bütün Müslümanları bağışla. Müslümanları dinlerinde devamlı eyle. Hayat şartlarını kolaylaştır. Onlara güven ver. Borçlarını ödemede kolaylık ver. Hastalarına şifa ver. Uzakta olanlarına selamet ver. Gönüllerine ferahlık ver. Kalplerindeki kin ve nefreti gider. Onları birbirine ısındır. Peygamberlerinin yolunda sabit kıl. Düşmanlarına karşı onların yardımcısı ol Allah'ım. Ya Rabbi, bizi kötülükten uzaklaştıran ve kendisi de kötülükten uzak duranlardan eyle. Daima helal olan şeyleri nasip et ki harama düşmeyelim. Sana ibadetle meşgul olmayı nasip et ki günah ve isyana düşmeyelim. Lütuf ve ihsanını esirgeme ki senden başkasına muhtaç olmayalım. Ey bağışlaması bol Rabbim, beni bağışla. Şüphesiz sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin, beni affet. Ey merhametlilerin en merhametlisi Rahman ve Rahim olan Allah'ım, salat ve selam Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun al ve ashabı üzerine olsun. Hamd ve sena alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Amin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
3: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günlerimiz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
4: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
5: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.
8: İzle. Türk İslam dünyasına iz bırakmış güzel insanlar. Allah rızasını dert edinen muhterem şahsiyetler. Dünyayı hayatları ve sözleriyle mamur edenler. Kainata iz bırakmış büyük adamların hayatları izlerde. İzler, Duran Şahin'in sunumuyla her cuma saat 20.30'da Semerkant Radyo'da.

Aşk öyle bir haldir ki onu layıkıyla anlayan ve arayan bulur. Bulanın gönlüne girdiği zaman ise artık hayatın anlamı değişiverir. Şayet mürşidi kamilin elinden tutmuş ve onun daire-i saadetine girmiş ise müridin artık gözü ondan başkasını görmez, kulağı onun sesinden başka ses duymaz olur. Mürşidinin dilinden dökülen her şey doğrudur. Çünkü gerçek mürşidi kamil olmayacak, yapılamayacak, müridine, bağlısına, sevenine zor gelecek, onları zora sokacak hiçbir şeyi dillendirmez, istemez. Mürşidin müridini terbiyesi ise ayrı bir güzelliktir. Birlikte çıkılan yol karanlık olur, sıkıntılıdır, meşakkat yüklüdür. Kolaylığı mürşid anlatır, kolaylaştırır yolda yürüyüşü, vasıl oluşu güzel bir şekilde idrak etmelerini sağlar müridanın. Hadsizlik etmeden terbiye ve adab sınırları içinde mürşidinin söylediği her söz kıymetli, gösterdiği her yol ahenkli ve birlikte geçirilen her an tarifsiz lezzetlidir. Kimi zaman günler sürer bu terbiye, belki aylar, hatta yıllar sürer. Ama sonunda öyle bir yere gelinir ki, mürid baktığı her yerde ve her şeyde mürşidinin kendisine anlattığı, tarif ettiği ve nihayet yaşattığı aşkı ve onun sahibini görür. İşte o andan sonraki hallerin tamamı müridin kendine kalmış bir keyfiyettir. Çünkü mürşidi ondan sonra "Benim sana verecek bir şeyim kalmadı. Bundan sonra talebena ve cedena" der ve çekilir. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri talibi olduğu aşkı, aradığı sevdayı bulmuş ve Şeyh Üftade Hazretlerinin dizinin dibinde bütün dertlerine derman olan o nazarı bir kere almıştı. Şimdi onun söylediği her şeyin doğruluğuna öylesine inanıyordu ve öyle büyük bir aşkla hizmet ediyordu ki teslimiyeti görmek isteyenler ona bakıyorlardı. Sohbetler, müridanla yapılan devranlar, taşradan gelen misafirlerle yapılan gönül alışverişleri, ikramlar, sözler, sükutlar hepsi

birer terbiye metodu olarak müridanın üzerinde yansıyordu. Özellikle de derviş Hüdayi bunlardan alması gereken dersi her geçen gün daha da büyüyen yüreğiyle alıyor ve ne öğrenmesi gerekiyorsa öğrenmeye çalışıyordu. Her sabah henüz ezanlar okunmadan uyanır, mangalın külleri içine sakladığı közleri uyandırır, ateşi harlar, bakır ıbrığı mangalın kenarına kondururdu. Çok kaynatmazdı suyu, çok da soğuk olmazdı. Çünkü şeyhi ılık seviyordu abdest suyunu. Özellikle de kış sabahlarının o keskin soğuğunda ılık su ile alınan abdestin tadı, keyfi başka nerede olabilirdi ki? Her sabah Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ıbrıkla suyu hazırlar ve Şeyhi Üftade Hazretlerinin abdest alması için hanesinden çıkmasını beklerdi. Şeyhi çıktığı andan itibaren de büyük bir aşkla ve teslimiyetle ona hizmet eder, onunla birlikte nefes alır, onunla adım atar, onunla durur, onunla bakar, onun gözünden görürdü her şeyi. Ama ne olmuşsa olmuş, o sabah kalkamamıştı vaktinde. Bir gece önceki devranda yaşadığı cezbe dolu halin yorgunluğu mu, nefsin gafleti mi, imtihan mı, artık ne derseniz deyin, uyanamamıştı vaktinde. Gözlerini açtığında vaktin geldiği yeri düşünüverdi ve hemen fırladı iki büklüm yattığı yerden. Aman Allah'ım, geç kaldım, geç kaldım. Ay bana, eyvah bana. Bir de derviş olacaksın Hüdayi. Bir de sevgini göstereceksin. Bir de edepleneceksin. Yazık sana, hayıf sana, diye söylenen söylene alel acele üzerini giyiverdi. Kapının ardında mangalın yanında duran boynu bükük ıbrığa bakıyordu. Ibrık da sanki geç kaldın derviş, geç kaldın, hizmeti aksattın dercesine suçlar gibi bakıyordu yüzüne. Şimdi mangalı harlamak, ateşi uyandırmak, suyu ısıtmak, sonra şeyhini yetiştirmek, bunlar olmayacak şeylerdi şu daracık an içinde. Nefes alışı hızlandı. Gözleri çakmak çakmak, beyni nasıl çalışıyor, neler düşünüyor bilemiyordu. Ama bildiği bir şey varsa, kalbi sıkışmaya, içi daralmaya başlamıştı. Şeyhine bu kış, soğuk sabahta ılık bir abdest suyu dökemeyecek miydi? Her zaman yaptığı gibi ona ılık su ile abdest aldıramayacak mıydı? Aman Allah'ım, nasıl bir gafletti bu, nasıl bir hüzün? Gözleri dolu verdi birdenbire. Odanın içinde bir o yana, bir bu yana gidip geliyor, ellerini ovuşturuyor, yumruk yapıyor, yanlarına vuruyor, odanın içinde dönüyor ha dönüyordu. Birden kapının ardında mahzun boynu bükük duran ıbrağa uzanıverdi. Bastırdı göğsüne, kapadı gözlerini ve çöküverdi olduğu yere iki diz üstüne. O güne kadar yanmadığı şekilde yandı içi. Öyle ki her hu deyişte ıbrığın içindeki su da onunla birlikte titriyordu. Her hak deyişte su bir o yana bir bu yana çalkanıyor ama habbe damlası ıbrığın dışına taşmıyordu. Sanki kaynamanın sırrına ermiş de kaynarken ateşini içinde tutmanın, bastırmanın keyfiyetini de biliyormuş gibiydi. Az sonra haneden gelen kapı sesiyle derviş Hüdayi kendine geliverdi. Sımsıkı kapadığı gözlerini açıverdi. Solukları hızlanmış, kalbi yerinden çıkarcasına çarpmaya başlamıştı. Her sabah kapının hemen yanında görmeye alıştığı müridini göremeyen Şeyh Üftade Hazretleri, "Allah Allah, bir hal mi oldu ki?" diye mırıldanırken derviş Hüdayi bağrına bastırdığı ıbrıkla koşuverdi şeyhinin önüne. "Yettim şeyhim, yettim. Affedin, bir gaflet halidir düştü boynuma.

Edin, kapınızda bekleyemedim, size layık olamadım, bağışlayın diye kısık sesle mırıl mırıl özürler diledi. Şeyh Üftade evinin önündeki çardağın altına doğru yürüdü. Her gün yaptığı gibi derviş Hüdayi

Sonra beyaz şalvarının paçalarını yukarıya, dizlerinin altına kadar çekti. Sessizce ellerini öne doğru uzattı ve dervişin suyu dökmesini bekledi. Derviş Hüdayi donup kalmıştı. Şeyhinin kızmasını, öfkelenmesini, kendisine bağırıp çağırmasını bekliyordu. Ama o, yüzündeki tebessümü hiç eksiltmeden her günkü gibi abdest almak üzere hazırlanmış, hatta ellerini önüne doğru uzatmış, dökülecek olan suyu bekliyordu. Bir an durakladı ve hemen atıldı. Her zamanki gibi besmele çekerek ve şeyhinin usulüne dikkat ederek abdest suyunu dökmeye başladı. Şeyhi dökülen suyla abdest alırken sanki her zamankinden sıcak, her zamankinden daha kıymetli, her zamankinden daha farklı bir suyla alıyormuş gibi ellerini ara ara birbirine sürtüyor, suyun derisinin altına geçmesini ister gibi sıkıştırıyordu. Derviş Hüdayi anlayamamıştı bunu. Pür dikkat yaptığı işe verdi kendini. Acaba yanlış mı yapıyordu? Geç kalmanın verdiği telaşla acaba hizmetini her zamanki gibi yerine getiremiyor muydu? Bu düşünceler ve ikincilikli hallerle abdest bitti. Ibrığı yere koydu ve omuzundaki havluyu aldı hemen. Hep yaptığı gibi uçlarından tutup açarak şeyhine kurulanması için uzattı. Gözleri yerde, yüzü mahcubiyetle eğik, başı önündeydi. Şeyh üftade tebessüm ediyordu. Derviş, ne yaptın sen? Bu su her zamanki gibi odun ateşinde ısınmamış. Hem elimizi yaktı, hem içimizi. Sanki gönül ateşinde harlanmış gibi. Derviş Hüdayi utanmış, mahcup olmuş, yerin dibine geçmişti. Ne diyeceğini bilememişti. Bilse de ne diyeceğini kestiremiyordu ki zaten. Nasıl konuşulurdu ki böyle bir anda? Ne söylenebilirdi ki böyle bir durumda? Yer yarılsa da yerin içine geçseydi. Şeyh üftade uzatılan havluya kollarını kurladıktan sonra havluyu gerisin geri uzatırken gönül ateşinde ısınan suyun tadı, o suyla alınan abdestten keyif başka oluyormuş. Bize bunu da yaşattın ya, Allah Azze ve Celle ebeden ve daimen senden razı olsun o. Rabbim seni iki cihanda aziz etsin. Bize hizmet ettiğin gibi sana da padişahlar hizmet etsin. Önünde divanlar durulsun, adaba geçsinler, atının yanında yürüsünler inşallah diye dua ediverdi. Derviş Hüdayi kekeliyordu. Estağfurullah efendim. Fakat doğru dürüst konuşamadığı gibi ne diyeceğini de bilemiyordu. Şeyh üftade yine tebessüm ederek duaya estağfurullah değil o amin denir. Hadi amin de ki duamız yerde kalmasın. Hak katında makbul bir kulun teyidi ile inşallah tecelli etsin. Rabbim bereketini üzerimize yağdırsın inşallah. Derviş Hüdayi kısık bir sesle amin, amin efendim, her daim amin, amin. Şeyh üftade hadi bakalım namaz için inşallah mescide geçelim. Dervişan da toplanmıştır. Vakti heder etmemek lazım. Rabbim hizmetini

kabul etsin inşallah diyerek yürüyüverdi. O önde, Derviş Hüdayi arkada, mescide doğru yürürlerken içi içine sığmıyordu. Hücresinde nasıl abdest aldığını, nasıl üstünü giyindiğini, nasıl ıbrığı kapıp bağrına bastığını, nasıl Cenab-ı Hakk'a sığınıp hu hu diyerek hıçkırdığını birdenbire hatırlayıverdi. Ibrığın içindeki suyun nasıl kendisiyle birlikte zikre durduğunu ve her tekrarda nasıl kaynadığını hatırladı, hissetti. Sonra ıbrığı mescidin girişine bıraktı. Şeyhinin ardından mescide girdi. Bütün dervişan ayaklanmıştı. Herkes şeyhlerinin ve hemen yanında yürüyen Derviş Hüdayi'nin üzerindeki farklı hali ve yaydıkları o güne kadar duymadıkları güzellikteki kokuyu hissetmiş ve adaba geçmişlerdi.

0: Nigahbanı Anadolu. Hazırlayan ve sunan Yusuf Turu.
1: Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Reklamlar.
4: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, limon 49.99, patlıcan 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Merhabalar sevgili dostlar, Semerkant Radyo'ya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Mana İklimi programımızla yine radyolarınızın konuğuyuz bugün de. İnşallah geçen hafta kaldığımız yerden bu hafta da devam edeceğiz diyelim ve ama öncelikle tabii ki programımızın içeriğini ve geçen hafta nerede kaldığımızı hatırlatarak başlayalım programımıza. Ama önce hep sona bırakıyorum. Bugün programın başından söylemek istiyorum. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sizi hep ihmal ediyorum hocam başta.

0: Hakkınızı helal edin. Hüseyin Kadıoğlu hocamla yine inşallah Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıssası üzerine güzel, bereketli, faydalı, istifadeli bir program olur temennisiyle.
1: İnşallah.
0: Yine tekrar hoş geldiniz sevgili dostlar. Geçen hafta programımızda Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Tur Dağı'ndan geldikten sonra karşılaşmış olduğu İsrailoğullarının halinden bahsetmiştik. İsrailoğulları Samiri isimli bir, kendileri içinde yaşayan bir İsrailoğlu olan Samiri'nin onları yoldan sapıtması sebebiyle bir buzağa tapmaya başlamışlardı. Kendi ziynet eşyalarından, altından yapılan bu buzağa ilah muamelesi yapmaya başlamışlardı. Hazreti Musa Tur Dağı'ndan döndüğünde Allah-u Teala ile orada konuşmuştu. Geçen haftalarda bahsetmiştik kendisine. Tevrat isimli dört kutsal kitaptan birisi olan kitap indirilmişti. Geldiğinde bu manzarayı görünce kardeşi Harun'a kızmıştı Hazreti Musa. Bunları neden böyle bıraktın? Neden böyle bir şey yapmalarına müsaade ettin? Hatta o kadar kızmıştı ki saçını sakalını çekti diye rivayet edilir. Sonrasında Hazreti Musa onlara bu yaptıklarından dolayı ceza verdi. Onlara çok kızmıştı. Onlar da bu yaptıklarından pişman olduktan sonra dediler ki bu yaptığımızdan biz pişman olduk. Sen Allah'a dua et de Allah bizi bağışlasın dediler Hazreti Musa'ya. Hazreti Musa da Allah-u Teala'ya dua etti ve Allah-u Teala cevaben şöyle dedi. Buzağı tanrı edinenler var ya, işte onlara mutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Daha sonra Hazreti Musa buzağa taptıkları için pişman olan İsrailoğullarını temsilen 70 kişi seçti ve onlarla beraber Tur Dağı'na çıktılar. Orada Tur Dağı'nda Hazreti Musa'dan Allah-u Teala'yı görmek istediklerini söylediler Hazreti Musa'ya. Geçen hafta burada kalmıştık. Yani İsrailoğulları bu zamana kadar anlata gelmiş olduğumuz gibi yine Allah-u Teala'ya ve Hazreti Musa'ya karşı gelerek, yine nankörlük ederek biz Allah'ı görmek istiyoruz yoksa inanmayız demeye getirdiler işi. Geçen hafta burada kalmıştık sevgili dostlar. Şimdi ben sözü isterseniz hocama bırakayım ve oradan devam edelim hocam. Buyurun.
1: Cenab-ı Hak hayırlara vesile kılsın. Bereketli bir muhabbet olsun. Bereketli bir sohbet olsun. Hem bizler için hem de dinleyenler için istifade edebileceğimiz bir program olsun dileğiyle başlamış olalım programımıza.
0: Evet.
1: Evvela bizi bugünlere erdiren, bu nimetleri bizlere bahşeden Rabbul Alemin'e hamdü senalar olsun. Onun peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Ve yine onun âl ve ashabının üzerine olsun salat ve selam. Cümlemizin üzerine olsun inşallah.
0: Amin.
1: Tabi peygamberlerden bahsetmek hem bize bereket olduğu gibi hem de peygamberler zamanında o zamanda yaşanan hadiselerden ibret almak açısından hayatımızda tatbik etme açısından hayatımızda çok önemli bir yeri vardır bu kıssaların. Ki Kur'an-ı Kerim'de çokça bahsedilir kıssalardan. Hem kalıcı olması hasebiyle hem de ibretlik olması hasebiyle kıssalar bizler için önemlidir. Bu öneme binaen biz tabii Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını bitirdik ve Musa Aleyhisselam'ın kıssasıyla devam ediyoruz.
0: Hı hı. Neredeyse Hazreti Musa'nın kıssası da bitecek hocam.
1: Evet.
0: Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz.
1: Bugünkü bölümde de inşallah Musa Aleyhisselam'ın kıssasındaki 70 İsrailoğullarından 70 erkekle beraber Tur Dağı'na çıkması Musa Aleyhisselam'ın. Orada onların bazı talepleri, olamayacak bazı talepleri ve onların sonunda karşılaştıkları imtihanlar, hatta hepsinin öldüğü, tekrar dirildiği hadisesinden bahsedeceğiz ve sonrasında Musa Aleyhisselam'ın Allah-u Teala'dan olan isteklerinden bahsedeceğiz. İşte levhalarda ya Rabbi şöyle yazıyordu, şöyle bir ümmetten bahsediliyordu şeklinde başlayıp devam eden
0: evet.
1: Hadiselerden
0: aslında
1: bahsedeceğiz.
0: Hocam,
1: onların da kendi ümmeti olmasını istemesinden bahsedeceğiz.
0: Evet. Bugün hocam aslında önemli bir konuya da giriş yapacağız kısmen evet. De olsa. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son peygamber ve diğer bütün peygamberlerin en büyüğü diye inanıyoruz. Onun için Hazreti Musa Aleyhisselam ve diğer bütün peygamberlerin hayatında onun yeri vardı. Diğer kutsal kitaplarda da ismi geçiyordu. Bütün peygamberler onun geleceğini biliyordu. Hatta ta Hazreti Adem cennetteyken bile onun geleceğini biliyordu. Hatta denir ki neden Hazreti Adem o zelleyi işledi? Şöyle bir tabir yapılır, yorum yapılır o zelleyi işlemesine, o hani yasak meyveden yemesi. Diyor ki Hazreti Adem'in dilinden bir şair söylemiş bunu. Eğer diyor o son peygamber olan

0: Hazreti Muhammed eğer benim soyumdan gelecekse, ben bunu öğrendikten sonra, onun benim soyumdan geleceğini öğrendikten sonra bir an evvel dünyaya inelim de o benim soyumdan gelmiş olsun. Bir an evvel onu hızlandırayım diyor, onu zelleyi işledim ben diye de böyle bir rivayet
1: edilir.
0: Onda
1: da birçok hikmet var tabii. Hı hı. Bir tanesi belki bu. Böyle bir tanesi başka yorum, şey var.
0: Bir tanesi bir yorum yani.
1: Tabii.
0: İşte diğer peygamberlerin hayatında Peygamber Efendimiz nasıl bir yer etmiş? Aslında bugün ondan da çokça bahsedeceğiz. O açıdan önemli demiştim hocam.
1: Evet. Ayet-i kerimede buyurulduğu vecihiyle estağfirullah. وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَ الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Musa'nın öfkesi dinince levhaları aldı. Onlardaki yazıda Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet haberi vardı. Rablerinden korkanlar için. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a buzağıya tattıkları için pişman olan İsrail oğullarını temsilen 70 kişi seçerek huzuruna getirmesini ve hep beraber tövbe etmelerini istemişti. Hazreti Musa da emri ilahiyi yerine getirmek üzere 70 kişi ile beraber, İsrail oğullarından 70 kişi ile beraber Tur'a gitmiştir, Tur Dağı'na. Fakat Allah'ı görmek isteme cüretinde bulunmuş ve bunun üzerine orada şiddetli bir deprem olmuştur. Hepsi bayılıp yere düşmüşlerdir. Sonra da Hazreti Musa Allah-u Teala'ya yalvarmış ve bu afet üzerlerinden kalkmıştır. Şimdi bu hadiseyi ayeti kerimede beyan buyurulduğu vecihiyle hep beraber öğrenelim. Estağfirullah. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Bir zamanlar ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe asla sana inanmayız demiştiniz de bakıp durduğunuz halde hemen sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz. Ya orada bir bayılma hadisesi, bir ölüm aslında onlar için yani. Evet. Devamında estağfirullah. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين صدق الله العظيم. Bu ayeti kerime Musa Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hak'tan af istemesi, talepte bulunması hadisesini anlatıyor. Mealen, Musa tayin ettiğimiz vakit için kavminden 70 adam seçmişti. Onları o müthiş deprem yakalayınca Musa dedi ki ey Rabbim, dileseydin onları da beni de daha evvel helak ederdin. İçimizden bir takım beyinsizlerin işlediği yüzünden, yani işlemiş oldukları günah yüzünden hepimizi helak mı edeceksin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırırsın, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim sahibimizsin. Bizi bağışla ve bize acı. Sen affedenlerin en hayırlısısın. Bu Musa Aleyhisselam'ın yapmış olduğu dua ve bu duaya şöyle devam etmiştir Musa Aleyhisselam. Estağfirullah. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدْنَا اِلَيْكَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Ve bize hem bu dünyada bir iyilik yaz hem de ahirette. Biz gerçekten de tövbe edip senin hidayetine yöneldik.
0: Evet. Diyor. Evet hocam. Şimdi bu okumuş olduğunuz ayet-i kerimelerle ilgili İsrailoğullarının isteği ve bu isteğe Allah-u Teala ve Hazreti Musa Aleyhisselam'ın vermiş olduğu cevapta bazı, hatta birçok sorular sorulabilir ama birkaç tane hocam sorarak meseleyi biraz açmak istiyorum izninizle.
1: Estağfurullah.
0: Dediniz ya Hazreti Musa'dan Allah'ı görmek istediler. Hazreti Musa'ya bize Allah'ı göster. Madem buraya geldik Tur Dağı'na, sen burada onunla konuştun, biz onu görmek istiyoruz. Bu şunu göstermiyor hocam, yani yıllardır, 40 yılı aşkın süredir Hazreti Musa ile beraberler. Birçok hakikate vasıl olmuşlar. Birçok hakikatleri kendi gözleriyle görmüşler apaçık bir şekilde. Hazreti Musa'nın peygamber olduğunu hepsi biliyor. Ama gene de o insanın içindeki nankörlük, o nefis Her zaman yani o imanı gözünde olma meselesinden daha önceki programlarda bahsetmiştik.
1: Evet.
0: İmanı beş duyu organına indirgeme, imanı işte böyle elle tutulur bir şey haline getirme çabası insanın her devirde olduğu gibi.
1: Evet.
0: Bir peygamberin yanında olsa bile insanın içinden dürtüyor devamlı, evet. Değil mi?
1: Tabii ki nefis azmaya görsün.
0: Hı hı.
1: İnsan şaşırmaya görsün. Allah muhafaza, yoldan çıkar gider. Bu hadise başlı başına nefsin azdırması, onların azgınlığının neticesinde yoldan çıkma gayretleridir aslında bu. Adeta yoldan çıkmak için çaba sarf ediyorlar, gayret gösteriyorlar. Allah-u Teala bizi muhafaza etsin. Böyle bir durumda insanın nasıl bir yanlış yapacağı hiç belli olmaz. Neticede bu kavmin düşmüş olduğu durum da bu. Allah-u Teala bizi muhafaza etsin, uzak etsin inşallah.
0: Mesele teslimiyet ve sadakat değil mi hocam?
1: Kesinlikle. Biz de inşallah sadık olanlardan oluruz.
0: İnşallah.
1: O gün Musa Aleyhisselam'a inanmış olsalar, Musa Aleyhisselam zaten inanmışlar peygamber olduğuna ama her seferinde yani ona yeniden sanki güven bağlamak için sanki bir güvensizlik hasıl oluyor kendi içlerinde. Hı-hı. Ve tekrar güvenlerini tazelemek istiyorlar gibi veya biz sana güveniyorduk ama şimdi güvenmiyoruz, bu işi yaparsan sana güveniriz dercesine bir takım hareketler içerisinde girebiliyor insan. Sadakatsizlik olursa, kalp sağlam değilse Allah-u Teala bizi muhafaza etsin inşallah.
0: Amin hocam. Hocam ikinci soru olarak da yine ayet-i kerimede geçen Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Allah-u Teala'ya söylemiş olduğu ifade, içimizden bir takım beyinsizlerin işlediği günahlar yüzünden bizim hepimizi helak mı edeceksin diyor Allah-u Teala'ya hani. Demek ki buradan şöyle bir sonuç çıkarabilir miyiz? Ümmet-i Muhammed içerisinde veya işte İslam ile şereflenmiş Müslümanlar içerisinde günaha düşen insanlar yüzünden diğer insanlar bundan sorumlu değildir sonucunu mu çıkarabiliriz? Böyle bir sonuç çıkmaz değil mi?
1: Yani diğerlerinde sorumlu olmasa da kurunun yanında bazen yaş da yanabiliyor. Allah muhafaza etsin bizleri. Ama kuru olanlar, o tabir üzerinden gidelim.
0: Hı hı.
1: Kuru olanlar kurumuş olduklarından dolayı cezaları neyse onu alıyorlar. Ama yaş olanlar da o mükafatlarını alıyorlar.
0: Evet.
1: Yani onlarla beraber eziyet görmüş olmanın, sıkıntı çekmiş olmanın mükafatını görüyorlar aslında. Öyle diyelim.
0: Anladım. Evet.
1: Cenab-ı Hak adili mutlaktır. Adaletiyle hükmedir. Devamında Allah-u Teala cevaben Musa Aleyhisselam'a buyuruyor ki, Musa Aleyhisselam bu şekilde yalvarıyor, yakarıyor, dua ediyor. Yani onlarla beraber bizi de helak etme diyor. Bizi affeyle, bizi bağışla. Sen affedenlerin en hayırlısısın buyuruyor, diyor, dua ediyor. Allah-u Teala da cevaben buyuruyor ki, Estağfirullah. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. صدق الله العظيم. Daha bir ayet-i kerime daha da devam ediyor. Buyuruyor ki cevaben Allah-u Teala, mealen söylüyoruz. Azabım vardır ki onu dilediğime isabet ettiririm. Rahmetim de vardır ki o her şeyi kaplamış ve kuşatmıştır. Onu da muttakilere, zekatını verenlere ve ayetlerimize inananlara mahsus kılacağım. Onlar ki, muttakilerden bahsediyor Allah-u Teala. Onlar ki o ümmi peygambere, yani Hazreti Muhammed'e tabi olurlar. Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılmış bulacakları o peygambere uyup onun izinden giderler ki o onlara iyiliği emreder ve kötülüklerden alıkoyar, temiz ve hoş şeyleri kendilerine helal kılar, mundar ve kötü şeyleri de üzerlerine haram kılar, sırtlarından ağır yükleri indirir, üzerlerindeki bağları ve zincirleri kırar atar. İşte o vakit ona iman eden, hangi vakitten kastediyor Allah-u Teala? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği vakti kastediyor. Onun peygamber olduğu vakti kastediyor. O vakit ona iman eden, ona kuvvetle hürmet gösteren, ona yardımcı olan ve onun peygamberliği ile birlikte indirilen nuru izleyen kimseler var ya, işte asıl murada eren kurtulmuşlar onlardır.
0: Evet.
1: Bu ayeti kerimelerde bahsedilen kişiler ümmeti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Ve kime bahseder Allah-u Teala? Hazreti Musa'ya.
1: Evet, Hazreti Musa'ya. en son gelecek olan peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden bahsediyor.
0: Evet.
1: Onun ümmetinin ne kadar nasipli olduğundan bahsediyor. O ayet-i kerimeyi bir daha okumak istiyorum. Uzundur ama çok ibret verici.
0: Evet hocam.
1: Allah-u Teala buyuruyor ki,
0: araya gidelim hocam. İnşallah. Aradan sonra bu ayet üzerine geniş çaplı konuşacağız.
1: İnşallah. Azabım vardır ki onu dilediğime isabet ettiririm. Rahmetim de vardır ki o her şeyi kaplamış ve kuşatmıştır. Onu da, yani rahmetimi diyor ha, onu da müttakilere, zekatını verenlere ve ayetlerimize inananlara mahsus kılacağım. Kimdir onlar? Şimdi bu muttakiler, zekatını verenler, ayetlerimize inananlar, onları açıklıyor Allah-u Teala devamında. Onlar da diyor, onlar ki o ümmi peygambere, yani Hazreti Muhammed'e tabi olurlar. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenlerdir diyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmiş olması gerekiyor. Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılmış bulacakları o peygambere uyup onun izinden giderler. Tevrat'ta da İncil'de de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğu ve peygamber olarak geleceği yazılır. Hatta İsa aleyhisselam kendi kavmine bunu müjdelemiştir. Estağfirullah. Ve iz kâle İsa ibn Meryem'e ya beni İsrail inni Resulullahi ileykum musaddiqen lima beyne yedeyye minet tevrati ve mubeşşiren bi Resulin ye'ti min ba'di ismuhu Ahmet diyor.
0: Evet.
1: Meryem oğlu İsa dedi ki, ey İsrailoğulları, ben size Allah'ın gönderdiği elçiyim. Önümdeki Tevrat kitabını tasdik eden ve benden sonra gelecek olup ismi Ahmet olan peygamberi müjdeleyen bir Resulüm diyor. Allah'ın gönderdiği bir Resulüm, bir elçiyim diyor.
0: Evet.
1: O mübeşşiren bir Resulün ye'ti min ba'di, benden sonra gelecek olan bir peygamberi müjdeleyen kişiyim istediyor. İsmihu Ahmet. O peygamberin de ismi Ahmet'tir diyor.
0: Evet hocam, bunu zaten yıllar sonra, yaklaşık 600 yıl sonra meydana çıkıyor ki, hani Hazreti Hatice Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk vahiy geldiğinde kolundan tutup bir akrabasına götürüyor ya, Varaka bin Nevfel.
1: Evet.
0: Hristiyan kendisi, ama o da diyor ki sen bizim peygamberimizin müjdelediği peygambersin.
1: Evet.
0: Onlar da biliyor aslında yani.
1: Kesinlikle. Tevrat'ta da aynı şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olarak gönderileceği yazıyor. Devam ediyorum ayet-i kerimeye.
0: Evet hocam.
1: Ümmetten bahsediyor. Onun izinden giderler. Yani peygamberin izinden giderler ki o, yani o peygamber onlara iyiliği emreder ve kötülüklerden alıkoyar. Temiz ve hoş şeyleri kendilerine helal kılar. Murdar ve kötü şeyleri de üzerlerine haram kılar. Sırtlarından, bak o peygamber ne yükler indirmiş sırtımızdan sallallahu aleyhi ve sellem. Sırtlarından ağır yükleri indirir, üzerlerindeki bağları ve zincirleri kırar atar. İşte o vakit ona iman eden, ona kuvvetle hürmet gösteren, ona yardımcı olan, onun peygamberliği ile birlikte indirilen nuru izleyen kimseler var ya, işte asıl murada eren kurtulmuşlar onlardır.
0: Evet.
1: Yani burada şunu da anlayabiliriz. Ona iman etmek, ona hürmet etmek huzuren de olur, gıyaben de olur. Gıyaben hürmet eden, ona yardımcı olan, onun dinini yaymaya çalışan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yardımcı olmuştur. Yardımcı olan kişilerdir. O dine hizmet eden kimseler ona yardımcı olan kimselerdir. Ümmeti Muhammed de Cenab-ı Hakk'ın ayeti kerimede müjdelemiş olduğu bu güzel şeylerin altına dahil olmuş oluyorlar. Bunun neticesinde Musa Aleyhisselam'ın Allah-u Teala'dan istekleri var.
0: Evet.
1: O peygamberin ümmetinin böyle olduğunu duyunca Cenab-ı Hak'tan, ki levhalarda yazılı bazı şeylerden de yola çıkarak Cenab-ı Hak'tan istekleri olacak.
0: Evet,
1: onları dinleyeceğiz şimdi birazdan.
0: Semerkant Radyo'da Mana İklimi kısacık bir aradan sonra devam edecek sevgili dostlar. Lütfen radyomuzdan ayrılmayınız. Evet.

Evet kıymetli dostlar, Mana İklimi Semerkant Radyo'da kaldığı yerden devam ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı müjdeleyen ayet-i kerimeyi Hazreti Musa Aleyhisselam'a Allahu Teala göndermişti. Bunun sebebi de Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Allahu Teala'ya yapmış olduğu bir duaydı. İsrailoğullarının nankörlüğü üzerine Musa Aleyhisselam şöyle bir dua etmişti. Ey Rabbim, dileseydin onları da beni de daha evvel helak ederdin. İçimizden bir takım beyinsizlerin işlediği günah yüzünden hepimizi helak mı edeceksin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırırsın, dilediğini de doğru yola iletirsin.

0: Sen bizim sahibimizsin. Bizi bağışla ve bize acı. Sen affedenlerin en hayırlısısın. Ve bize hem dünyada bir iyilik yaz hem de ahirette. Biz gerçekten de tevbe edip senin hidayetine yöneldik. Dedikten sonra Allah-u Teala da cevaben kendilerine Hazreti Musa Aleyhisselam'a en son gelecek olan peygamberi ve onun ümmeti hakkında bilgileri içeren uzunca bir ayet-i kerimeyi indiriyor. İşte bu ayet-i kerimede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı müjdeliyor Allah-u Teala. Başka bir peygamber üzerinden tüm insanlığa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve onun ümmetini müjdeliyor ve o ümmetin özelliklerini sayıyor bir bakıma. Şimdi onun o ayet-i kerimenin üzerine biraz konuşalım hocam, buyurun.
1: Ashab-ı kiramdan Katade bin Numan radıyallahu anh Efendimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan naklettiğine göre Hazreti Musa Aleyhisselam şöyle dedi. Dedi ki, ya Rabbi, ben levhalarda insanlar arasından çıkarılmış, iyiliği emreden, kötülükleri yasaklayan en hayırlı bir ümmetten bahsedildiğini görüyorum. Allah'ım onları benim ümmetim kıl. İyiliği emredip kötülükleri nehyeden o ümmeti diyor ha. Benim ümmetim kıl onları ya Rabbi diyor. Allah-u Teala da cevaben buyuruyor ki, onlar Ahmet'in ümmetidir. Musa Aleyhisselam diyor ki, ey Rabbim, levhalarda dünyaya gelişte son, cennete girişte ilk olan bir ümmetten bahsedildiğini görüyorum. Ya Rabbi onları benim ümmetim kıl diye dua etti. Cenab-ı Hak duasına cevaben, onlar Ahmet'in ümmetidir buyurdu. Musa Aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi, yine levhalarda bir ümmetten bahsediliyor ki onların İncil'leri yani kitapları sadırlarındadır. Oradan ezberden okurlar. Halbuki onlardan önceki ümmetler kitaplarını bakarak yüzünden okurlar. Kitapları kaybolunca da ondan hiçbir şey hatırlamazlardı. Şüphesiz sen bu ümmete daha önce hiçbir ümmete vermediğin bir ezberleme ve muhafaza etme kuvveti vermişsindir. Allah'ım onları benim ümmetim kıl dedi. Allah-u Teala da onlar Ahmet'in ümmetidir buyurdu. Yine Musa Aleyhisselam dedi, ya Rabbi, orada hem önceki kitaplara hem de son kitaba iman eden, her türlü sapıklıkla savaşan bir ümmet zikrediliyor. Onu benim ümmetim kıl diye dua etti. Allah-u Teala o Ahmet'in ümmetidir buyurdu. Musa Aleyhisselam yine duasında, ya Rabbi, orada öyle bir ümmet zikredilmektedir ki onlardan biri bir iyilik yapmaya niyet etse de onu yapamazsa ona karşılık ondan 700 katına kadar sevap verilmektedir. Niyet etmesiyle beraber yapamazsa dahi ondan başlayarak 700 katına kadar sevap verilmektedir. Ya Rabbi onları benim ümmetim kıl. Cenab-ı Hak cevaben onlar Ahmet'in ümmetidir buyurdu. Nakledildiğine göre Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın bu cevapları üzerine elindeki levhaları bir kenara bırakıp demiştir ki, Allah'ım beni de ümmeti Muhammed'den eyle. Böyle yalvarıyor Allah-u Teala'ya. Allah'ım beni de ümmeti Muhammed'den eyle. Bir peygamber bu duayı yapan.
0: Evet.
1: Onlar Ahmet'in ümmetidir diyor Allah-u Teala. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı söylüyor. Onun ümmetinin ne kadar nasipli bir ümmet olduğundan bahsediyor. Musa Aleyhisselam bu kadar kısmetli bir ümmet olduğunu, bu kadar nasipli bir ümmet olduğunu görünce, ya Rabbi beni de Muhammed'in ümmeti eyle diye dua ediyor. Bizlere hamdolsun ki meccanen, bizim gayretimiz sonucu değil, hiçbir bedel ödemeden Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremi ile ümmeti Muhammed olarak dünyaya geldik. Bunun için ne kadar şükretsek azdır. Fakat her şeyin bir bedeli olduğu gibi bu nimetin de, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olmanın da bir nimeti vardır. Dolayısıyla ümmeti Muhammed olan bizler onun ümmeti olmanın mesuliyetini hakkıyla idrak etmeliyiz ve ona hayırlı bir ümmet olarak yaşamalıyız ki kıyamet günü

0: onun civarında yer almaya ve şefaati uzmasına ermeye liyakat kazanabilir. Evet. İnşallah o şefaati erenlerden oluruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın keyfini getirenlerden oluruz. Yaptığı hizmetlerle, yaptığı tebliğlerle, emri bil maruf nehy anil münkerle, bunu her alanda yaymakla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın keyfini getirenlerden oluruz inşallah.
1: İnşallah hocam. Şimdi hocam, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Allah-u Teala'ya yalvarırken "O ümmeti benim ümmetim kıl" derken söylemiş olduğu bir cümle, sadece kendi adıma söylüyorum bunu, dikkatimi çeken cümle şu oldu: "Rabbim, levhalarda dünyaya gelişte son, cennete girişte ilk olan bir ümmetten bahsedildiğini görüyorum. Onları benim ümmetim kıl." Tabi diğer bütün Hazreti Musa'nın saymış olduğu özelliklerin hepsi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve onun ümmetinin özellikleri. Ama ben bunu okuyunca birazcık, hani diğerlerine yapamadığımız için mi olsa gerek, ben bunu biraz üzerime alındım ve aklıma sonra şu geldi. Hani Hazreti Ömer radıyallahu anh bir mecliste deseler ki burada bir kişi cennetliktir, ben onu üzerime alınırım. Deseler ki bir kişi cehenneme gidecektir buradan, ben yine onu üzerime alınırım. Diyor ya hani, evet. Burada ümmeti Muhammed deniliyor ki inşallah biz de o ümmeti Muhammed'in içine girenlerdenizdir. İnşallah. Ben buradan kendi üzerime bunu alındım. Diğer herkes artık, dinleyenler kendi üzerine.
0: Allah mübarek etsin.
1: Allah razı olsun.
0: İnşallah öylelerinden
1: i̇nşallah.
0: Oluruz. İnşallah. Tabii Musa Aleyhisselam'ın hayatı, peygamberlik hayatı, bir dönemi Firavun'la onun zulmüyle uğraşmakla geçmiş. Hı hı. Sonraki dönemi de İsrail oğullarıyla imtihan olmakla geçmiş.
1: Aslında onları, İsrail oğulları daha zor bir imtihan hocam.
0: Onları yola getirmeye uğraşmakla hep geçmiş. Bu hadiselerden sonra o 70 kişi biz Allah'ı görmek istiyoruz diyen 70 kişinin meselesinden sonra bir müddet İsrail oğulları sakin yaşıyorlar. Hı hı. Hiçbir sıkıntı yok, hiçbir pürüz yok.
1: Hayret.
0: Fakat fakat sonra yine azıyorlar İsrail oğulları. Musa Aleyhisselam'a diyorlar ki bu Tevrat'ın hükümleri ağır. Bunları tatbik etmekte biz zorlanıyoruz. Biz yapamıyoruz bunu. Halbuki tövbe ederken vermiş oldukları teminatı unutuyorlar. Allah-u Teala da onların bu isyanı üzerine başkaldırmadır bu yani. Allah-u Teala emir olarak göndermiş. Biz bunları kabul etmiyoruz dercesine başkaldırmaktır bu. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Tur-i Sina'yı mucize olarak üzerlerine kaldırıyor.
1: Allah Allah.
0: Çok korkuyorlar. Secdeye kapanıyorlar İsrailoğulları. Dağ çöktü, çökecek diye bekliyorlar. Ayet-i Kerime'de beyan buyuruldu ve çile arz edelim. Estağfirullah. Ve iz akadna mithaqakum ve rafa'na fawqakum at-tur. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين صدق الله العظيم. Sizden sağlam bir söz almış ve Tur dağınızı üzerinize kaldırıp demiştik ki size verdiğimizi kuvvetle tutun, onda bulunanları daima hatırlayın, umulur ki takvaya erersiniz. Ondan sonra sözünüzden dönmüştünüz. Eğer sizin üzerinizde Allah'ın ihsanı ve rahmeti olmasaydı muhakkak zarara uğrayanlardan olurdunuz. Fakat İsrailoğulları yine aynı hallerini sürdürdüler. İyice aşırı gidenler ilahi gazaba düçar oldular. Cenab-ı Hakk'ın bu uyarısına rağmen içlerinde sapkınlıklarını devam ettiren, günahlarında ısrar edenler olunca Cenab-ı Hak da onları gazaba sürükledi. Estağfirullah. Ve lekad alimtumul lezine atedev minkum fissebti fekulna lehum kunu qiradeten khasi'in fecaalnaha nekalen lima beyne yedeyha ve ma khalfaha ve ma mu'adeten limuttaqin. Sadakallahul azim. İçinizden cumartesi günü azgınlık edip de bu yüzden kendilerine aşağılık maymunlar olun dediklerimizi elbette bilmektesiniz. Biz bunu, yani maymunlaşmış insanları, hadiseyi bizzat görenlere ve sonradan gelenlere bir ibret dersi

0: dahiler için de bir öğüt vesilesi kıldık. Şimdi burada enteresan bir hadise var. Allah-u Teala İsrailoğullarından kötülükte kasten ısrar edenleri maymun şekline sokmuştur.
1: Allah Allah.
0: Kasıtlı olarak o günahta ısrar edenleri. Sonra da onları helak etmiştir. Fakat bu olayın insanların maymun olduğu iddiasıyla bir alakası yoktur. Bunu da bilelim. Üstelik bu kişilerde nesil devamı da olmamıştır zaten. Maymuna çevrilmiş ve helak olmuşlardır.
1: Evet.
0: Yaşamlarını sürdürmemişlerdir. Dolayısıyla bir nesil onlardan varid olmamıştır. O olayla bir bağlantısı da yoktur. Allah-u Teala şöyle buyuruyor ayet-i kerimede. Estağfirullah. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صدق الله العظيم. O kötülük yapanlardan bahsediyor Cenab-ı Hak. Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştirirler. Yani mukaddes kitaplarını tahrif ederler. Ya ihtar edildikleri hakikatlerden nasip almayı unuturlar. İçlerinden pek azı hariç onlardan daima hainlik görürsün. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Şüphesiz Allah ihsan sahiplerini sever.
1: Evet.
0: Şimdi buradaki nüshayı değiştirme, emirleri değiştirme meselesi şöyle ki, Tevrat yalnızca bir nüshaydı. Bir kitaptı yani. Kimsenin ezberinde de tamamı mevcut değildi. İsrailoğulları Babillilere esir düşünce bu tek Tevrat nüshası kayboldu. Yıllar sonra İsrailoğulları esaretten kurtulunca hatırda kalan bazı bölümler tespit edilebildiği kadarıyla yeniden yazıldı. Bugün elde bulunan Tevrat'ta da tahrif edilmiş halde bu eksik bölümlerle kısmen Hazreti Musa'nın hayatı yazılıdır.
1: Evet.
0: Yani onu tahrif etmişlerdir, değiştirmişlerdir. Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede beyan buyurduğu vecihiyle Tevrat'ı, Tevrat kitabını değiştirenlerden bahsediyor. Hemen fırsat bulunca ihanet edenlerden bahsediyor. Allah-u Teala'nın emirlerini değiştirmeye kalkanlardan bahsediyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e Allah-u Teala öyle bir mucize vermiştir ki Kur'an-ı Kerim ezberi kolay, acayip bir bereket var orada. Ezberi kolay, Kur'an-ı Kerim'den önceki hiçbir kitapta olmayan, Allah tarafından gönderilen hiçbir kitapta olmayan ezberlenebilme kolaylığı var. Ki Musa Aleyhisselam'ın da söylediği o. Öyle evet. Bir ümmet gelecek diyor. Kitabından bahsediyor. Onun ezberinin çok kolay olacağından bahsediyor. Aynen şöyle diyor Musa Aleyhisselam. Ya Rabbi diyor, levhalarda bir ümmetten bahsediliyor ki onların kitapları, İncil'leri yani kitapları sadırlarındandır. Oradan ezberden okurlar. Halbuki onlardan önceki ümmetleri kitaplarını bakarak yüzünden okurlar. Kitapları kaybolunca da ondan hiçbir şey hatırlamazlardı. Bu hadiseyi bahsediyor aslında Musa Aleyhisselam. Kitap kayboldu. Bir nusa var zaten. Yeniden onu yazmaya çalışınca eksik değiştirilmiş vesaire. Hepsi ezberlerinde yok çünkü. Şüphesiz sen bu ümmete daha önce hiçbir ümmete vermediğin bir ezberleme ve muhafaza etme kuvveti vermişsindir. Ki öyledir, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Öyle diyor Musa Aleyhisselam da. Allah'ım onları benim ümmetim kıl diye dua etmiştir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de böyle muhafaza olabilme özelliği vardır. Ezberlemesi çok kolaydır. Hafızlarımız çoktur. İlk hafız Hazreti Osman'dır. Radıyallahu anh. Sinnureyn. O Kur'an'ı ezberleyebilme şerefine nail olmak büyük bir bahtiyarlıktır. Bununla beraber onu muhafaza etmek de en az ezberlemek kadar önemlidir. İnşallah bu duaya lütfen dinleyenlerimiz de amin desinler. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyenlere, bütün ezberleyenlere Allah-u Teala o kitabı unutturmasın.
1: Amin hocam.
0: Ömür boyu, hayat boyu muhafaza etmeyi onlara nasip eylesin. Hatta ezberi daha da kuvvetlendirerek muhafaza etmeyi nasip etsin. Lütfen dinleyenler amin desinler. Bu çok önemli bir hadise.
1: Amin.
0: Kur'an-ı Kerim'i evet. ezberlemek kolay değil. Muhafaza etmek daha zordur. Dolayısıyla dua etmek lazım onlara. Çünkü Kur'an-ı Kerim kendini, eğer bir adam Kur'an'dan uzaklaşıyorsa Kur'an-ı Kerim de kendini uzaklaştırıyor. O yüzden inşallah Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşmayan ve onun neticesinde Kur'an'ın da bizden uzaklaşmadığı, onu daima hafızasında muhafaza edenlerden eylesin bizleri Allah-u Teala. O hafızlık şerefine nail olanlara o bahtiyarlığı muhafaza etmeyi Allah-u Teala nasip etsin.
1: Amin.
0: Unutturmasın
1: inşallah.
0: Bu çok önemli. Hepiniz amin deyin. Hepimiz amin diyelim. Daim olsun inşallah.
1: İnşallah hocam. Ki zaten her hafız dinleyenler içerisinde de muhakkak ki vardır. Allah-u Teala'nın Hazreti Musa'ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ve onun ümmetinden bahsederken müjdelediği insanlardan birisi aslında her hafız.
0: Evet.
1: Onlar Kur'an-ı Kerim'i, yani ayet-i kerimede geçen ifadeyle İncil'lerini sadırlarında taşırlar. Müjdesine nail olanlar.
0: Yani. Evet.
1: Evet, kitaplarını, kendi kutsal kitaplarını sinelerinde taşırlar. Müjdesine nail olanlar zümresindendir bütün hafızlar. İnşallah hepimize Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in kıymetini bilme mertebesini versin diyerek programımızı bitirelim sevgili dostlar. Mana iklimi yine bugün de Semerkant Radyo'da süresinin sonuna geldi. İnşallah yine haftaya ve yavaş yavaş sonuna doğru yaklaştığımız Musa Aleyhisselam'ın kıssasına devam etmek üzere biz burada olacağız sevgili dostlar. Sizleri de Semerkant Radyo'ya bekliyoruz. O zamana kadar muhabbetle kalın efendim. Hoşça kalın.

0: Hüseyin Kadıoğlu, Süleyman Salih Şahin.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma! 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
4: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 49.99, kırmızı biber 49.99, domates 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Reklamları dinlediniz.

Gülistan programından merhabalar değerli dinleyenler. Sevgili dinleyiciler, bugün Resulullah'ın süt annesi Halime Hatun'dan sonra Efendimizin dadısı olma şerefine nail olmuş Ümmü Eymen'i ve Fatıma binti Esed annelerimizi sizlere anlatmaya çalışacağız. Peygamber Efendimiz Fatıma binti Esed'i annemden sonra annemdir diye övmüştür. Efendimiz onun için o benim annemdi. Kendi çocukları aç dururken önce benim karnımı doyururdu. Saçımı başımı tarar, bir anne şefkati sıcaklığını benden esirgemezdi diye övmüştür. Efendimizin dadısı, kainatın güneşinin dünyada en yakınları olmuş bir kutlu anne de Ümmü Eymen'dir. Sevgili dinleyenler, Peygamber Efendimiz için çok önemli olan bu iki güzide insandan ilk olarak Ümmü Eymen radıyallahu anhayı sizlere anlatmaya çalışacağız. Yaratılmışların en şereflisi olan Allah Resulü'nün dadısı, dadıların en şereflisi olan Ümmü Eymen. İsimleri en çok anılması gereken ve en çok zikredilmesine layık olan annelerden biridir. Değerli dinleyenler, Ümmü Eymen kimdir? Allah Resulü'nün hayatındaki rolü neydi? Hep birlikte onun hayatından kendimize güzel örnekler çıkarmak, onun sevgi ve muhabbetinden nasiplenmeyi umarak programımıza devam edeceğiz. Ümmü Eymen radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dadısı. Hayattayken cennetle müjdelenen fedakar bir anne. Fahri Kainat Efendimizin babası Abdullah'ın cariyesi de olur. O Habeşistanlıdır. Asıl adı Bereke binti Salebe'dir. Ümmü Eymen künyesiyle meşhurdur. O ilk defa Hazreç oğullarından Ubeyd İbni Zeyd ile evlendi. Eymen adında bir oğlu oldu. Bu ilk çocuğuna nispetle Ümmü Eymen diye künye aldı. Ümmü Eymen, uzun yıllar sevgili peygamberimizin babası Abdullah'ın cariyesi olarak peygamber ocağının hizmetini gördü. Onun vefatından sonra da aynı evde kaldı. Artık hem anne Amine'nin hem de varlık nuru Hazreti Muhammed'in yardımcısı oldu. O hizmetli, şefkatli ve sevgi dolu bir gönle sahipti. Böyle güzel bir gönülle Efendimizin dadısı olma şerefine nail olmuştu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 5-6 yaşlarındayken annesi Hazreti Amine radıyallahu anha Ümmü Eymen'i de yanına alarak birlikte Medine'ye doğru bir yolculuğa çıktılar. Hem kocası Abdullah'ın kabrini hem de dayızadelerini ziyaret etmek istediler. Bir ay kadar Medine'de kaldılar. 3 kişilik kafile Medine'den ayrılıp Mekke'ye doğru hareket ettiler. Neşeli bir şekilde yollarına devam ederek Ebva köyüne kadar geldiler. Henüz yolu yarılamışlardı ki Hazreti Amine aniden rahatsızlandı. Peygamberimizin dadısı Ümmü Eymen'i bir telaş sardı. Gittikçe şiddetini artıran hastalık karşısında ne yapabilirlerdi? Medine'nin 23 mil güneyinde Ebva köyü yakınlarında bir ağacın gölgesinde konaklamaktan başka ellerinde çare yoktu. Hazreti Amine'nin dizlerinden güç kuvvet çekilmişti ve kendisini tutamayarak aniden yere yıkılıvermişti. Hazreti Amine hastalığın şiddeti içinde ter döküyordu. Sevgili Peygamberimiz ise onu kaybedeceği ve annesiz kalacağı endişesi içinde gözyaşı akıtıyordu. Sanki her şey kendileriyle birlikte lal kesilmişti. Hazreti Amine yerde halsiz bir şekilde yatıyordu. Bir ara Peygamberimiz "Nasılsın anneciğim?" diye sordu. Gönlü şefkat hazinesi anne biricik yavrusunun üzülmesini istemiyordu. Bu birkaç kelimelik konuşmadan sonra da kendinden geçti. Artık hastalık konuşacak takati dudaklarından çekip almıştı. Bir ara su istedi. Yaydan fırlayan ok hızıyla Peygamber Efendimiz aziz annesine suyunu ikram etti. Hazreti Amine suyu içti. Son bir defa ciğerparesinin yumuşacık ellerinden bir bardak su içmişti. Gözlerini açtı,
Peygamber Efendimizin nur saçan simasına doya doya baktı ve ellerini bir anne şefkatiyle okşadı. Kainatın efendisi bir ara annesini biraz doğrultup başını kucağına aldı. Gözlerinden akan mübarek yaşlar anneciğinin üzerine Nisan yağmuru gibi düşüverdi. Hazreti Amine'nin ruh ve kalbinde feryatlar kopuyor, fırtınalar esiyordu. Çok sevdiği eşi yanında yoktu. Şimdi ise oğluyla vedalaşma vakti gelmişti. Bu dayanılmaz bir ıstıraptı. Kendisini yakalayan hastalıktan daha çok bu ayrılık onu yakıp kavuruyordu. Amine biliyordu ki bu ilahi

ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa, sen celal ve bol ikram sahibi olan Allah tarafından Ademoğullarına helal ve haramı bildirmek üzere peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni milletlerle birlikte devam edip gelen putlardan, putperestlikten koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür, her yeni eskir, yaşlanan herkes zeval bulur, her şey fanidir, gider. Evet, ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Hazreti Amine bu sözlerden sonra ciğerparesi yavrucuğunu önce Allah'a, sonra da dadısı Ümmü Eymen'e teslim etti. Dünyaya gelirken baba yetimi olarak doğan sevgili peygamberimiz 6 yaşına girerken de anneden ayrılarak öksüz kaldı. Yüce Rabbimiz onu kendisine seçmişti. Kimseye güvenip dayanmasını istemiyordu. Onu hayatın türlü acılarıyla yetiştirerek ahlakın en zirvesine çıkarmak istiyordu. En kamil insan, en güzel insan olarak kıyamete kadar gelecek insanlığa üsve-i hasene, örnek insan olması için kendinden başkasına güvenip dayanmasını istemiyordu. Şüphesiz ki sen en yüce ahlak üzeresin hitabına layık olmak istiyordu. Ümmü Eymen sırtına ağır bir yük yüklendiğinin farkındaydı. Bundan sonra o varlık nuruna öyle hizmet etti ki annesinin yokluğunu hissettirmemeye çalıştı. Bunun için elinden gelen fedakarlığı göstermeye gayret etti. Varlık nuruna öz evladı gibi baktı. Onu bağrına bastı ve şu sözleriyle teselli etti. Üzülme, ağlama canım Muhammed'im. İlahi kadere karşı boynumuz kıldan incedir. Can da onun, mal da. Hepsi bize emanet. O nasıl vermişse öyle alır, dedi. Hazreti Amine radıyallahu anha, Ebva köyüne defnedildikten sonra Nur Muhammed'i Mekke'ye götürme vazifesi Ümmü Eymen'e kaldı. Birlikte 2 deve üzerinde mahzun ve meşakkatli bir yolculuktan sonra Mekke'ye yol aldılar. Ümmü Eymen, gözyaşları arasında Can Ahmet'i kucağında gidiyordu. Peygamberlerin efendisi, insanlığın en güzel çiçeği şimdi kucağındaydı. Allah Celle Celaluhu, yarattığı en güzel varlığın babasının yokluğuna anne acısı da eklemişti. Şimdi bu yavru Ümmü Eymen'in yanındaydı. O da Mekke'ye varır varmaz olan biteni dedesi Abdülmuttalib'i anlatarak emaneti dedeye teslim etmişti. Dünyaya teşrif etmeden önce babasını 6 yaşındayken de annesini kaybeden, önce yetim ardından da öksüz kalan Efendimiz dedesi Abdülmuttalib'in himayesindedir. Abdülmuttalib Efendimizin bakımını koruyup kollama görevini Ümmü Eymen'e vermişti. Ümmü Eymen bu küçük nur çocuğa büyük bir muhabbet besliyor, bir anne sevgi ve şefkati gösteriyordu. Onda birçok güzelliklere şahit olmuştu. Doğumundan itibaren hemen hemen bir anne kadar ona yakın olma güzelliğini tatmıştı. Abdülmuttalip Ümmü Eymen'e çok güveniyordu ama yine de torununun üzerinden gözünü bir an bile ayırmaması gerektiğini tembihliyordu. Ümmü Eymen anlatıyor. Bir gün dalgınlığıma gelerek çocuğun yanımdan uzaklaştığını fark edemedim. Aradan ne kadar zaman geçtiğini bilmiyorum. Birden başımda birinin dikildiğini hissettim. Dönüp baktığımda Abdülmuttalib'in kızgın bir vaziyette bana baktığını gördüm. Bana şöyle dedi. Ey Ümmü Eymen, oğlumu nerede buldun biliyor musun? Sidir ağaçlarının altında çocuklarla oynuyordu. Oğluma bakarken gaflete düşme. Kitap ehli benim oğlumun bu ümmetin peygamberi olacağını haber veriyor, dedi. Ümmü Eymen becerikli, işbilir bir hanımdı. Candan hizmetiyle kendisini sevdirmişti. Varlık nuru Muhammed'in üzerine titriyor ve gözünü ondan ayırmıyordu. Onu yabancı gözlerden, kötü niyetli insanların bakışından korumaya çalışıyordu. Bir gün başına şöyle bir hadise geldi. Kendisi şöyle anlatır. Bir gün Yahudi alimlerinden 2 kişi yanıma geldi. Ahmet'i yanımıza çıkar da

0: bir görelim dediler. Ben de o Nurum Ahmet'i yanlarına çıkardım. Çocuğu uzun uzun süzdüler. Her tarafına baktılar. Sonra şunları söylediler. Bu çocuk beklenen son peygamber olsa gerek. Burası da onun hicret edeceği yer. Bu memlekette çok büyük savaşlar olacak, büyük hadiseler vuku bulacaktır dediler. Ümmeymen Can Ahmet'e evleninceye kadar candan hizmet etti. Bir anne şefkatiyle onu bağrına bastı. İki cihan güneşi Efendimiz de evlendikten sonra fedakar dadısını hiç unutmadı. Ona her türlü hürmeti gösterdi. Ziyaretini eksik etmedi. Devamlı yardımına koştu. Bir evladın annesine göstereceği sevgi ve saygıyı gösterdi. Efendimiz'e peygamberlik vazifesi verilince Ümmeymen ona ilk inananlardan oldu. İslam'a davetinde onu yalnız bırakmadı. Ümmeymen radıyallahu anha ilk Müslümanların çektiği sıkıntıları, çileleri çekti. Fakat asla imanından taviz vermedi. Habeşistan'a ve Medine'ye hicret etti. Sevgili peygamberimizi yalnız bırakmadı. Kocası Ubeyd bin Zeyd'le mutlu bir evlilikleri vardı. Huneyn Savaşı'nda kocası şehit düşünce dul kaldı. İki cihan güneşi Efendimiz, her türlü yokluk, çile ve ızdıraplara göğüs geren fedakar dadısı Ümmü Eymen radıyallahu anhayı yalnız bırakmak istemedi. Bir gün ashabıyla otururken Allah Resulü onun hakkında şu müjdeyi veriyordu. Cennet ehlinden bir kadınla evlenmek isteyen Ümmü Eymen'le evlensin buyurdu. Ümmü Eymen radıyallahu anha bu müjdeli haberi duyunca sevincinden gözyaşlarını tutamadı. Cennetlik olmak ne büyük bahtiyarlıktı. Bu müjdeyi de Allah Resulü'nden almıştı. Fahri Kainat Efendimizin bu müjdesi üzerine Ümmü Eymen'e ilk talep evlatlığı Zeyd'den geldi. O ki Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek sahabe Zeyd İbni Harise radıyallahu anh adlı gençti. Ümmü Eymen gibi yaşlı bir hanımla evlenmeye kalkması sadece Resul-i Ekrem Efendimizin isteği olduğu içindi. Efendimiz fedakar dadısını genç sahabesi Zeyd'e nikahladı. Bu evlilikten İslam'ın genç kumandanı Usami İbni Zeyd dünyaya geldi. Ümmü Eymen teslim ve tevekkül sahibi bahtiyar bir hanımdı. En zor durumlarda dahi Cenab-ı Hak'tan ümidini kesmezdi. Onun yardımının mutlaka kendisine ulaşacağına inanırdı. O hicret eden hanımlardan biriydi. Hicret ederken Revha yakınlarında gecelemişti. Yolculuk sırasında çok susamıştı. Yanında hiç suyu kalmamıştı. Ama Rabbinin kendisini gördüğüne inancı sonsuzdu. Bu inancın, bu teslimiyet ve tevekkülün mükafatını bazen peşin görürdü. İşte bu sefer de Rabbi ona yardım etmişti. Semadan beyaz iple sarkıtılmış bir kova gördü. Hemen o tarafa koştu. Varınca gördü ki içi berrak, buz gibi su dolu. Kana kana içti. Tamamen susuzluğu geçti ve rahatladı. Bu vakayı kendisi naklettikten sonra "Artık bundan sonra bana susama hissi gelmedi. Bir daha susuzluk çekmedim." demiştir. O gözü pek, cesur, kahraman bir iman fedaisiydi. Allah ve Resulü yoluna hayatını ortaya koymuştu. Uhud günü iki cihan güneşi Efendimizin etrafından dağılanlara pek üzülmüş ve onlara ''Burada iyi var, bari onu al da iplik bük, kılıcını da getir bana ver, kadınlarla birlikte çarpışayım.'' diye serzenişte bulunmuştur. O Uhud savaşı günü de diğer hanımlarla birlikte yaralıların tedavisi için koşturmaktan geri durmadı. Mücahitlere su dağıttı. Resul-i Ekrem Efendimizin etrafından ayrılmadı. Ümmü Eymen, Hazreti Fatıma'nın da en yakın sır arkadaşlarındandı. Ehl-i Beyt'ten nakledilen hadiste de Hazreti Fatıma'ya cennetten nazil olan yemekten Ehl-i Beyt'le birlikte Ümmü Eymen'in de yediği nakledilmiştir. İmam Cafer-i Sıddık'tan şöyle nakledilmiştir. Bir gün Ümmü Eymen'in komşuları Resulullah'ın yanına gelerek ''Ya Resulallah'' dediler. Ümmü Eymen sabaha kadar yatmayıp ağlamıştır. Allah Resulü onu çağırıp ''Ey Ümmü Eymen, Allah gözlerini ağlatmasın. Komşuların sabaha kadar uyumayıp ağladığını söylediler. Nedir bunun sebebi?'' Ümmü Eymen bir rüya gördüğünü, Allah Resulü'nün isteği üzerine rüyasını korku içerisinde ve titreyerek anlattı. ''Ya Resulallah, Dün gece rüyamda sizin vücudunuzun bir parçasının benim evime düştüğünü gördüm. Allah Resulü, üzülme ey Ümeymen, hayırlı bir rüya görmüşsün. Yakında kızım Fatıma bir evlat doğuracaktır ve sen onu alıp evine götürecek ve kucağında ona bakacaksın. İşte o zaman benim vücudumun bir parçası senin evinde olacaktır, buyurdu. Gerçekten de çok geçmeden Hazreti Fatıma, Hazreti Hüseyin'i dünyaya getirdi. Yedinci günü olduğunda başını tıraş edip saçının ağırlığınca gümüş sadaka verdi ve kurban kesti. Ardından Ümmü Eymen onu Resulullah'ın bir abasına sarıp huzuruna getirdi. Bunu gören Allah Resulü, merhabalar olsun hem taşıyana hem de taşınana. Ey Ümmü Eymen, işte gördüğün rüyanın tabiri budur, buyurdu. Bütün dünya kadınlarına örnek olacak bu büyük şahsiyet, peygamberden birçok ilim öğrenmiştir. Örneğin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şu hadisi nakletmektedir. Eğer seni ateşle yaksalar bile Allah'a ortak koşma. Her ne şartta olursa olsun günah olan şeyler hariç anne babana itaat et. Hiçbir zaman namazı terk etme. Zira kim sebepsiz yere uyku, baygınlık durumları gibi namazı terk ederse Allah'la kendi arasında bağı koparmıştır. Hiçbir zaman şarap içme. Zira o bütün kötülüklerin anasıdır. Hiçbir zaman günah işleme, zira Allah'ın gazabına uğrarsın. Ümmü Eymen bir peygamber aşığıydı. Onunla birlikte sevinir, onunla birlikte üzülürdü. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir çocuğu kucağına almıştı. Çocuk ağır hastaydı. Hep ıstırabından iniyordu. Rahmet Peygamberi Efendimiz çocuğun çektiği acıya dayanamadı ve gözlerinden yaş akıtmaya başladı. Efendimizin bu halini gören Ümmü Eymen de ağlamaya başladı. Şefkat Peygamberi Efendimiz ona, "Niçin ağlıyorsun?" dedi. O da, "Allah Resulü ağlarken ben nasıl ağlamam?" diye cevap verdi. Ümmü Eymen radıyallahu anha'nın sevgili Peygamberimizin yanında ayrı bir yeri vardı. Bazen ona şakayla karışık iltifatta bulunurdu. Fakat o yüce peygamber latife yaparken dahi hakikati ifade ederdi. Onu incitmeden neşelendirirdi. Bir gün Ümmü Eymen radıyallahu anha iki cihan güneşi efendimize gelerek "Bana bir binek temin etseniz" diye müracaatta bulundu. Fahri Kainat Efendimiz ona "Seni deve yavrusuna bindireceğim" buyurdu. Bu nükteyi fark edemeyen Ümmü Eymen "Ya Resulallah, yavrunun beni taşımaya gücü yetmez. Hem ben deve yavrusu istemiyorum ki" dedi. Efendimiz tekrar "Seni ancak bir deve yavrusuna bindireceğim" buyurdu. O, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisiyle şaka yaptığını zannetti. Fakat Efendimiz bir hakikati söylemekteydi. Her deve bir deveden doğması sebebiyle deve yavrusu değil miydi? Ümmü Eymen doğumuna tanık olduğu gibi Peygamber Efendimizin vefatını da gördü. Onun vefatından sonra gözyaşı dinmedi. Bir gün Hazreti Ebubekir radıyallahu an ve Hazreti Ömer radıyallahu an ziyaretine giderek "Resulullah onu nasıl ziyaret ettiyse biz de öyle ziyaret edelim" dediler. Yanına vardıklarında hala daha gözyaşları içinde onun pak ismine ağıtlar yakarak gözyaşı döktüğünü gördüler. Onun bu halini görünce niçin ağladığını sorup "Resulullah için Yüce Allah'ın katındaki makamının daha hayırlı olduğunu bilmez misin?" şeklinde ihtarda bulundular. Bunun üzerine kendisini ağlatan şeyin Peygamber Efendimizin vefatı olmadığını, çünkü her canlının ölümü tadacağını bildiğini, vahyin kesilmesine üzülüp ağladığını bildirdi. Bu cevap orada bulunanları da ağlatmıştı. Gül Cemal'in özlemi Ümmü Eymen'i sarmıştı. Gül Cemal'in kokusunu özlemişti. Onun doğduğundan itibaren her haline vakıf olmuştu. O gülü göremeyenler ona ağıtlar yakarken, bir kere görsem diye ümmeti yanarken o kucağında büyütmüştü kainatın güneşini. Her gün kucağına bir ay parçası almış, onu öpüp koklayarak büyütmüştü. Yeryüzünde dadı olup da Ümmü Eymen gibi mutlu bir hanım var mıydı? Yerde ve gökte ve bütün varlıklar da biliyordu ki Ümmü Eymen dadıların efendisiydi. Ümmü Eymen, Hazreti Fatıma'nın son anlarında da yine onun başucundaydı. Bir ara durumu fenalaşınca Hazreti Fatıma onu Hazreti Ali'nin yanına gönderip çağırttırmıştı. Allah Resulü'nden sonra Efendimizin biricik kızının hizmetini görmeye canı gönülden talipti. Nakillere göre Fatıma dünyadan göçtükten sonra da Ümmü Eymen Medine'de kalmamaya karar verdi. Zira Hazreti Fatıma'nın bulunduğu yerlere bakamıyorum diyordu. Bu özlem ve hasretle Medine'yi bırakıp Mekke'ye gitti. Ümmü Eymen radıyallahu anha 3 halife dönemini de gördü. Gözü yaşlı, gönlü sevgi ve şefkat merhamet dolu bir hanım sahabeydi. Neşesi, kederi, sevinci, ağlaması hep Allah içindi. Bütün düşüncesi, davranışları, sözleri hep İslami hassasiyetin bir neticesiydi. Yaşı bir hayli ilerleyen Ümmü Eymen radıyallahu anha, Hazreti Osman radıyallahu anh'ın halifeliğinin ilk yıllarında Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. İslam'a hizmet eden, Allah Resulü'nün dadısı olma güzelliğine kavuşan bu kutlu hanımın, Cenab-ı Hak'tan onun gibi hassas yürekli, dini gayrete sahip olabilmeyi ve şefaatlerine erebilmeyi niyaz ederiz. Amin.
1: Reklamlar. Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çekirdeksiz üzüm 59.99, kabak 49.99, kuru soğan 29.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Ebu Talib'in hanımı Fatıma. Sevgili dinleyenler, Allah Resulü'nün dadısı olan Ümmü Emin'in kutlu hayatından bahsettik sizlere. Onu elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık. Yine Allah Resulü'nün annemden sonra annemdir diye övdüğü, annesi gibi muhabbet duyduğu Fatıma binti Esed hanımın hayatından şimdi örnekler sunmaya çalışacağız. Bu hanım Ebu Talib'in eşi Hazreti Fatıma binti Esed. Allah Resulü'nü kendi evlatlarından daha üstün tutup onun incinmemesi için elinden gayreti göstermiştir. Fatıma binti Esed radıyallahu anha, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın annesi. Sevgili Peygamberimize çocukluk döneminde candan hizmet eden, onu her türlü tehlikelere karşı korumaya çalışan, kendi öz çocuklarından önce onun karnını doyurmayı tercih eden, üstünü başını temizlemekten büyük bir haz duyan, onun mübarek saçlarını tarayan şefkat dolu bir anneydi. Resulullah

Allah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin annemden sonra annem diye iltifatına mazhar olmuş bir hanım sahabi. O Mekke'de doğmuştu. Haşimoğulları kabilesine mensuptur. Akraba evliliği yaparak amcasının oğlu Ebu Talip ile evlendi. Bu evlilikten Talip, Akil, Cafer ve Ali adında 4 oğlu, Ümmü Hani, Cumane, Rayta ve Esma adında da 4 kızı dünyaya geldi. Hazreti Fatıma binti Esed, sevgili peygamberimize 8 yaşından itibaren annelik yapma şerefini elde eden bahtiyar bir hanımdır. Dedesi Abdülmuttalib'in vefatından sonra amcası Ebu Talib'in himayesine verilen Varlık Nuru Efendimiz, Fatıma binti Esed'in ellerinde onun sıcak, yakın alakasıyla, şefkat ve sevgi dolu nazarıyla yetişti. Fatıma Hatun yemeği ortaya koydu mu kızlar, oğlanlar neşeyle atılır, anında kapışırlar. Habibullah kenarda durur, elini bile uzatmaz. Fatıma validemiz onun payını ayırır, hatta biraz da kayırırdı. Daima kutlu misafirin hoşlandıklarını pişirir, nur çocuğu gülümsetebilmek için kendini paralar, saçını tararken gül yağıyla yağlardı. Bir zaman sonra evde aşikare bereket hissedilir, bir tas süt hepsini doyurur, ufacık somun yeter de artar bile. Ne iştir bilinmez, ortaya bir avuç hurma koyar, avuç avuç çekirdek alırlar. Adı güzel Muhammed, bebek gibi uyur, gülünce yüzünde güller açar. O gülünce etrafındakiler de güler. Sabah yıkanmış, paklanmış olarak kalkar, pınarlar gibi temizdir ve en seçme ıtırlardan bile güzel kokar. Akşamları çocuklar eve toza toprağa bulanmış olarak dönerler. Fatıma hemen hepsini bekletir, önce Habibullah'ın elini yüzünü yıkar, başına gül yağları sürer, özene bezene saçlarını tarar. Onun saçlarını tararken, bütün hizmetini görürken yorgunluk hissetmez, olan yorgunluğu da uçup gider sanki. 8 çocuğu olmasına rağmen onu farklı tutar. Hoş, 80 de olsa değişmez ya. Muhammed'in muhabbeti başkadır çünkü. Ona ciğer pareleri bile yaklaşamaz. Fatıma binti Esed, Varlık Nuru, inci tanesi bu yetime annesini aratmayacak tarzda candan hizmet etmiş, şefkat ve merhamet nazarını üzerinden eksik etmemiştir. Ona karşı davranışlarında ve hizmetlerinde özel ihtimam göstererek evini sımsıcak bir yuva haline getirmeye gayret etmiştir. Bu titizlik ve hizmetteki özel itinası onu Resul-i Ekrem Efendimizin hususi iltifatlarına nail kılmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında "O benim annemdi. Kendi çocukları aç dururken önce benim karnımı doyururdu. Saçımı başımı tarar, bir anne şefkati sıcaklığını benden esirgemezdi." buyurmuştur. Sevgili Peygamberimiz gençlik devresini, kendi yuvasını kuruncaya kadar bu sıcak aile ortamında amcasının ve yengesinin himayesinde geçirdi. 25 yaşına ulaşınca Kureyş kadınlarının hanımefendisi Hazreti Hatice ile evlendi. Huzur ve saadet dolu mutlu bir yuva kurdu. 40 yaşına geldiğinde Allah Teala Hazretleri onu kendine elçi olarak seçti. Cebrail aleyhisselamı ona göndererek yeni dini esaslarını bildirdi. Putlara tapılmamasını, şirke düşülmemesini emretti. Resulullah Efendimiz İslamiyet'i önce açıktan açığa bildirmedi. 3 yıl bir gizlilik devresi geçti. Tedrici, yani yavaş yavaş bir yol takip ediliyordu. 3 sene sonra nihayet İslamiyet'i açıktan bildirme zamanı gelmişti. Nereden ve kimden başlanacağı Resul-i Ekrem'e vahiy ile bildirildi. Allah Teala Şuara suresinin 214. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyurmaktadır. Ey Resulüm! Sen önce en yakın akraba ve hısımlarını Allah'ın dinine davet ederek ahiret azabıyla korkut. Bu ilahi emrin ardından Resulullah Efendimiz akrabalarını bir araya topladıktan sonra şu konuşmayı yaptı. Hamd ancak Allah Teala'ya mahsustur. Ona hamd ederim. Ancak ondan yardım isterim. Yalnız ona inanır, ona güvenirim. Ben gözümle görmüş gibi bilir ve size de şunu bildiririm ki Allah Teala'dan başka ilah yoktur. O birdir. Eşi ve ortağı yoktur. Sizi ondan başka ilah olmayan Allah Teala'ya iman etmeye davet ediyorum. Ben onun bütün insanlara gönderdiği son peygamberiyim. Vallahi siz uykuya daldığınız gibi öleceksiniz. Uykudan uyandığınız gibi de

kesilecek ve bütün yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. İyiliklerinizin karşılığında iyilik, kötülüklerinizin karşılığında ceza göreceksiniz. Bu da ya devamlı cennette veya devamlı cehennemde kalmaktır. İnsanları ahiret azabıyla korkuttuğum ilk kimseler sizlersiniz. Ey Abdülmuttalip oğulları! Ben size çok üstün ve kıymetli, dünya ve ahiretiniz için faydalı şeyler getirdim. Araplar içerisinde kavmime bundan daha hayırlısını getiren bir kimse bilmiyorum. Ben sizi dile kolay, hafif ve mizanda ağır gelecek iki kelimeye davet ediyorum. O da eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allah Teala'dan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve resulü olduğuna şehadet ederim demenizdir. Resul-i Ekrem Efendimiz yakın akrabalarına konuşmalar yapıp, "O halde hanginiz bu yolda bana tabi olup vezirim ve yardımcım olur?" buyurunca henüz 12-13 yaşlarında bulunan Hazreti Ali hemen ayağa kalkmış, Resul-i Ekrem Efendimiz de ona "Sen otur" buyurmuştu. Resulullah Efendimiz bu suallerini 3 defa tekrar etmişler, üçüncüde de cevap Hazreti Ali'den gelmişti. Hazreti Ali bu suallere şöyle cevap vermişti. Ya Resulallah, her ne kadar yaşça en küçük ben isem de sana ben yardımcı olurum. Hazreti Ali'nin daha 12-13 yaşlarındayken Resulullah Efendimiz'e hiç kimseden korkmadan, çekinmeden bu yolun yolcusuyum, gönül vermişlerdenim manasındaki bu sözleri Resul-i Ekrem Efendimiz'i son derece sevindirdi. İşte Allahü Teala Hazreti Fatıma binti Esed'e böyle salih evlatlar vermişti. Allah Resulüne olan sevgi ve hizmeti evladı Hazreti Ali de bu hizmet edenlere canı gönülden katılanlardandı. Beklenen yeni din ve peygamberin geldiği haberi Mekke sokaklarında yayılmaya başlayınca müşrikler onu himayesiz bırakmaya, hatta öldürmeye yeltendiler. Ama amcası Ebu Talip ve hanımı Fatıma binti Esed sevgili yeğenlerine arka çıktılar. Onu himayeleri altına aldılar. Kendileri hemen İslam'a koşamadılar fakat onu davasında serbest bıraktılar. İstediği gibi hareket etmesini sağladılar. İslam birer birer gönülleri fethedip Müslümanlar çoğaldıkça azgın müşrikler bu gidişata engel olmak için her türlü zalimliklerini ortaya koymaya başlamışlardı. İşi iyice ileriye götürüp iki cihan güneşi Efendimiz'e eziyet etmeye kadar vardılar. Kimsesiz Müslümanlara akıl almaz işkenceler yaparak onları İslam'dan döndürmeye çalıştılar. Fakat iman nuruyla kalbi aydınlanmış hiçbir Müslümanı kendi tarafına çeviremediler. Himayesinde bulunduğu amcası Ebu Talip dünyadan göçünce iki cihan güneşi Efendimizin işi daha da zorlaştı. İşkenceye varacak tarzda eza ve cefalara maruz kaldı. Bütün bu hadiseler Fatıma binti Esed'i çok üzüyordu. Gözünden sakındığı Muhammed'ine şimdi neler yapıyorlardı? Onun yüreği buna dayanamıyordu. Sevgili peygamberimizi çok seviyor ve ona inanıyordu. Fakat kocasından dolayı İslam'ı açığa vuramamıştı. Artık zamanı gelmişti. Onun davasına gönül verdiğini ilan ederek o sevgiliye destek olmak istiyordu. Kelime-i şehadet getirerek İslam'la şereflendi. Fahri Kainat Efendimiz annesi kadar sevdiği yengesinin Müslüman olmasına çok sevindi. Sanki acıları onun Müslüman olmasıyla hafiflemişti. Hazreti Fatıma binti Esed radıyallahu anha artık Mekke'de yaşanamayacağına karar verdi ve diğer Müslümanlar gibi Medine'ye hicret etti. Ve o kutlu hanım Allah yolunda muhacir olma saadetini elde etti. Medine'de oğlu Hazreti Ali radıyallahu anh'la Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kerimeleri Hazreti Fatıma radıyallahu anh'ın düğünlerini yaptı. Gelin kaynana birlikte mesut bir hayat yaşadılar. O, Resul-i Ekrem Efendimizin "Fatıma benden bir parçadır" dediği sevgili kızı Hazreti Fatıma'ya kayınvalide olmuştu. Bunu kendisi için büyük bir bahtiyarlık sayıyordu. Gelinini üzmemek için son derece titiz davranışlar sergiliyordu. Herkes kendine düşen vazifeyi yaptıktan sonra birbirine yardıma koşuyordu. Bir muhabbet yuvası teşekkül etmişti. Neşe ve sürur dolu bu evde gelin kaynana arasındaki bu muhabbetin en canlı örnekleri görülmekteydi. Onların sevgi ve saygı içerisinde geçinmeleri hem Resul-i Ekrem Efendimiz'i hem de Hazreti Ali'yi çok sevindiriyordu.

hanelerine rahmet ve bereket yağıyordu. İki cihan güneşi Efendimiz, yengesi Hazreti Fatıma'nın iyiliklerini hiç unutmamıştı. Ona karşı vefa borcunu, ona olan kadir bilirliğini her fırsatta göstermeye çalıştı. Medine'deki evinde ziyaretine gider, halini hatrını sorardı. Çeşitli yardımlarda bulunarak onu gözetirdi. Bir evladın annesine yapması gereken hizmetin daha fazlasını yapmaya gayret ederdi. Ona anne diye hitap eder ve hep o şekilde yad ederdi. Zaman zaman öğle üzeri ziyaret eder, yanında öğle istirahati yapardı. Fatıma binti Esed de Efendimizin evine gelişinden memnun olurdu. Onu nasıl memnun edeceğini şaşırırdı. Sevgili Peygamberimiz Medine'ye yerleşmişti. Aradan tam 4 sene geçmişti. Mübarek yüzlerinde hiç neşe ve sevinç eksik olmazdı. Simalarında her gün saadet çiçekleri açardı. Bir gün Efendimiz Hazreti Fatıma binti Esed'in vefat haberini aldı. O gün o kadar üzüldü ki işte bugün annem vefat etti buyurdu. Mübarek gözyaşları o gün Fatıma binti Esed için aktı. Onun iyiliklerini yad ederek ağlayışı sürdü. Anne diye hitap ettiği Fatıma binti Esed ahiret evine göçmüştü. İki cihan güneşi Efendimiz bir vefakarlık örneği olarak o gün sırtından gömleğini çıkardı, Hazreti Ali'ye verdi. Annesine kefen yapılmasını istedi. Cenaze namazını da kendisi kıldırdı. Son bir sevgi işareti ve iltifat olarak kabrine indi ve yanı üzerine biraz uzandı. Gözyaşları içerisinde kabirden çıktı. Yaşlar kabri ıslatmıştı. Sonra Hazreti Fatıma binti Esed'in naaşı kabre kondu. Ashab-ı kiram o güne kadar böyle bir şey görmemişlerdi. Merakla Efendimiz'e, "Ya Resulallah, sizin bu kadına yaptığınızı başka hiç kimseye yaparken görmedik," dediler. Fahri Kainat Efendimiz ashabının merakını gidermek üzere şöyle cevap verdi. "O benim annemden sonra annemdir. Amcam Ebu Talip'ten sonra bu kadıncağız kadar bana iyiliği dokunan bir kimse olmamıştır. Ona cennet elbiselerinden giydirilsin diye gömleğimi kefen olarak giydirdim. Kabir hayatı kendisine kolay ve rahat gelsin diye de bir müddet kabrinde uzandım," buyurdu. Allah Resulü onun için gözyaşı dökmeye devam etti. Hazreti Fatıma binti Esed radıyallahu anha'nın kabri üzerine toprak atıldıktan sonra Resul-i Ekrem Efendimiz sevgili annesi için mübarek ellerini kaldırarak şu duayı yaptı. "Anneciğim, Allah sana merhamet etsin. Annemden sonra bana annelik yaptın. Kendin aç kalır, beni doyururdun. Kendin giymez, beni giydirirdin. En iyi nimetleri kendin yemez, bana tattırırdın. Bunu da ancak Allah rızası için ve ahiret yurdunu umarak yapardın. Allah ki dirilten ve öldürendir. O hiç ölmeyendir. Devamlı diri olandır o. Ey Allah'ım! Annem Fatıma binti Esed'i affet. Kabrini genişlet. Ben Resulünün ve benden önceki peygamberlerinin hakkı için duamı kabul buyur. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Yüce Rabbim." Sevgili Peygamberimiz, annem dediği Hazreti Fatıma binti Esed radıyallahu anhaya son vazifelerini yaptıktan sonra tebessüm etmeye başladı. Orada bulunanlara şu müjdeyi verdi. "Cebrail aleyhisselam geldi ve bu kadın cennetliklerdendir diye bana haber getirdi. Ayrıca Yüce Allah meleklerinden 70 binine bu kadının cenaze namazına katılmalarını emretti. Melekler de onun cenaze namazını kıldılar." Hazreti Fatıma binti Esed radıyallahu anha, Haşimoğulları soyundan ilk erkek çocuğu dünyaya getiren saliha bir hanımdır. Ayrıca yine bu soydan gelen ilk halifenin annesi olma şerefine sahiptir. Diğer halifelerin anneleri ise sevgili peygamberimizin kızı Hazreti Hasan'ın annesi Hazreti Fatıma-tüz-Zehra radıyallahu anha ile Harun Reşid'in hanımı ve halife Emin'in annesi Zübeyde'dir sevgili dinleyiciler. Allah hepsinden razı olsun. Cenab-ı Hak bizleri Hazreti Fatıma binti Esed annemizle beraber cennetinde cem eylesin. Amin. Sevgili dinleyiciler, bu haftada Gülistan programında sizlerle birlikte olduk. Bugün sizlere Efendimiz'e annelik yapma şerefine nail olmuş Ümmü Eymen radıyallahu anha ve Fatıma binti Esed radıyallahu annelerimizi sizlere anlatmaya çalıştık.
Bir başka programda, bir başka örnek hayatla tekrar sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Gülistan.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Yıldızlar gibi. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz. Ashab-ı kiramın İslam dinine hizmetleri ve peygamberimizle olan münasebetleri. Efendimizin gökteki yıldızlar misali ashabı, sahabelerin örnek teşkil eden hayatları. Hakan Öner hocamızın sohbetiyle Yıldızlar Gibi Pazartesi 22'de Semerkant Radyo'da.
2: Reklamlar.
3: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
4: Güler Yüz Asansör'le yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler Yüz Asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
5: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Tasavvuf sohbetleri. Tasavvuf yolunun edepleri, güzel ahlaka ulaşmanın yolları ve tasavvufa dair tüm konular tasavvuf sohbetlerinde. Tasavvuf sohbetleri Mehmet Ildırar'ın sohbetiyle Cuma günleri saat 11.20'de Semerkant Radyo'da.

Hayat yolculuğunda gönüllere dokunan sözler, bizden bir iz taşıyan hikayeler, alimlerin yazdığı eserlerle içinde gezilen bir umman, meselelere tasavvufi bir bakış. Batuhan Şengül'ün sunumuyla Canı Dil'den hafta içi her gün saat 14'te Semerkant Radyo'da.

0: Geçmiş olsun teyzeciğim.
1: Sağ ol evladım.
0: Size de geçmiş olsun. Allah şifa versin.
2: Teşekkür ederim.
0: Müsaadenizle şöyle oturayım biraz da. İnsanı yoruyor hastaneler. Neyiniz var teyzeciğim?
1: Yaşlılık diyelim kısaca. Tansiyon, şeker, kalp ne ararsanız var aslında.
0: Öyle demeyin. Baksanıza etrafınıza. Ne çok genç var. Sahi sizin neyiniz var kardeşim?
2: Şurada sağ tarafımda bir ağrı var ne zamandır. İhmal ettim tabii. Sancı dayanılmaz olunca da geldim. Az sonra muayene olacağım. Anlayacağız bakalım.
0: İhmal ediyoruz evet. Oysa Yüce Allah'ın imandan sonra insanlara verdiği en büyük ve en değerli nimetlerden birisi de sağlıktır. Sağlık olmadan hayatın ne tadı ve ne de bir anlamı var. İnsan hayatını sağlık, afiyet ve mutluluk içerisinde sürdürdüğü müddetçe neşeli, mutlu, huzurlu ve verimlidir. Bu sayede insan hayatın tadına, ahiret alemindeki tüm saadetlerin kazanılmasına ulaşır. Sağlığı, huzuru ve mutluluğu yerinde olmayan bir Müslümanın ne kendisine, ne ailesine ve ne de içinde yaşadığı topluma bir faydası olamaz.
1: Tabii, pek tabii. Peygamber Efendimiz bizi şöyle uyarmıştır. 5 şey gelmeden önce 5 şeyin kıymetini biliniz. Hastalık gelmeden önce sıhhatin. Yaşlılık gelmeden önce gençliğin. Fakirlik gelmeden önce zenginliğin. Meşguliyet gelmeden önce boş vaktin. Ölüm gelmeden önce dünya hayatın.
2: İyi de hasta olmamak insanın elinde mi?
0: Sağlığımızı korumanın 2 yönü vardır. Birincisi tedbir, ikincisi tedavi. Bulaşıcı hastalıklardan kaçınmak, her türlü temizlik kurallarına dikkat etmek, her vesileyle ellerimizi sabunla yıkamak, dengeli beslenmek, gıdasız kalmamak, her türlü mikroplu içecek ve yiyeceklerden uzak durmak ve mutlaka bu hususta hekimin tavsiyelerine uymak tedbirdir. Her türlü tedbire ve korunmalara rağmen hastalık gelirse şifa aramak ve bulmak için gereğini yapmak da tedavidir. Bu hususta sevgili peygamberimiz, ey Allah'ın kulları, tedavi olunuz. Zira Allah ihtiyarlıktan başka dermansız bir hastalık vermemiştir derken, Yüce Allah ise Kur'an'da kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayınız diye buyurmaktadır.
2: Anladım. Sağ olun, ne güzel anlattınız.
1: Bütün nimetler gibi sıhhatin kadri de elden çıkmadıkça bilinmez ne yazık ki. Oysa beden insana verilmiş bir emanettir. Sıhhat hem dünyevi hem de uhrevi açıdan kıymeti bilinmesi gereken en önemli nimetlerden biridir. Ve Allah'a karşı bir şükür vesilesidir.
0: Öyleyse son sözü Kanuni Sultan Süleyman söylesin. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Bana müsaade. Tekrar geçmiş olsun.
1: Sağ ol evladım, sağ ol. Sohbet içinde. Hadi selametle.
2: Güle güle. Hasta birine benzemiyordun. Ne güzel anlattı değil mi? Kimdi acaba? Ah, sancı başladı yine.
3: Zamanıdır. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
3: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, limon 49.99, patlıcan 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allah'a azimşan cemaatimizi iki cihanda aziz eylesin. Hayatı dünyayı zinetlerine aldanmadan imtihanı Rabbani muvaffak olarak imanı kamil ile yaşayıp göçmek nasibi müyesser eylesin. Şu dünya hayatının en meşakkatli yönü yeri darül dünyadır. Darül dünya, dünya hayatı, dünya yeridir. Kim ne buldu, bu dünya hayatında bulur. Saadeti dahreyne ulaşanlar, ferman-ı Rabbani yapışmış, dünyayı bir gölgelik bilmiş, ahiretin hakikatını idrak etmiş, Allah'ın ferman ettiği emre uymuş, nehilerinden kaçmak nasip olmuştur. Kardeşlerime niyazım şudur ki, bizim dünya hayatımız, kabirimiz için azap, ahiretimiz için şiddetle hesap olmasın. Bugünkü sohbetimiz çok ibretli, darül dünyanın nice hikmetli hayatından mühim bir bölümünü işgal edecek inşallah. Muhterem kıymetli cemaat, sohbetimiz tasavvuf hayatının usul ve ibadetlerinin hikmet ve şeriat delilleri. Evet, hikmet ve şeriat delillerinin Kur'an'ın mucizül beyanda en latif,

en nurani, en güzel bir numunesi Hazreti Üzeyir Aleyhisselam ve Ashab-ı Kehf'in saadetli hayatları. Demek sohbetimizin ismi Hazreti Üzeyir Aleyhisselam ve Ashab-ı Kehf'in saadetli hayatları. Sure-i Kehf 15. cüz, efendim 15. cüz surelerinden mübarek bir sure-i şeriftir. Kur'an-ı Azimşan'ın çok hikmetli, çok tefekkür ettirici, insan hayatının tanzim edilmesine sebep, akibetin şerli gitmemesi için en nurlu bir örnek alacak bir suresidir. İbretle doludur. Fahri Kainat Mübelliği dinleyen cemaatte bu ayetler ve sureye muhatap mümin cemaatidir. Önce Ashab-ı Kehf'in mukaddeme makamında kısa bir izah yapıp konumuza gireceğiz inşallah. Biz yeryüzünde olan şeylere oraya mahsus birer zinet verdik ki insanların hangisinin daha güzel amel işleyeceklerini ortaya koymak üzere imtihan edelim. İşte yaşayışımızın sırrı çıktı. Biz yeryüzünde olan şeylere oraya mahsus birer zinet verdik ki o zinetlerin en muhterem yaratılanı insandır. Biz insanların hangisinin daha güzel amel işleyeceklerini ortaya koyalım diye imtihan koymak üzere imtihan edelim. Biz elbette onun üstünde olan şeyleri kupkuru toprak yapanlarız. İşte bu ayeti celile bize Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretlerinin hitab-ı ilahiyesidir. Müfessir-i İzam tefsirinde Hazreti Kadi Hazretlerinden naklen ayeti celile kendisinden öncekilerle münasebeti vardır. Elbet her bir ayetin diğer surelerle münasebet olduğu gibi 7. 8. ayetin diğer ayetlerle kendisinden öncekilerle bir münasebeti vardı. Şudur. Allahu Teala sanki şöyle demek istiyor. Kim buyurmuş? İmam-ı Kadi Hazretleri. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ben yeryüzünü yaratıp süsledim. Orada menfaatinize uygun şeyleri çıkarıp yetiştirdim. Orada faydalı şeyleri yaratmamın maksadı insanları mükellef tutarak imtihan etmektir. İşte şu mübarek ayetin şu 200 satırlık hükmü her birimizin mükellefiyetini azameti ilahiye çıkacağımızın hakikatidir. Bu hitab-ı celile bana ne kadar mükellefse ey kardeş hepimize de aynı ilahi hikmet, aynı ölçülerle her birimiz buna mükellefiz. Şimdi bu mukaddemeden sonra ya Habibim ben yeryüzünü yaratıp süsledim. Menfaatinize uygun şeyleri çıkarıp yerleştirdim. Demek dünyada insanoğlunun menfaatine ne lazım? Allah bu dünyada halk etmiş. Kim ne aramış, bulamamış, olmamış, kim ne yapmış, kendi fiil efaliyle yapmış, Allah yaratmış. Sıra sıra oturmuşuz, yer işgal etmişiz ama her birimiz hesab-ı ilahiyede çok azim bir sorumluluk taşımaktayız. Burada faydalı olan şeyleri yaratmamın maksadı insanları mükellef tutarak imtihan içindir. Ben ne hacetim var yarattım.

Ne ihtiyacı var verdim. Senin bir gün mahrum noksan bırakmadım. Ne yaptım? Nedim bu senden teşekkür eden, meydana gelen bu ahvali şerait nedir? Muhatabına mükellef olmamak için, tutulmamak için. Her istediğimiz verilmiş, her ihtiyacımız karşılanmış, dünya bir süslü saray gibi hazırlanmış, istiyari ilahiye ellerimize verilmiş, tercih hakkı sende de var, bende de. Şer'i işlemekle şer, hayırı işlemekle hayır kazanmaya müheyya bir kudretle yaratılmışız. Ama hiçbir ihtiyacımız noksan bırakılmadan. Burası çok zor. Ben senin ne arzunu yerine getirmedim? Hangi ihtiyacını karşılamadım? Ey benim abdim bu nimetler muhaciyesinde senin bu fiiline getireceğin delil nedir? Sükut. Affet ya Rabbim. Çok kısa konuşuyordum. Hazin bir soru, zor bir cevap. İmtihan ilahi gözüme geliyor. Eller susmuş, gözler sinmiş, kulaklar dinlemeyi bırakmış, mesuliyet tırnaktan tepeye çıkmış, kıyametin güneşi tepeye dikilmiş, kimi topuğuna kadar terlemiş, kimisi başını açan sıcak ter içinde kalmış. Resul-i Kibriya buyurmuş, ya Ayşe, kıyamette herkes anadan doğma yaratılacak, çırılçıplak huzurda haşredilecek. Ya Nebiyallah, insanlar birbirlerini seyretmezler mi? O zaman böyle olmayacak. Şedid bir hesap sorumluluğu, çetin bir azap, nihayetsiz rahmet ve şiddetli ateş. Öyle insan korkacak ki, bir mahkemede kadının huzurunda korkmak ne ki? Bütün insanların hukuku, kendisinin mesuliyeti kadar herkesin kendisine sorulacak. Diller suskun, akıllar şaşkın, insan hayrette. Bu sözüme dikkat edin lütfen. İhtiyar yok, ihtiyar seçme kuvveti yok. Biraz oturayım ya Rabbim, biraz susadım su içeyim ya Rabbim. Böyle bir ruhsat kimseye verilmiyor. Dil susmasa, konuşmasa, saklasa, her organ kudreti ilahiyle şahitlik yapacak durumda. Deri şahitlik yapacak. Göz diyecek ben göre göre yaptım. Ayak diyecek vallahi sahibimin isteğiyle gittim. Miskale zerre amel defterleri noksan göstermeyecek. İkra kitabek, al kitabını oku. Herkesin amel defteri eline verilecek. İkra kitabek, oku kitabını. Bu benim amel defterim. Allah Allah. Bir miskale zerre noksan bırakmamış. Gecesi gündüzü içinde kayıtlı. Bilineni bilinmeyeni yazılı. Küçüğü büyüğü mevcut. Görüleni görülmeyeni içine derç edilmiş. Bu nasıl defter? Bu nasıl amel defteri? Allah Allah! Beni bir gözeten mi vardı? Evet, bir gözeten vardı. Bu defter kendisinden satılan kitap gibi bizim elimize geçmedi. Allah bizi bunu kiramen katiplere kaydettirdi, hıfzettirdi, elimize verdi. Kıyamet çok zor. İnsanın başına ne gelir evvela sorusuna, Fahri Kainat kabire girdiğin zaman Ruman isminde bir müekkil melek seni saracak buyurdu. Melaikenin ismi Ruman. Yaz kitabını, yaz amel defterini. Ben yazmak bilmem. Nereye yazayım? Ne bir kağıt var, ne de bir kalem. Parmakların kalem, kefenin defter. Kefenimden bir cüz elime tutuşturacak. Yaz! Unutmak yok. Unutmak dünya hali.

ahirette hıfz var, unutmak yok. Bu kadar azim bir durumda ben yanımdaki çıplağı nasıl göreceğim? Şahide icap yok. Benim azalarım bana şahit. Benim derilerim bana şahit. Tırnaklarım şahit. O zaman ben seni nasıl görürüm? Anan baban yanında bir şey konuşamazken alemlerin Halik'i yanında nasıl konuşulacak? İşte Allah Azimşan yeryüzünü yaratıp süsledi. Kimimizi erkek, kimimizi kız yaptı. Kader bizlere evliliğe götürdü. Sonra çocuk babası, anası olduk. Bir rızık için çalıştık. Tüccar olduk, doktor olduk, mühendis olduk. Yaşamak için yedik içtik. Ah ah, nefsin arzusunun zalim olan hükmünü seçtik. Zannettik ki her akıl bende, nefsin hilesine kandık. Şeytanın damarlarımızda dolaştığını unuttuk. Düşmanı dıştan aradık, içimizde gezen iblisi görmedik. Menfaati nefis, menfaati dünya her şerri işletti. Mahcubiyet kaldı. Mağfireti ilahi olmasa azab-ı şedid bekliyor. İşte bu imtihan şu 50-100 sene içinde geçiyor. İmtihanın neticesi doktor olmak, mühendis olmak, sınıf geçmek gibi kolay değil. Dünya hayatı 50-100 sene gibi kısa değil. Ya ebedi azam, ya çetin hesap, ya şiddetli sırat üstünde bekleyip yanmak. Rabbim mağfiret et. Onlar buna rağmen inkar eder, isyanlarını sürdürür. Bu dünyada her haçet verildi. Görmek için, göz tutmak için el verildi. Rahatına baksın, 70 türlü konuşan dil verildi. Ama hukuk-ı ilahi konuldu. Biz ne aslandık ne kaplan. Menfaatimizde tavşan tavuk değildi. Hesapla Kur'an indirildi. Muhatap biz tutulduk. Geceyi gündüzü röntgen gibi gözetleyen kiramen katibin iki tane omuzumuza oturtuldu. Nöbetleşede iki değişir dört. Hiçbir halimizi gözlerinden kaçırmıyor. Bundan 100 sene olsa gözüyle gördü, şahit arardı. 20. asır teknolojisinde fotoğraf var. Ses bandı var. Parmak izi de var. Teknolojinin şahitliği 100 sene öncekinin talihsizliği gibi değil. 100 sene önce talihsizdik. Ama şimdi her şey, her halimizi gözetliyor. Her durumumuzu tespit ediyor. Senin oduna asacağım bir dinleme cihazı 24 saat senin fotoğrafında çeker, sesinde tespit eder. Hayat çetinleşti, imkanlar gelişti, hesap inceldi, ama sahibi imtihanda olduğunu unuttu. Gaflet üstüne gaflet, rezalet üstüne rezalet, şehvet üstüne şehvet yaşıyoruz. Kimi bu imtihanda kafir oldu, kimi münafık oldu, kimi mümin oldu, kimi şehit oldu, kimi veli oldu, kimisi nebi oldu. Ama tayin edilen ömrü herkes bir gün bitirdi. İnna lillahi ve inna ileyhi racun. Geldiğin yere dön. Hiç dönmeyeceğimiz gibi inanıyoruz. Sanki hiç dönmeyeceğimizi zannediyoruz. Sanki yalancı inancımız böyle. Ama yemin ederim ki şu beni dinleyen cemaat, sonra satırları okuyan şahıs, sonra banttan sesimi duyan bilecek ki bu ömür bir gün tükenecek.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
3: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 49.99, kırmızı biber 49.99, domates 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Hazreti Abdülkadir Geylani rahmetullahi aleyh. Abdülkadir Geylani rahmetullahi aleyh 470 Hicri yılında Geylan'da doğdu. Soyu 10 batın öncesinde İmam Hazreti Hasan radıyallahu anh efendimize ulaşır. 18 yaşındayken muhtemelen Hicri 488'de Bağdat'a geldi. Bu sene İmam Gazali'nin gerçeği aramak ve bulmak üzere Bağdat'tan ayrıldığı senedir. Bağdat bir değerli büyük zattan mahrum olurken, ikinci diğer büyük değerli bir ıslahatçı ve Allah'a çağıran zatın oraya gelmesi sadece bir tesadüften ibaret olamaz. Abdülkadir Geylani Hazretleri bütün azmiyle Bağdat'ta ilim öğrenmeye başladı. İbadetlere, zikirlere ruhi bir meyli vardıysa da, ilim tahsilinde kanaat ve zühdle hareket etmedi. Her ilmi onun en büyük aliminden, ehlinden öğrendi ve o bilgide tam yetki elde etti. Hocaları arasında Ebu'l-Vefa, İbni Ukayl, Muhammed bin Hasan el Bakillahi ve Ebu Zekeriya Tebrizi gibi ünlü bilginler ve ilim önderlerinin isimleri görülmektedir. Tarikat terbiye ve ilmini Şeyh Ebu'l-Hayr Hammad bin Müslim el Debbas'tan öğrendi. Kadı Ebu Said Mahremi'den de tekmil eyledi, ondan icazet aldı. Allah cümlesinden razı olsun. Zahir ve batında kemale erdikten sonra ıslah ve irşada yöneldi. Ders kürsüsüne de, irşad kürsüsüne de aynı anda oturdu. Hocası ve şeyhi Şeyh Mahremi'nin medresesinde okutmaya ve nasihat etmeye başladı. Çok kısa bir süre içinde medreseyi genişletme gereği ortaya çıktı. İhlas sahipleri binaya ek bina yaparak medreseyi toplantısına katılanlara yetişir hale getirdiler. Halk o kadar akın ediyordu ki medresede adım atacak yer kalmıyordu. Bütün Bağdat nasihatini, irşatlarını dinlemeye koşuyordu. Allah Teala ona öyle bir sevimlilik vermişti, halkın o kadar ilgisini çekiyordu ki sultanlara bir

ile bu kadar nasip olmamıştı. Şeyh Muvaffakaddin İbni Kudame diyor ki, ben hiçbir kimsenin dini bir sebepten dolayı bu kadar sevildiğini görmedim. Sultanlar, vezirler, onun toplantılarına yalvarıp yakarcasına katılırlar, edep ve saygıyla otururlardı. Alimlerin, fıkıh bilginlerinin sayısı bilinmezdi. Her bir toplantıda 400'er mürekkep hokkası sayılmıştı. Bunlar onun buyruklarını yazıya geçirmek için getiriliyordu. Güzellikleri ve ahlakı. Bu yüksek ve üstün meziyetlerine rağmen son derece yumuşak başlı, alçak gönüllü, ağır başlıydı. Fakirlerin, yoksulların yanına oturur, onların elbiselerini temizler ama bunun aksine anlı şanlı adamlara ayağa kalkmaz, devlet erkanına saygı için önünde dikilmezdi. Halifenin bazen geldiği olur da saygı göstermek için ayağa kalkmak gerekmesin diye kasten içeri girerdi. Halife gelip oturduktan sonra tekrar gelirdi. Hiçbir zaman bir padişahın veya bir vezirin kapısına gitmedi. Onu görenler ve çağdaşları güzel ahlakına ve üstün azmine, alçak gönüllülüğüne, cömertliğine, fedakarlığına ve yüce ahlaki niteliklerine hayranlıklarını gösterirken onu öve öve bitiremezler. Uzun bir ömür süren büyük bir zat, pek çok büyük zatlarla karşılaşmış, hem de Abdülkadir Geylani Hazretlerinin sohbetlerinde bulunmuştur. O zat şöyle diyor: gözlerim Hazreti Şeyh Abdülkadir Geylani'den daha güzel ahlaklı, gönlü bol, üstün şahsiyetli, ince kalbi, sözüne, sevgisine sadık birini görmedi. Azametine, üstün mevkiine ve derin bilgisine rağmen küçükleri gözetir, büyüklere saygı gösterir, selam verirken önceliği bırakmaz, zayıf kimselerle düşer kalkar, fakir kimselere karşı alçak gönüllülükle hareket ederdi. Halbuki o, hiçbir lidere, padişaha saygı göstermek üzere ayağa kalkmamıştı. Hiçbir vezirin veya yüksek düzeydeki idarecinin yahut padişahın kapısına gitmedi. Ebu Abdullah Muhamreyat bin Yusuf el-Birzali el-Şibli onu şu ifadelerle övmektedir: o, duaları makbul kimseydi. Hem gözlerinden yaş boşanır, her zaman ve her an zikir ve düşünmeyle meşgul olurdu. Çok yufka yürekliydi, güleç yüzlü, yumuşak kalpli, ince ruhlu ve cömertti. İbadet ve mücadelede makamı çok yüksekti. Irak müftüsü Muhyiddin Ebu Abdullah Muhammed bin Hamid Bağdadi ise şöyle yazıyor: İnsanların çirkin sözlerden insanların en uzağı, hak ve doğruya ise insanların en yakınıydı. Allah'ın haram kıldığı şeylere el uzatılınca celallenir, kendi nefsi için başkasını öfkelenmez, Rabbinin rızasının dışında kimseden öç almak istemezdi. Hiçbir dilenciyi eli boş çevirmez. Hatta sırtındaki elbiseyi çıkarıp vermesi gerekse bile verirdi. Açların karnını doyurmayı, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidererek masrafı çekinmeden vermeyi özellikle çok severdi. Dergahına gelen kimseyi boş çevirmezdi. Bir gün dergahına gelenlere şöyle sohbet etmişti:

0: Allahü Teala'ya hamdolsun. Onun Resulü Muhammed Aleyhisselam'a ve temiz âline ve ashabına selatü selam olsun. Ey insanlar! Allahü Teala kime ne imkan vermişse onu Allah yolunda, Allah için sarf etmezse, namazı terk etmiş gibi, orucu terk etmiş gibi, zekatı terk etmiş gibi vebal altında kalacaktır. Bu din, bizden öncekilerin canlarıyla, mallarıyla, her türlü fedakarlıklarıyla bize kadar gelmeseydi, Müslüman çocuğu olarak dünyaya gelebilir miydik? Ashab-ı kiram, dinin yayılması için, Allah rızası için terk-i diyar, terk-i vatan ederek çalıştılar. Onların güzel güzel evleri, akarsuları, bağları, bostanları vardı. Hanımları, çocukları vardı. Onların hepsini terk ettiler. Geri dönmeyeceklerini biliyorlardı. O hanımlar ne sabırlı hanımlarmış. O evlatlar ne sabırlı evlatlarmış. O mübarek zatlar ne mübarek kişilermiş ki gittiler, bir daha geri dönmediler. Akıllı olan herkes dünyada rahat ve huzur içinde yaşamak, ahirette de azaptan kurtulup sonsuz nimetlere kavuşmak ister. Bu nimetlere kavuşmanın bir tek yolu vardır ki o da salih bir Müslüman olmaktır. Salih Müslüman olmak için din bilgilerini ehli sünnet alimlerinin bildirdiği gibi öğrenmek ve tatbik etmek gerekir. Cahil olan kimse salih değil, doğru dürüst Müslüman bile olamaz. Namaza mani olmayan ve haram işlemeye sebep olmayan her kazanç yolu hayırlıdır, mübarektir. İbadetlerin ve dünya işlerinin faydalı, mübarek olması yalnız Allah için yapmakla, yalnız Allah için kazanmakla ve yalnız Allah için vermekle, kısacası ihlas sahibi olmakla olur. İhlassa yalnız Allahü Teala'yı sevmek ve yalnız Allah için sevmektir. Şüphesiz kulun Rabbine olan sevgisinde samimi olup olmadığı, başına bela ve musibetler geldiği zaman ortaya çıkar. Kardeşlerim, düşünceniz sırf yiyecek, giyecek ve dünya lezzetleri olmasın. Bunlar nefsin ve insan tabiatının istediği şeylerdir. Gençlikte az bir ibadet pek kıymetli olur. Düşman hücum ettiği zaman da askerin ufak bir hareketinin çok kıymetli olması gibidir. Göründüğün gibi olabiliyor musun? Sen namaz kıldığın, oruç tuttuğun, hayır işler yaptığın zaman bunları sırf rızayı ilahi için yaptığından emin misin? Eğer değilsen şimdi gel. Allah için yapmadığın bütün işlerin, adi ve bayağı işlerin için tövbe et. Halis kalb ile Allahü Teala'dan affını dile. Zaman hızla geçip gidiyor. Ömürler zayi oluyor. Halbuki siz yiyemeyeceğiniz şeyleri toplamak, ulaşamayacağınız şeylerin peşinden koşmak, oturamayacağınız binaları kurmakla meşgul oluyorsunuz.
1: Allame İbn-i Neccar şöyle söylediğini nakletmektedir. Eğer dünyanın bütün serveti elimde olsaydı, onlarla açları doyurmak için hemen yemek yedirmeye koşardım. Bazen şöyle de söylediği olurdu. Öyle anlaşılıyor ki benim bakracım delik, hiçbir şey içinde durmuyor. Eğer 1000 dinar elime geçse, geceyi onunla geçirmem, hemen harcarım. Ölü kalplerin diriltilmesi. Abdülkadir Geylani rahmetullahi aleyhin kerametlerinin çokluğu üzerinde tarihçiler görüş birliğindedirler. İzzettin bin Abdüsselam diyor ki, Şeyh'in kerameti tevatür derecesine ulaşmıştır. Allah Teala onun kalbinin teveccüh etmesiyle ve dilinin tesiriyle yüz binlerce insana yeni imanlı bir hayat bahşediyordu. Onun mübarek varlığı İslam için bir bahar rüzgarı gibiydi. Bu rüzgar kalplerin içindeki mezarlığa yeni can verdi. İslam dünyasında yeni bir iman ve maneviyat havası dalgalandırdı. Şeyh Ömer Kaysani de diyor ki, hiçbir sohbet meclisi geçmiyordu ki orada bir Yahudi, bir Hristiyan Müslümanlığa giriyor olmasın. Katiller, yol kesiciler ve sabıkalılar tövbeyle müşerref oluyor olmasın. İtikadı bozuk, inancı sapık biri yanlış inancından tevbe ediyor olmasın. Cübba şöyle anlatıyor. Bir gün bana Hazreti Şeyh dedi ki, eski insanların yaşadığı gibi ormanlarda, sahralarda yaşamaya temenni ediyorum. Ne beni diğer yaratıklar görsün, ne de ben diğer yaratıkları göreyim. Fakat Allah Teala kullarının hayrını ve faydalanmasını takdir etmiştir. Benim elimle 5000'den fazla Yahudi ve Hristiyan Müslüman oldu. Düzenbaz ve sabıkalı kimselerden 100.000'den fazla insan benim elimle tevbe etmiştir. Bu da Allah'ın büyük nimeti ve lütfudur. Tarihçilerin anlattıklarına göre, Bağdat'ın nüfusunun büyük bir bölümü Hazret'in eliyle tevbeye nail olmuşlar ve pek çok Yahudi, Hristiyan ve Zımmi Müslüman olmuştur. Allah'ın kullarına şefkati. Bütün insanlarla ve ümmeti Muhammediye ile ilgisini, her zaman onları düşünmesini ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin görevini yüklenenlerin ve özel olarak Allah'a yakınlık elde etmiş kulların alameti olan insanlara şefkat duygusunu onun şu konuşmasından tam olarak anlayabilirsiniz. Bu konuşmada o, pazara gidenlerin ahval ve derecelerini açıklamıştır. O derecelerin en sonuncusunu belirtirken, aslında başkalarının durumları adı altında kendi halini ve makamını anlatarak şöyle diyor. Ve beşincisi o kimsedir ki, çarşıya girdiğinde kalbi Allah'la meşguldür. İnsanlara merhamet etmek için ve bu merhamet ne var ne yok diye o insanlara hiç çaktırmadan, çarşıya girişinden çıkışına kadar çarşı halkı hakkında dua ve istiğfar eder, gönlü onlara merhamet ve şefkatle dolar taşar. Kalbi o insanların ahvalinden dolayı yanar durur, gözü sürekli yaş döker. Allah'ın fazl ve kereminden, o halka verdiği nimetlerden dolayı da lisanı daima şükreder. Abdülkadir Geylani Kuddüsesi Ruhu Hazretleri sohbetlerinden birine şöyle bir duayla başlamıştı.

Hak Subhanehu ve Teala hiç sevmediği bu alçak dünyanın iç yüzünü ve onun aşağı olan süslerinin ve yaldızlarının çirkinliğini gönül gözümüze göstersin. Ahiretin güzelliğini, tatlılığını, cennetlerin ve nehirlerin tazeliğini ve hepsinden daha tatlı olan Allahü Teala'nın cemalini görmeyi gönlümüze yerleştirsin. Peygamberlerin en üstünü olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine bu duamızı kabul buyursun. Dünya nedir bilir misiniz? Dünya oyun, eğlence, süslenmek, mal, mülk ve evlatla övünmek, ahirete faydalı olmayan şeyleri çoğaltmak, onlara bağlanıp değer vermektir. Ey cemaat! Eğer Allahü Teala'nın size yardım etmesini istiyorsanız, onun razı olduğu işlerle meşgul olunuz. Önce kendimize, sonra başkalarına nasihat edelim. Nefsimizi terbiye etmeden başkasını ıslah etmeye çalışmamız hiç uygun olur mu? Bu nasıl kulluktur ki Allahü Teala'nın her yerde hazır ve nazır olduğunu ve her şeyi gördüğünü bildiğimiz halde sıkılmadan günah işlemeye devam ediyoruz. Salih kimselerle beraber ol. İnsanların en akıllısı Allahü Teala'ya itaat edendir. En cahili ise emirlerine karşı gelendir. Sen akıllılarla beraber ol. Cahil kimselerle beraber olursan onların cehaleti sana da bulaşır. Hırsı, şımarıklığı, azgınlığı ve dünyaya düşkünlüğü bırak. Biraz hüzünlü ol. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, müminin sevinci yüzündedir. Halbuki onun kalbi mahzundur.

0: vefatı. Uzun bir süre dünyayı zahiri ve batini üstün meziyetleriyle, manevi kemalatıyla faydalandırdıktan sonra İslam dünyasında maneviyatın ve Allah'a yönelmenin dünya çapında zevkini, neşesini meydana getirdikten sonra 561 Hicri yılında 90 yaşında vefat etti. Oğlu Şerefüddin İsa rahmetullahi aleyh ölümünü şöyle anlatıyor. Vefat etmesine sebep olan hastalığa yakalandığında oğlu Şeyh Abdülvehhab kendisine "Sizden sonra yapmam için bana bazı tavsiyelerde bulunun." dediğinde buyuruyor ki: "Daima Allah'tan kork. Allah'tan başka kimseden korkma. Ondan başka birinden de bir şey bekleme. Bütün ihtiyaçlarını Allah'a havale et. Sadece ona güven ve her şeyi ondan iste. Allah'tan başka hiç kimseye güvenme. Tevhid yolunu tut ki o yol herkesin birleştiği noktadır." dedi ve şöyle devam etti: "Kalp Allah'la yoğrulmuş olursa hiçbir şey ondan kopmaz ve hiçbir şey oradan dışarı çıkamaz." Sonra tekrar tekrar şöyle buyuruyordu: "Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti sizin üzerinize olsun. Allah sizi de beni de bağışlasın. Benim de sizin de tevbenizi kabul etsin." Büyük Veli son konuşmalarından birinde şöyle diyordu:
1: "Ey kardeşlerim! Şunu biliniz ki dünya müminin hapishanesidir. Çünkü dünya demek hapishane demektir. Ama ne var ki biz Müslümanlar Müslüman olmayanlara nazaran dünyada da cennette sayılırız. Çünkü İslamiyet demek huzur demek, İslamiyet demek rahatlık demektir. Biz Müslümanların hapishanede olması cennetteki yerimize göredir. Kafirler ne kadar çok sıkıntı ve yoksulluk içinde olsalar bile cehennemdeki yerlerine göre dünyada cennette gibi sayılırlar.

Hazreti Şeyh bu dünyadan göçüp gitti. Ama arkasında İslam davetçilerinden ahlak ve nefisleri temizleyip terbiye eden bir kitle bırakarak gitti. Bu kitle onun hizmetini devam ettirdi. Artıp giden maddeciliklere ve İslam'dan uzaklaşmakla savaşarak mücadelesini sürdürdü.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çekirdeksiz üzüm 59.99, kabak 49.99, kuru soğan 29.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: Zümer Suresi 1. ayetten 75. ayete kadar.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Semerkant Radyo.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 13.
0: Haber bültenini sunuyoruz.

Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler, hayırlı cumalar haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Manisa Valiliği Soma ilçesindeki bir maden işletmesine meydana gelen göçükte 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada maden göçüğünde sürdürülen arama kurtarma çalışmalarının sonuçlandığı belirtildi. Açıklamada göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçimize daha ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz dedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte 5 madencinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Göçük altında kalan 7 madencinin tespit edilmesiyle başlayan arama kurtarma çalışmalarında AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, UMKE, 112 acil sağlık ekipleri, Kızılay Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, belediye ve tahlisiye ekiplerinden 756 personel ve 76 araç görev yaptı. İzmir İl AFAD Müdürlüğü'nden toprak altı görüntüleme cihazıyla enkaz altı görüntüleme cihazı ve ekipleri çalışmalara dahil edildi. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 7 madenci göçük altından çıkarıldı. Göçük nedeniyle 5 madenci hayatını kaybetti. Sağ olarak kurtarılan 2 madencinin birinin tedavisi devam ederken diğer madenci ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda kazanın araştırılması amacıyla gerekli incelemelerin başlatıldığını belirtti. Bayraktar, Manisa'nın Soma ilçesine bir maden işletmesine meydana gelen göçükte 5 madenci kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Göçük altında kalan 7 madencimizin tamamına ulaşılmış, 2 madencimiz sağ olarak kurtarılmıştır. Tedavisi devam eden madencimize acil şifalar diliyor, taburcu olan madencimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazanın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğümüzce uzman bir heyet görevlendirilerek gerekli incelemeler başlamıştır dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre 28 zanlı hakkında suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. İstanbul'da sermaye piyasasına gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 13 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik şüphelilerden Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe'nin tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler Altuğ Kantarcı, Kerim Tosun, Özgür Akayoğlu, Mesut Altan, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Tolga Tuğtekin'in ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasını hükmedildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, camiler ve din görevlileri haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda din görevlilerine başarı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nek sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün başlayan camiler ve din görevlileri haftası vesilesiyle görevini ihtimamla yerine getiren tüm imamlarımıza, müezzinlerimize, vaizlerimize, müftülerimize, Kur'an kursu öğreticilerimize selamlarımı iletiyorum. Her bir din görevlimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nek Sosyal hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık uygulamasında yaptığı değişiklikleri değerlendirdi. Makro ihtiyati adımlarla finansal sisteme ve reel ekonomiye destek verdiklerine işaret eden Şimşek, KOBİ kredilerinde büyüme sınırı %4,5'tan %5'e yükseltildi. Türk lirası zorunlu karşılıklarında bloke tesis oranları düşürüldü. Böylece bankaların likidite yönetimi güçlenirken KOBİ'lerimizin finansmana erişimi kolaylaşacak. Dezenflasyon sürecini gözeten hedefli ve seçici yaklaşımımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. Şanlıurfa'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık ve uzay teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu

0: Şanlıurfa'da 3. gün etkinlikleri başladı. Uzay ve Teknoloji Festivali Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor. İleri teknoloji simülasyonlarından bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcıya yönelik etkinliklerin yer aldığı dev organizasyon, havacılık ve savunma sanayinin hava gösterilerine de sahne olacak. Festivalde bugün Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk uçuş yapacak. Festivalde ayrıca sahne gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, Teknofest zaman tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri gibi birçok deneyim ziyaretçilere sunulacak. Teknofest Güneydoğu 4 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklerle sürecek. İstanbul merkezli 6 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 20 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 517 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 6. Hudut Tugay Komutanlığı ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Van İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada 471 kilogram esrar, 32 kilogram metamfetamin ve 14 kilogram afyon sakızı ele geçirildiği ifadelerine yer verildi. Operasyon kapsamında bir şüphelinin yakalandığı aktarılırken, güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki operasyonlarını kararlılıkla ve kesintisiz sürdürdüğü vurgulandı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Elminhacü Seni, Ömer Faruk Çelik. Elminhacü Seni.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Bugünkü dersimizde beyat ve ahd konusuna geldik. Bir önceki dersimizde Şeyhül Kamil olan şeyh, mürşid-i kamil konusunu bitirmiştik. Şimdi beyat konusuna geldik. Hafız Hazretleri bu konuya şöyle bir giriş yapıyor. Buyuruyor ki, yenbagî limuridil kemali, kemale ermek isteyen kimseye gereklidir en yeltahika bi mürşidin, bir mürşide bağlanması. O mürşidin de niye bağlanacak? Ki yurşiduhu ila tariqil hakki, onu hak olan yola ne yapsın diye, iletsin diye, ulaştırsın diye. Başka ve yudî'u lehu mâ azlame min cevânibin nefsi, nefsi tarafından kendisine karanlık olan, yani bilmediği şeyleri ne yapsın diye, onu aydınlatsın diye, ona bildirsin diye. Hatta ya'budallâhe teâlâ, ta ki bunları elde ettikten sonra ne olsun diye, ta ki Allahu Teala'ya kulluk etsin, alâ basîretin, basiret üzerine, bilinçli bir şekilde, ve huden, doğruluk üzerine, ve yakinin, kesin bir şekilde. Yani imanı öyle bir yakin derecesine

ulaşsın ki Allah-u Teala'ya görüyormuşçasına ibadet etsin. Basiret üzerine ve doğru bir şekilde ibadet etsin. İşte bu maksattan dolayı kemale ermek isteyen kimsenin bir mürşid-i kamile bağlanması gereklidir diyor. Şimdi bu konuya böyle girdi. Şimdi beyat ve ahd konusu. Beyat ne demek? Ahd ne demek? Bunları Gavs Hazretleri ilk önce sözlük anlamlarını bize açıklamış. Daha sonra sufilerin istilahında terim olarak bu iki kelime ne anlamda kullanılıyor? Asr-ı Saadet döneminde beyat var mıydı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabtan beyat almış mıydı? Ashab da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biat etmiş miydi? Var mıydı yok muydu? Ondan sonra o konulara girecek. Şimdi el-bey'atu, beyat konusundan başlıyoruz. Beyat lugatta, hiye fil-lugati, lugatta ne demek? Es-safkatu ala icabil bey'i. Alışverişte anlaşmaya varmaya beyat deniliyor. Başka bir anlamı da el-mubaya'a ve taati, itaat etmek ve bağlılığını bildirmek anlamına da geliyor sözlükte. Ahd kelimesine gelince el-ahdu huve fil-lugati, lugatta hifzu şey'i ve mura'atuhu halen ba'de halin, bir şeyi devamlı koruyup gözetmek demek. Bir şeyi devamlı koruyup gözetmek demek. Haza asluhu, bu sözlükteki asıl manasıdır ahdin. Ama daha sonra diyor ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِي الْمَوْثِقِ الَّذِي تَلْزَمُ مُرَاعَاتُهُ, daha sonra hangi anlamda kullanılmış? Riayet edilmesi gereken anlaşma anlamında kullanılmış. Tam Türkçe karşılığı nedir ahdin? Söz demek. Söz demek. Yani mesela biriyle anlaşıyorsun, birine bir şey söylüyorsun. İşte o söylediğin, o anlaştığın şeye riayet etmeye Arapçada ne diyoruz? Ahd diyoruz. Yani Türkçe karşılığı söz. Birine söz verdiğin zaman neyle ilgili söz vermişsen onu yerine getirmen gerekiyor. Doğru mu? İşte bu Arapçadaki ahd de aynı anlamdadır. Vahuma, bu iki kelime, yani beyat kelimesi bir de ahd kelimesi, fil istilahi, sufilerin istilahında tasavvufta terim olarak ne anlamda kullanılıyor? İrtibatun beyne şeyhi ve beynel müridi. Şeyh ile mürid arasındaki irtibata, bağlantıya, o bağlanmaya ne deniliyor? Sufilerin istilahında beyat deniliyor, bir de ahd deniliyor. İkisi de aynı anlamda. Ve tahkimun minel müridi li şeyhi fi nefsihi. Nefsi hakkında müridin şeyhe tabi olmasına da aynı şekilde beyat deniliyor. Demek ki bir müridin şeyhine biat etmesi, ona söz vermesi, ahd etmesi ne demek? Nefsi terbiye hususunda ben sana bağlıyım, ben sana tabiyim demek. Benle senin arasında artık bir irtibat var demek. Tamam? Ve yutlikune, bu iki kelimenin haricinde, şimdi İslam coğrafyası geniş olduğu için hep farklı coğrafyalarda bu anlama gelen farklı terimler de kullanılmış. Bu beyat ahd anlamında, yani mürid ile mürşidin bağlanması, yani bir müridin mürşidine bağlanması, nefsi terbiye hususunda ona tabi olması anlamına gelen biat kelimesi olsun, ahd kelimesi olsun, farklı coğrafyalarda farklı terimler de kullanılmış bu anlamda. Onu söylüyor Gavs Hazretleri. Diyor ki وَيُطْلِقُونَ عَلَيْهِمَا عِدَّةِ اِسْتِلَاحَاتٍ. Bu iki kelimeye farklı istilahlar da kullanılıyor bu anlamda. Onlar nedir? مِنْهَا اَتْتَوْبَةُ. Tövbe kelimesi. Özellikle günümüzde çok sık kullanılan ve çok yanlış da anlaşılan bir kelime. Tövbe. Şimdi bir müridin bir mürşidine bağlılığını bildirmeye ne dedik? Beyat dedik, ahd dedik. Nefsi terbiye hususunda ben sana tabi oluyorum. Şimdi tövbe kelimesini de kullanıyorlar. Özellikle bizim coğrafyada da sıklıkla kullanılıyor. Bir müridin mürşidine bağlılığını bildirmek için mesela Allah-u Teala tövbe ederek bağlılığını bildiriyor. Bir mürid mürşidinin yanına geliyor, elinden tutuyor. Mürşidi de mürşidiyle beraber, ikisi beraber aslında Allah-u Teala'ya tövbe ediyorlar. Ve bu tövbe aslında o müridin mürşide olan bağlılığının bir neyidir? Bir göstergesi olmuş olur. Aslında bir biattır, biat anlamındadır. Diğeri nedir? Vel hırka. Mesela hırka kelimesi normalde ne demek? Hırka demek. Mesela diyoruz ki falan mürid, falan mürşidin yanına gidip hırka giydi. Eskiden öyleydi. Mesela eskiden, şimdi ileride biatın tarihini okurken de zaten inşallah göreceğiz. Eskiden neydi?
belirli dönemde

mürid, mürşide bağlılığını nasıl gösteriyordu? Hırka giyerek. Bir mürşide gittiği zaman ben sana tabi olmak istiyorum, nefsimi terbiye etmek istiyorum dediği zaman mürşid o müridine ne giydirirdi? Hırka giydirirdi. O hırkayla beraber ne olmuş olurdu? Ona intisap etmiş olurdu aslında. Ve tarika, tarika kelimesi de odur. Mesela bir kişi dediği zaman ben tarikata girdim dediği zaman bu ne anlamdadır? Yine aynı anlamdadır. Yani müridin mürşide beraber olan o bağlantısı, tarikata girmek demek yani nefsi terbiye etme yolunda, hususunda bir mürşide bağlanmak demek, tarikata girmek. Ve telkînü zikri, kişi dedi ki ben falan kişiden zikir aldım ya da falan zat, falan mürşid bana zikir telkîn etti, bana zikir verdi demek ne oluyor? Yani ona bağlanmış oluyor, yine aynı anlamda ona elini tutup ona intisap etmiş oluyor. Ve sülûk, sülûk kelimesi de aynıdır, o da biat anlamındadır. Ben işte falan mürşidin yanında seyri sülûğe başladım. Ne demek? Yani ona intisap ettim. Nefsimi terbiye etmek için, manevi hastalıklardan kurtulmak için ona tabi oldum. Ona, onun bana göstereceği bu yolda yürümeye niyetlendim, yürümeye başladım demek olmuş oluyor. İşte fahazihi elfazun, bu saydığımız lafızlar tufidu bihasebi zahiri, zahiren baktığın zaman iptida errabiteti beynel muridi saliki ve şeyhil kamili. Şeyh-i Kamil ile seyri sülük yapan mürid arasındaki bağlantıyı ifade eder bu lafızlar. Yani bağlantının başladığını, o başlangıcı ifade eder zahiren baktığın zaman. Ama ve bihasebil hakikati vel batini, yani batinen işin hakikatine baktığın zaman ise neyi bildiriyor bunlar? Rabtel muridi bil muradi subhanehu ve teala. Müridin, o seyri sülük yapan müridin, kişinin aslında Allah-u Teala'ya bağlılığının bir başlangıcını ifade ediyor. Zahiren mürşidedir ama mürşide intisap etmenin, mürşide bağlanmanın amacı nedir? Aslında Allah-u Teala'ya bağlanmaktır. Allah-u Teala'yı bilmektir, tanımaktır. Nefsi terbiye ederek, nefsin hastalıklarından kurtularak aslında Allah-u Teala'ya bağlanmak olduğundan dolayı işte bu lafızlar başlangıçta mürid ile mürşidin irtibatının başladığını ifade etse de bu kelimeler, bu terimler ama hakikatte, fil hakika, aslında o mürid ile Allah-u Teala'nın bağlantısının başladığına ne yapıyor? Bildiriyor. Şimdi bey'at dedik, bey'atın ahd dedik, bey'at dedik. Bey'at kelimesi daha çok kullanılır Arapçada. Az önce de ifade ettiğimiz gibi farklı coğrafyalarda farklı kelimeler de kullanılmıştır. Tövbe gibi, tövbe almak gibi. İşte falan kişi falan mürşitten tövbe aldı. Yani ona tövbe ettiği anlamına değil. Yani bu da yanlış anlaşılıyor aslında bazı bilmeyenler için. Bu ifade işte ki bir falan kişi falan mürşitten tövbe aldı ifadesi gidip ona tövbe ediyor anlamı taşımıyor. Sufilerin ıslahı bu terimi, bu anlam çıkartılmaması gerekiyor. Tövbe zaten haşa ve kella kişiye, şahsa yapılmaz. Tövbe Allah-u Teala'ya yapılır. Buradaki neyi bildirmek için bu ifade? Dediğim gibi o mürid ile mürşidin bağlantısının başladığını, o müridin o mürşide intisap ettiğini ifade etmek için kullanılır. Hırkada, tarikatta, telkînü zikirde, sülükte bu bütün kelimeler aynı şeyi zaten ifade eder. Şimdi bey'atın tarihine gelelim. Bey'atın tarihine gelelim. Avs Hazretleri şöyle bir tertip yapmış. Buyurmuş ki Gavs Hazretleri, buyuruyor ki inne evvele men ahazel ahde, söz almak var ya, beyat almak, söz almak, bunu ilk kim almıştır? Huvallahu Teala. Allahu Teala almıştır. İlk sözü Allahu Teala almıştır. Fakat ahazel ahde, sözü kimden almıştır? Min zürriyeti beni Adem. İnsan oğlunun zürriyetinden söz almıştır. Allah Azze ve Celle ayeti kerimede A'raf suresinin 172. ayetinde buyuruyor ki وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki hani o vakit Rabbin insan oğlunun sulplerinden, zuhur sırt demek, yani sulplerinden zürriyetlerini ne yapmıştı? Almıştı. وَاَشْهَدَهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ, onları kendilerine karşı şahit kılarak ne buyurdu Allah Azze ve Celle? Elestu bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? İnsanoğlunun bütün
sulplerinden bütün zürriyetini, ruhaniyetini Allah Azze ve Celle topluyor ve onlara şu soruyu yöneltiyor, ayette geçen soruyu: Elestu bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da dedi ki, insanoğlu, Allah-u Teala'nın soruyu yönelttiği kişilerde dediler ki, kalu bela şehidna, dediler ki evet sen bizim

Allah Azze ve Celle kimden aldı? İnsanoğlundan söz aldı. Peygamberlerden de almıştır aynı şekilde. ثُمَّ أَخَذَ الْعَهْدَ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ cümleten, peygamberlerden birden, hepsinden birden bir söz almıştır. وَمِنْ اُلِلْ عَزْمِ مِنْهُمْ خُسُوسًا, özel olarak da اُلِلْ عَزْمِ peygamberlerinden de söz almıştır. İki hususta. Birincisi nedir? Onlara vahyedilen o risalet var ya, o vahyi, o risaleti ne yapacaklar? Kavimlerine olduğu gibi tebliğ etmeleri hususunda Allah Azze ve Celle onlardan söz almış. Ayet-i Kerime'de Ahzab suresi 7. ayette Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ, biz peygamberlerden onların sözünü aldık. وَمِنْكَ, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben, senden de aldık. وَمِنْ نُوحٍ, Hazreti Nuh'tan, وَاِبْرَاهِيمَ وَمُوسَ وَعِيسَ بْنِ مَرْيَمَ, bunların hepsinden Allah Azze ve Celle söz almış. وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَل۪يظًا, sapasağlam bir söz aldık onlardan. Demek ki ilk burada ahdi alan, aslında beyat alan kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Allah Azze ve Celle insanoğlundan da beyat almıştır, peygamberlerden de beyat almıştır. Daha sonra Gavs Hazretleri işte beyatın tarihini anlatırken, daha sonra Cealallahu Teala, Allahu Teala kılmıştır ennebiyye, peygamberi aleyhissalatu vesselamı, ne kılmıştır? Naiben anhu, kendi yerine, yeryüzüne halife kılmıştır. Allah Azze ve Celle peygamberi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamı kendi yerine yeryüzünde ne kılmıştır? Halife kılmıştır. Ve ahaza el-ahde, Efendimiz aleyhissalatu vesselam da beyatı, sözü bi eşkalin ve suverin mutenavviatin, farklı farklı suretlerde, farklı farklı şekillerle eshabından ne almıştır? Biat almıştır. Söz almıştır. Tabi savaş üzerine beyat almıştır. Savaşarak ölme üzerine beyat almıştır. Allah-u Teala şirk koşmamak üzerine, harama düşmeme üzerine, işte hırsızlık yapmama üzerine, yani farklı farklı konularda eshab-ı kiramdan beyat aldığını görüyoruz. Şimdi ve evvelu beyatin fil İslami, İslam'daki ilk beyat, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eshabtan almış olduğu ilk beyat nedir? Kânet beyatel akabeti suğra, küçük akabe beyatı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye henüz hicret etmeden önce Medine'den gelen bir grup ne yapıyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biat ediyor. Efendimiz onlardan beyat alıyor. Diyor ki haythu baya'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam biat veriyor. Kime? Neferen minel ensari alel İslami, Müslüman olmak üzere, İslamiyet üzerine ensardan bir gruba beyat veriyor. Ve kânet tüsemmâ beyaten nisa, buna beyatun nisa denilmiş. İkinci beyat ise beyatel akabetil kubra, hangisidir? Fekânet beyatel akabetil kubra, bu sefer büyük akabe beyatı. Bu da aynı şekilde yine Medineli ensarlardan bir gruba veriyor. Bir sene sonra وَكَانَ فِيهَا سَبْعُونَ رَجُلًا, 70 erkek وَمْرَأَتَانِ, ve iki tane bayan, kadın varmış o grup içerisinde. Ne yapıyorlar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a beyat ediyorlar. Efendimiz de beyatlarını almış oluyor. Ve diğer üçüncü beyat nedir? وَبَيْعَةٌ اُخْرَى تَحْتَ الشَّجَرَةِ عِنْدَمَا بَايَعَ السَّحَابَةُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَعْدَ اَنْ شَاعَ خَبَرُ اَنَّ الْمُشْرِك۪ينَ قَتَلُوا سَيِّدَنَا Osman radıyallahu teala anhu. Şimdi üçüncü beyat ise Beyatur Rıdvan deniliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye mevkiinde, Hudeybiye kuyusunda Semure ağacı diye bir ağaç var. O Semure, sakız ağacı diyorlar. Semure ağacının altında 1400 kişi, 1300 ile 1500 arasında rivayetler var ama 1400 rivayeti daha fazla, 1400 kişi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biat ediyor. Bu da Hudeybiye zamanında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethinden 2 yıl önce, hicretin de 6. yılı, gördüğü bir rüya üzerine ashab-ı kiramla istişare ediyorlar. Bunun üzerine Mekke-i Mükerreme'ye umre yapmak için yola çıkıyorlar. Mekke'ye 17 kilometre kala Hudeybiye mevkii var. Hudeybiye kuyusuna oraya geliyorlar. Mekkeli müşrikler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiğini duyuyor ve bir elçi gönderiyorlar. Gelmemesi gerektiğini, onu Mekke'ye koymayacağını ifade ediyorlar. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir elçi gönderiyor. Anlaşamıyorlar. En son Hazreti Osman'ın sözü kavi olduğu için Mekkelilerin yanında Hazreti

Hazreti Osman'ı gönderiyor. Hazreti Osman'ı da kabul etmiyorlar ve onu göz hapsine alıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hazreti Osman'ın şehit edildiği haberi geliyor. Hazreti Osman'ın şehit edildiği haberi geliyor. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Eshab-ı kiramı bu haber gelince de semura ağacının altında, sakız ağacının altında o 1400 kişi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelip elini tutuyor. Ne üzerine biat ediyorlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a? Ölüm üzerine biat ediyorlar. Başka bir rivayette de savaşmak üzerine, savaştan geri durmama, kaçmama üzerine biat ediyorlar. Tabii bu biatlarını Mekkeli müşrikler duyunca onlar da çekiniyorlar. Daha sonra bir elçi gönderiyorlar. Hudeybiye Anlaşması zaten imzalanıyor. Orada onun o konusu biraz uzun olduğu için çok detaylı, teferruatlı girmiyorum konumuzdan sapmamak için. Buradaki bizim istişhadımız ne? İşte o 1400 kişinin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlardan biat alması. Hepsi tek tek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elini tutuyor, söz veriyor. Ne üzerine? Savaşmak üzerine. Ölüm üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a söz veriyorlar. İşte buna sabır beyatı, ölüm beyatı, ridvan beyatı, böyle çeşitli isimler takılmış deniliyor. İşte bu beyatta artık tabii anlaşma imzalanıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tıraşlarını oluyorlar, kurbanlarını kesiyorlar. Tabii bir hüzün çöküyor. Ashab-ı kiram yıllardır çıkmışlar, Mekke-i Mükerreme'ye gelecekler. Beytullah'ı tavaf edecekler. İşte o Mekke'ye girememenin, umre yapamamanın hüznünden dolayı geri dönüyorlar. Yoldayken işte şu ayet-i kerime iniyor. Fetih suresinin 10. ayeti buyuruyor ki Allah Azze ve Celle innellezine yubayi'uneke, şüphesiz sana biat edenler var ya, innema yubayi'unallaha, aslında onlar Allah-u Teala'ya biat etmiştir. Yani sana söz verenler aslında Allah-u Teala'ya söz vermişlerdir. Yedullahi fevka eydihim, Allah-u Teala'nın kudret eli onların elinin üzerinedir. Yani burada ne demek istiyor? Yani Allah-u Teala da onlarla beraber hazırdır, onları görüyor. Onları biliyor, verdikleri sözü biliyor. Allah'ın yardımı onlarla beraberdir. Femen nekese, verdiği sözden dönen, fe innema yenkuthu ala nefsihi, nefsinin aleyhine dönmüş olur. Zararı yine kendisine olmuş olur. Ve men evfa bima ahede aleyhullah, Allah-u Teala'ya söz verdiği şeyi yerine getiren ise feseyu'tihi ecran azima, Allah-u Teala ona büyük mükafatlar ne yapacaktır? Büyük mükafat verecektir. Şimdi burada Ashab-ı kiramın burada Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a biat etmesi, ayetten anlaşılan aslında kime biattır bu? Allah-u Teala'ya biattır. Doğru mu? Aslında Allah-u Teala'ya biattır. Çünkü ne diyor ayette? وَمَنْ اَوْفَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهِ. Şimdi Allah-u Teala'ya söz verdikleri şeyi eğer yerine getirirlerse, tutarlarsa, zahiren burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'aydı söz, ama burada Allah-u Teala diyor ki söz, velev ki zahiren Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olsa, hakikatte sözü bana verdiler. Çünkü o benim yeryüzümdeki naibimdir, halifemdir. Sözü ona verdilerse benim adıma ona verdiler. İşte buradaki günümüzdeki aslında diyelim ki müritlerin mürşide kamile beyatı da öyledir. Tövbesi de öyledir. Yani tövbesi dediğim, hani başta da ifade ettik ya, beyatı da öyledir. Tövbe aldığı zaman da öyledir. Burada aslında mürşit, burada Allah-u Teala ile o müridin hakikatte arasındaki vasıtadır, vesiledir. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında beyat demek ki neymiş? Varmış. Peki Hulefai Raşidin zamanında var mıydı? وَأَمَّا فِي زَمَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ, diyor ki فَلِكَثْرَةِ السَّحَابَةِ الَّذ۪ينَ اِسْتَنَارُوا بِصُحْبَةِ النَّب۪ي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetiyle, beraberliğiyle nurlanan, aydınlanan ashab-ı kiram çok olduğundan dolayı وَتَأَدَّبُوا فِي حَدْرَتِهِ, zaten onun huzurunda diyor edeplenmişlerdi, وَكَانُوا لَا يَحْتَاجُونَ اِلَى بَيْعَةِ التَّمَسُّكِ بِحَبْلِ التَّقْوَ عِنْدَ الْخُلَفَاءِ. O ashab-ı kiramlar işte Hazreti Ebu Bekir'in yanına gelip, Hazreti Ömer'in yanına gelip ya da Hazreti Osman, Hazreti Ali'nin yanına gelip böyle takva ipine sarılma beyatı, işte hani takvalı olacağız diye söz verme beyatında bulunmamışlardı, gerek duymamışlardı. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraberlik etmişlerdi. Ama ve emma fi zemeni gayrihim, ashab-ı kiramdan, hulefai raşidinden sonra artık fitnelerin çoğalmasıyla beraber fehaufen min iftiraqil kelimeti ve en yuzanne bihim mubayaatel hilafeti, mürşide kamiller, sofiler beyat almamışlar. Neyden korkmuşlar? Sanki böyle hilafet

0: biatıymış gibi, sanki İslam halifesi olduğunu ima ediyormuş şeyi olmasın diye, o yanlış anlaşılma olmasın diye ne yapmışlar? Sadece hırka belirli bir süre giydirmişler. İşte Hicri 5. asırdan sonra, yani binli yıllardan sonra artık böyle bir yanlış anlaşılma ortadan kalktığından dolayı artık sufiler ne yapmıştır? Temesseku bi sünnetil bey'ati fil karnil hamis, 5. hicri yüzyılda artık bu bey'at sünnetine tutunmuşlar. Tekrardan bu sünneti ihya etmişlerdir. Ne yapmışlardır? Mürşid-i Kamiller müritlerinden bey'at almışlardır, söz almışlardır. Şimdi şurutul mübayi'in konusuna geldik. Yani bir mürit bir mürşide kamile biat ederse bunun şartları nedir? Bir mürşit müritte hangi şartlar bulunursa biatı alması lazım. Hangi şartlar yoksa biat almaz. O konuya geldik. İnşallah bir sonraki dersimizde bu konudan devam edeceğiz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: El-Minhac-ül Seni Ömer Faruk Çelik. El-Minhac-ül Seni Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
4: Güler Yüz Asansör'le yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler Yüz Asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, limon 49.99, patlıcan 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür. Birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler Konuşuyor da. Dergiler Konuşuyor hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

Sözlerin büyükleri, büyüklerin sözleri. Allah dostlarından tesirli nasihatler. Hayatımıza yön veren kıymetli tavsiyeler. İslam klasikleri her cuma saat 16'da Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
1: Sadi Şirazi, İslam dünyasının büyük şair ve yazarlarındandır. Eserleri en meşhur İslam klasikleri arasında yer almakta ve asırlardan beri ilgi görmeye devam etmektedir. Asıl ismi Müslihüddin veya Müşerrifüddin'dir. Künyesi Ebu Muhammed Müşerrifüddin Müslih İbni Abdullah İbni Müşerraf Sadi Şirazi şeklinde okunan, Sadi Şirazi lakabıyla meşhur, Sadi mahlasıyla tanınan büyük bir düşünür, Firdevs'inden sonra İran edebiyatında parlayan en büyük şairdir.
2: Sadi'nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Nakledilen tarihler arasında önemli farklar mevcuttur. Buna göre doğum tarihi 1193-1213 yılları arasına denk gelmektedir. Din alimlerinden oluşan bir aileye mensup olarak Şiraz'da doğan Sadi, ilk eğitimini memleketinde babasından gördü. Henüz 12 yaşındayken yetim kaldı. Bölgenin Moğol istilasına uğraması üzerine Bağdat'a gitti. Burada bulunan Nizamiye Medresesi'nde tahsiline devam ederek eğitimini tamamladı.
1: Sadi Eşşirazi ilim öğrenmek ve ufkunu genişletmek maksadıyla birçok İslam beldesine dolaştı. Suriye, Mısır, Delhi, Azerbaycan, Anadolu, Bel ve Gazne dolaştığı beldeler arasında gösterilmektedir. Gittiği yerlerde oranın tanınmış insanlarıyla irtibat kurarak hem öğrenmeye hem de bildiklerini aktarmaya çalıştı. Şihabeddin Sühreverdi gibi tanınmış alimlerle görüştü. Moğollarla barış yapılması ve memleketinin sükuna kavuşmasından sonra 1257 yılında Şiraz'a döndü.
2: Devletin başında bulunan Ebu Bekr tarafından iyi karşılandı. Sa'di de hükümdarı adına meşhur eseri Bostan'ı yazdı ve kendisine takdim etti. Bir yıl sonra da kendisine büyük saygı gösteren Veliaht II. Sa'd adına Gülistan'ı kaleme aldı. Bu iki eseri kendisine büyük şöhret kazandırdı. Daha sonra benzerleri kaleme alındığı halde hiçbiri bunlar kadar ilgi görmedi. Şair, Salgurlu Türk atabeklerinden Ebu Bekir bin Sa'd bin Zengi'ye olan sevgi ve bağlılığını göstermek niyetiyle eserlerinde Sa'di mahlasını kullanmıştır.
1: Şirazi'nin yakın dostu olan, kendisini sayıp seven ve kollayan Ebu Bekir'le oğlu 2. Sa'd'ın vefatları, devletlerinin çöküşüne sebep oldu. Çocuk yaşta hükümdar olan Sa'd'ın oğlu Muhammed zamanında Salgurlu hanedanı çöktü ve 1264'te tamamen Moğolların hakimiyeti altına girdi. Memleketinin tekrar istilaya uğraması üzerine yine hicret başladı. Önce hac farizasını yerine getirmek maksadıyla Mekke'ye gitti ve haccını eda etti. Akabinde Tebriz'e döndü. Burada yakın ilgi gördü ve zamanın değerli şair ve düşünürleriyle tanıştı. Sadi, Tebriz'den sonra memleketi Şiraz'a tekrar geri döndü. Ahir ömrünü ilim ve ibadetle geçirdi. Bu ibadetlerini mezarının yakınındaki dergâhta ifa etti.
2: Sa'di'nin eserleri şiir ve düz yazıdan müteşekkil iki bölümden oluşmaktadır. Gülistan adlı eseri, öğütler ve ahlaki kavramlar içeren Fars edebiyatının şaheserlerindendir. Sa'di Şiraz'ın hayatı, kasideler, gazeller ve bazı risaleler yazarak geçmiş, hayatında kazandığı ün, ölümünden sonra hızla yayılmış,

0: ve o günden bugüne kadar onun eserleri edebiyat ve bilim adamlarının istinad ettiği en büyük kaynaklardan olmuştur.
1: Bütün ehli marifet ve tahkik imamları Sadi Şirazi gibi düşündüklerini belirterek Şirazi'nin şu veciz sözlerini aktarmaktadırlar. Ey Sadi! Muhammed aleyhisselamı örnek almadan bir kimsenin selamet ve safa yolunu bulması imkansızdır. Sadi Şirazi başka bir vesileyle bir kimse benden onun vasfını sorsa, gönlünü kaptıran kişi bir nişanı olmayan sevgiliden nasıl bahsedebilir ki? Aşıklar sevgilinin yolunda can verenlerdir. Ölülerden ses gelmez ki, der ve aşkın tarifsizliğini ifade eder.
0: Sa'di'nin toplamı 20'yi geçen eserlerinden bazıları Bostan, Gülistan, Aklu Aşk, Takrir-i Dibace, Nasihatül Müluk ve Havatim'dir. Sa'di, Arapça ve Farsça yazmış, eserleri vefatından sonra Bi-Sütun, diğer bir isimle Külliyat-ı Sa'di isimli eserde bir araya getirilmiştir. Eserleri birçok dile çevrilmiştir.
1: Sa'di'nin Bostan adlı eseri ahlak, terbiye, tevazu, mertlik, adalet, ihsan, rıza, kanaat, şükür, tövbe gibi muhtelif konuların işlendiği 14 bölümden oluşmaktadır. Eser, hikaye ve menkıbelerle zenginleştirilmeye çalışılmıştır. Bu esere birçok kişi tarafından şerh yazılmıştır. Eserde hükümdarlar övülmekten çok hakka, adalete ve doğruluğa davet edilmektedir.
0: Gülistan, hükümdarların hal ve hareketleri, derviş ahlakı, kanaat ve fazilet, susmanın yararları, sevgi ve gençlik, zayıflama ve ihtiyarlık, terbiyenin ehemmiyeti, sohbetin adabının işlendiği 8 bölümden müteşekkildir. Eserde yazar bizzat müşahede ettiği konulara da yer vermektedir. Ayrıca büyük alimlerin sohbet ve toplantılarında duyduklarını, öğrendiklerini aktarmaktadır. Eserlerinde hem nesir hem de manzum kısımlar yer almaktadır. Aktarılan fikir ve düşünceler net bir biçimde, kısa ve açık şekilde kaleme alınmıştır.
1: Gülistan, bütün İslam toplumlarınca çok beğenilmiş, yüzyıllardır okunmuş ve okutulmuş, böylece bir başucu kitabı haline gelmiştir. Bugünden geçmişe bakılınca, Gülistan, tartışmasız olarak İslam edebiyat birikiminin en başlarında yer alan birkaç kitaptan biri olmuştur. Bir dönem ders kitabı olarak da okutulan Bostan ve Gülistan, hala dünyanın en iyi 100 kitabı arasında yer almaktadır.
0: Sa'di'nin özellikle bu iki eseri hemen hemen birçok dünya kütüphanesinde yer almaktadır. İslam aleminde büyük rağbet gören bu eserler medreselerde ders kitabı olarak okutulmuştur. Şerh ve tercümeleri yayınlanmıştır. Eserlerindeki akıcı üslubu ve insanları sıkmayan tarzı edebi sanatlardan istifade edilerek vücuda getirildiğini göstermektedir.
1: Sa'di, Gülistan ve onu basamak kılanlar için ''Ey Gülistan ile ünsiyet eden, güle var nispeti bundan dolayı. Seni tatmin etmez gerçi bu su, sezilir belki biraz gül kokusu.'' der.
0: Sa'di, hikmetli öğütler ve unutulmaz ibretler içeren hikaye geleneğimizin de zirve isimlerinden biridir. Sa'di'nin Gülistan adlı bu eseri birbirinden çarpıcı hikayeler ve ilgi çekici karakterler içerir. Yazar okurunu bazen çöllerde, bazen şehirlerde gezdirir. Bazen bir öğrenci, bazen de bir tüccarla tanıştırır. Ama eser bütün gücünü çarpıcılıktan ve ilginçlikten değil, özellikle bu hikayelerin derinlerinde yatan anlamlardan alır.
1: Yazar, gezmiş bulunduğu çok geniş çevrelerden edindiği tecrübelerini ve görgüsünü, medreselerde elde ettiği eğitimi, seyahatleri boyunca temas kurduğu alimlerle yaptığı sohbetleri güzel bir şekilde işlemiştir. İlim öğrenme ve öğrendiklerini aktarma konusunda güzel ve örnek bir hayat yaşamıştır.
0: Sa'di Şirazi buyurdu ki, Hak Teâlâ'nın lütuf ve ihsan buyurduğu bahta ve rızka kanaat etmeyen kimse, Rabbini bilmemiş ve ona itaat etmemiş olur. Ey bir yerde durmayan, sebat etmeyen, rızk için didik

0: dinip duran koşan kişi. Sakin ol, yuvarlanan taş üzerinde ot bitmez.
1: Ey insanoğlu, adının unutulmamasını istersen, çocuğuna ilim, hüner, marifet öğret ve onu akıllı fikirli yetiştir. Böyle yaparsan, arkanda seni rahmetle anan bir kişi bırakmış olursun.
0: Cenab-ı Hak kulunu yoktan var etti. Eline cömertlik, başına da secde kabiliyeti verdi. Aksi takdirde ne el cömertlik, ne baş secde edebilirdi.
1: Dil ile kulak kalbin anahtarıdır. Dil söylemeseydi, gönüllerin esrarı gizli kalırdı. Kulak iyi bilgileri duymasaydı, insan nasıl bilgi sahibi olurdu?
0: Ey fakir! Sen hak yolunda oyun çocuğu sayılırsın. Büyüklerin eteğini bırakma. Mayası bozuk kimselerle düşüp kalkarsan, izzet ve vekarını kaybedersin. O halde büyüklerin eteğine yapış. Talebeler çocuktan daha acizdir. Hocalarsa muhkem duvar gibidir. Yeni yürüyen çocuk duvara tutunarak yürür. Sen de yeni yürüyen çocuk gibi alimlerin muhkem duvarına tutunarak yürü.
1: Ya Rabbi, bize kereminle nazar kıl. Biz kullarından ancak hata sadır olur. Ya İlahi, senin rızkınla beslendik. Senin ihsan ve lütuflarına alıştık. Ya Rabbi, bizi bu dünyada aziz kıldın. Öbür dünyada da aziz kılmanı senden umarız. Aziz eden de sensin, zelil eden de sensin. Senin aziz kıldığın kimse horluk görmez. Ya İlahi, izzetin hakkı için beni zelil etme ve günahlarımdan dolayı beni utandırma. Başıma benim gibisini musallat etme. Ukubet çekeceksem senin elinde olsun. Dünyada en kötü şey, bir insanın kendisi gibi birisinden cefa çekmesidir.
0: Abdülkadir Geylani Hazretlerinin halifesinin talebesi olan Sadi Şirazi, ehli sünnet alimlerinden ve tasavvuf büyüklerindendir. Sadi, doğum yeri olan Şiraz'da 1292 yılında Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Zamanla harap olan mezarı daha sonra yeniden yaptırılmış, kendi adıyla anılan Şiraz'ın kuzeydoğusundaki hangâhın bulunduğu yerdedir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 49.99, kırmızı biber 49.99, domates 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
4: İzle. Türk İslam dünyasına iz bırakmış güzel insanlar, Allah rızasını dert edinen muhterem şahsiyetler, dünyayı hayatları ve sözleriyle mamur edenler. Kainata iz bırakmış büyük adamların hayatları izlerde. İzler, Duran Şahin'in sunumuyla her cuma saat 20.30'da Semerkant Radyo'da.

Canı Dilden. Batuhan Şengül. Canı Dilden.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da Canı Dil'den programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, Canı Dil'den programında bizden bir iz taşıyan hikayeler ve alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatleri sizlerle paylaşıyoruz. Bugün de programımıza bizden bir iz taşıyan hikayelerle başlıyoruz. İstanbul'un alındığı, Bizans'ın yıkıldığı yıllardır. Ama Akdeniz huzursuzdur hala. Rodoslu çapulcular Bahr-ı Sevid'in çıbanındadır. Evet, bu adada güzel üzüm yetişir ve nefis zeytin olur. Ama ada sakinleri bağla bahçeyle uğraşmaz. Ticaretten ve sanattan uzaktırlar. İyi bildikleri tek iş vardır, yol kesmek. O yıllarda Rodoslu haydutlar ticaret gemilerini yağmalar, sahil köylerine basarlar. Zahmetsiz kazandıklarını ise saza, şaraba yatırırlar. Liman kenarındaki batakhaneler eşkıya kaynar. Bu işrethanelere abone olmanın tek yolu vardır. Daha fazla soygun yapmak, daha fazla can yakmak. İşte günün birinde içinde Ebul Vefa Hazretlerinin de bulunduğu haç kafilesi Şakilerin saldırısına uğradı. Mübareğin kaybedecek bir şeyi yoktu. Hepi topu 3-5 ölçek hurma, birkaç testi zemzem. Ama korsanlar insan sarrafıdırlar. Müminlerin ona gösterdiği hürmeti gözden kaçırmazlar. Böylesine asil biri para etse de gerektir. Öyle ya, Osmanlı aliminin uğruna neler verilmez ki? Mübarek kendisini hapise tıkan zalimlere kızmaz. Bunda da bir hayır olmalı der, büker boynunu. Hatta acıma duygusu ağır basar. Ah der. Ah bir hakikatleri görebilseler. İnsan haydut da olsa insandır. Nitekim zindancı bu büyük velinin yüzündeki şefkati yakalar veya o şefkate yakalanır. Cezayı göze alır, zincirlerini çözer, onu aydınlık bir koğuşa taşır. Uzun kış geceleri ocak başında sohbet ederler. Mübarek kısa sürede Rumca öğrenir. Muhafızlarla dost olur. Hastalarını tedavi eder, dertlerini dinler. Bir muhabbet köprüsüdür kurar gönülleri. Şövalyeler bu iltiması görmezden gelirler. Zira bu rehineden yüklüce bir fidye beklerler. Karamanoğlu İbrahim Bey bir Ebul Vefa sevdalısıdır. Mübareğin Rodoslu'ların elinde olduğunu öğrenince beyninden vurulmuşa döner. İstenen meblağı tez günde denkleştirir, koşar adaya. Ebul Vefa Hazretlerinin ayrıldığı gün zindancı bir hoş olur. Bu küflü dehlize böylesi bir bilge gelmemiştir. Ve bundan böyle zor gelir. Hapiste geçirdiği günler Ebul Vefa Hazretlerine çok tesir eder. İstanbul'da Rumların yoğun olduğu bir semtte Vefa'ya dergahını kurar. Ve bu insanlara kapılarını açar. Bıkıp usanmadan hakkı tebliğ eder. Gülene de anlatır, sövene de. Kimi dergaha ram olur, kimi aleyhinde konuşur. Ebul Vefa Hazretleri güler yüzlü ve nüktedandır. En çetrefil meseleleri basite indirger ve maharetle nakşeder zihinlere. Ebul Vefa'nın Fatih Sultan Mehmet'e karşı hususi bir sevgisi vardır. Onu bir kere bile görmez ama geceler boyu dua eder. Genç sultanı güçlü tasarrufuyla kuşatır ve ona manevi zırh olur. Fatih bu himmeti iliklerine kadar hisseder. Rüyalarını nur yüzlü veli süsler. Günün birinde dayanamaz. Dergahın kapısını tıkırdatır. Ancak Ebul Vefa Hazretleri hayır der. Görüşmesek daha iyi. Koca Sultan yüz geri giderken mübarek hıçkırmaktadır. Bir hüzündür çöker mekana. Talebeleri muammayı çözemezler. Sıradan Rumların bile kıymet verilmeyip buyur edildiği bir tekkenin kapısı koskoca cihan padişahına neden açılmaz? Nitekim içlerinden biri dayanamaz. Bağışlayın ama efendim. Hem hünkârı üzdünüz, hem kendiniz üzüldünüz. Bunun bir hikmeti olsa gerek. Mübarek, doğru söylüyorsun der. Ama aramızdaki muhabbet vazifelerimizi unutturacak kadar fazla. Eğer o sohbetin tadını alırsa sarayda duramaz. Sultanlık çelik çomak oyunu gibi basit gelir gözüne. Korkarım tacı tahtı bırakır, dervişliğe kalkışır. Ebul Vefa Hazretleri bulunduğu semtte çok sevilir. Mahalle halkı mübareğin naaşına sahip çıkar.
Dahası güzel bir camiyle adını yaşatırlar. İşte bugün bile Unkapı, Fatih, Süleymaniye arasında kalan mühit onun adıyla anılır. Esnaf ona Fatiha okumadan dükkan açmaz. Çocuklar okul yolunda bir lahsa durur, dualarını okurlar. Yüzyıllar geçer, sultanlar, padişahlar unutulur. Böyle bir gönül sultanı unutulmaz, unutulmayacak da. İçkici bir şahıs dostlarından bir grubu topladı. Hizmetkarına 4 dirhem para verip mecliste bulunan kimseler için biraz meyve almasını emretti. Hizmetçi Mansur bin Ammar'ın meclisinin kapısından geçti. Mansur da bir fakir için cemaatten bir şey istiyor ve şöyle diyordu. Kim bu fakire 4 dirhem para verirse ona 4 dua edeceğim. Hizmetçi yanındaki 4 dirhem parayı Mansur'a teslim etti. Mansur dedi ki, senin hakkında ne dua etmemi istersin? Bir efendim vardır. Ondan kurtulmak istiyorum. Bunun üzerine Mansur dua etti. Ve diğer arzun nedir dedi. Allah Teala'nın bu vermiş olduğum 4 dirhem paranın yerini doldurmasını istiyorum. Mansur bu hususta da dua etti ve şöyle dedi. Diğer arzun nedir? Allah'ın efendime tövbe nasip etmesini istiyorum. Mansur bunun için de dua etti ve diğer arzun nedir dedi. Allah'ın beni, efendimi, seni ve bu cemaati affetmesini istiyorum. Mansur dua etti. Bunun üzerine hizmetçi geri döndü. Efendisi hizmetçiye neden böyle geciktin diye sordu. Hizmetçi olup biteni efendisine arz etti. Bunun üzerine efendisi Mansur nasıl bir dua etti dedi. Nefsim için azat edilmeyi diledim. Sen hürsün. İkinci duası neydi diye sordu. Allah Teala'nın vermiş olduğum paraların yerini doldurmasını istedim. Sana 4000 dirhem veriyorum. Mansur'un üçüncü duası neydi diye sordu. Senin tövbe etmendi. Allah'a tövbe ettim. Peki Mansur'un dördüncü duası neydi? Dördüncü duası da Allah'ın beni, sizi, oradaki topluluğu ve Mansur'u affetmesi hususundaydı. Efendisi, bu bana ait bir durum değil dedi. O gece yattığı zaman rüyasında kendisine şöyle dendi. Sana düşen vazifelerin tümünü sen yaptın. Ben bana düşen vazifeyi yapmaz mıyım? Seni de, hizmetçiyi de, Mansur bin Ammar'ı da ve hazır bulunan topluluğu da affettim. Nuşirevan son nefeslerini verirken oğlu Hürmüz'e şöyle dedi. Kendi rahatını düşünme de fakirlerin gönlünü hoş tutmaya bak. Dünyada yalnız kendi rahatını düşünen kimse kesinlikle rahat yüzü görmez. Canavar sürüye saldırırken çobanın uykusu cinayet olur. Fakirleri koru, onlara zulmetme. Padişah halkıyla hükümdar olur. Hükümdar ağaca, halk köke benzer. Ağaçlara kökünden kuvvet gelir. Elinden geldikçe halkı incitmemeye çalış. Yoksa kendi kökünü kazmış olursun. Eğer dosdoğru bir yol istiyorsan, bu korku ve ümit yani dervişlik yoludur. Bu iki hasrete sahip olan kişi elbette bir gün istediğine ulaşır. Bunlar bir padişahta bulunursa, onun ülkesinde sığınılacak yer bulabilirsin. Çünkü o, kendisi haktan ümitli olduğu için halkın beklentilerini boşa çıkarmaz. Onlara yar olur. Kendisine bir zarar dokunur diye başkalarına zarar vermez. Eğer bu hasretler sende yoksa, ülkende mutluluk ve huzur aramak boşunadır. Ayağın oraya bağlıysa, mecburen sıkıntılara katlanırsın. Seni oraya bağlayacak bir şey yoksa bırakıp gidersin. Hükümdardan halk memnun değilse o ülkede huzur arama. Kibirlilerden uzak dur. Haktan korkmayanınsa yanına bile yaklaşma. Ülke halkının hatırını yıkan hükümdar ülkesinin mamur halini rüyada bile göremez. Haraplık ve kötü nam zulümden doğar. Bu sözümü de ancak uzak görüşlüler anlar. Halkı zayıf düşürmemek gerekir. Çünkü o, devlet sarayının sığınak ve dayanağıdır. Köylüyü sevmek kendi yararınadır. Gönlü huzurlu olan işçiler daha iyi iş yapar. Kendisinden iyilik gördüğün kişiye fenalık yapmak büyük alçaklıktır. Yine Hüsrev Perviz'in oğluna öğütleri ise şöyleydi. Hangi işe niyet edersen et,
önce halkın iyiliğini göz önünde tut. Sen adaletten yüz çevirmedikçe halk sana itaatten vazgeçmez. Halk zalim padişahtan kaçar ve onun kötü namını her tarafa yayarak onu aleme rezil eder. Sarayına çürük temel atanlar onu henüz yaparken yıkmış olurlar. Bir mazlumun figanı cihanı yıkan bir zalimden daha etkilidir. Bir dul kadının tutuşturduğu mumla koca bir şehrin yandığı görülmüştür. Adaletle saltanat süren bir padişahtan daha mutlu bir kişiyi kim görmüştür? Bu dünyadan ahirete gittiği zaman bütün herkes ona hak rahmet etsin diye dua eder. İnsanların seni iyilikle anmasından daha büyük bir nimet var mı? Görevi haktan korkan kişilere ver ki ülke mamur olsun. Hem sana hem de halka en büyük düşman, halkın zararında refah arayan kişidir. Halkın el kaldırıp beddua ettiği, yakınıp sızlandığı görevlilere yöneticilik vermek hatadır. İyileri besleyen kötülük görmez. Kötüleri besleyense kendi canına düşmanlık etmiş olur. Zalimlere para cezası yetmez. En iyisi onların kökünü kazımaktır. Zulmeden memurlara sakın yüz verme. Semizlenmişse postunu yüzmeye bak. Nitekim kurdun kafasını, halkın koyunlarını paralayıp gözyaşını akıtmadan koparmak gerekir.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
0: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine, canı dilden.
1: Efendim, canı dilden programına devam ediyoruz. Bizden bir iz taşıyan hikayelerden sonra alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatleri sizlerle paylaşıyoruz. Adamın biri bir padişaha her gün bu meseleyi söyler. Vezirlerden biri de kendi mevki ve memuriyetini kaptırmaktan korkarak, "Padişah belki bu adamı yerime geçirir," diye padişahın o adam hakkında iyi niyetini çekemez. Bir gün vezir bu adamı davet eder. Yemeklere çokça sarımsak koydurur ve ona yedirir. Bu davetten bir gün evvel de padişaha, "Filan adam efendimizin ağzının pek fena koktuğunu her yerde söyleyip duruyor," diye gambazlar. O adam adeti olduğu üzere yemekten sonra padişahın yanına gelir. Yediği sarımsaklı yemeklerin kokusu padişaha gitmesin diye konuşurken eliyle daima ağzını tutar. Yine eskisi gibi padişaha, "Padişahım, sen doğrudur, eğri belasını bulur," diye arz eder. Padişahın canı sıkılır, bir kağıt yazarak zarfın içinde ona verir ve "Filan yere git, bu kağıdı ona ver. Sana orada birçok mal ve arazi verdim," der. Adam padişahın yanından çıkar, vezir bunu görür. "Ne var ne yok?" diye sorar. O da padişahın emrini söyler. Vezir bu kağıdı bana ver diye rica eder. O adama çokça para vererek o nimetlere kendisinin nail olması için padişahın emrini ihtiva eden zarfı bu adamın elinden alır. Meğer o kağıda padişah bu adamın öldürülmesini yazmış. Vezir zarfı alır, emrolunan yere götürür, oranın vazifelisine verir. Bu veziri orada öldürürler. Bir iki adamsa sabahleyin padişahın yanına gider. Padişah niçin gitmemiş diye hayret eder ve sebebini sorar. O adam da durumu söyler, o kağıdı ısrarla talebi üzerine vezirine verdiğini ifade eder. Bunun üzerine padişah bir gün evvel kendisiyle konuşurken niçin ağzını tutarak konuştuğunu sorar. O da vezirin kendisini davet ettiğini, yemeklerde fazla sarımsak bulunduğundan kokusunun kendilerine gelmemesi, rahatsız etmemesi için elini ağzını kapayarak konuştuğunu söyler. Padişah işi anlar, bu adamı tasdik ederek, "Evet, sen doğru ol, eğri belasını bulur," diye söyler. İşte böyle, şimdi biz de doğru olalım, istikamet sahibi olalım. Bu yaratılanlar ve el alem ne derlerse desinler, milletin ağzı tutulmaz. Herkes bir şey söyler, bunlara bakmayalım, Mevlamızla olalım. Onun emrinde dışarı çıkmayalım. Mahluku da kendi haline bırakalım, onlara da bir şey demeyelim. Artık Cenab-ı Hak onlar hakkında ne eder kendi bilir. Biz karışmayız. İmam Şafii Hazretleri çok cömert imişler. Hatta bir gün hamama gitmişler. Halife kendisine 10.000 altın göndermiş. Hamamda kendisine vermişler. O da bu paranın hepsini hamamcıya ihsan etmiş. Bir günde atla beraber giderken elinde kamçısı düşmüş. Adamın biri kamçıyı yerden alarak kendisine vermiş, bu kişiye de 10.000 altın ihsan buyurmuş. Bir günde bir terziye cübbe diktirmiş. Terzi cübbenin bir kolunu gayet geniş, bir kolunu da gayet dar dikmiş. Bundan maksadı İmam Şafii Hazretlerine hakaret etmekmiş. İmam Hazretleri, "Ne güzel yapmışsın, bu sağ kolum çok iyi olmuş. Bununla güzel ve zahmetsiz abdest alırım. Bu sol kolum da güzel olmuş. Bununla da kitaplarımı tutarım. Dar olduğu için düşmezler," diyerek bu terziye de 10.000 altın vermiş. Terzi hayret etmiş ve ondan sonra bir dediğini iki etmeyerek pek büyük adam olmuş. Büyüklerin işi bazen acayiptir, anlaşılmaz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, "Bir kimse akrabalık veya dünyevi bir maksat taşımaksızın yalnız Allah için bir mümin kardeşinin yüzüne baksa, daha gözünü onun yüzünden ayırmadan geçmiş günahları affolur. Hele siz şu Müslümanlığın şerefine, yücelik ve kemaline bakın. Bu ne devlettir ne saadettir. Şimdi durum buyken bir mümin kardeşinin

kimse buz, kin, garez ve düşmanlıkla davranırsak bu reva mıdır ve bize yakışır mı? Elbette ki yakışmaz ve büyük zararımız olur. Ancak böyle değil de din kardeşlerimizi Allah için ibadete, tarikata teşvik edersek elbette ki bu büyük bir kemal ve pek şerefli bir vazifedir. Allah için insana ve insanlığa da böylesi yakışır. Bize gelince teşvik şöyle dursun, birbirimizi ibadet ve taatten, muhabbet ve huzurdan alıkoymaya çalışıyoruz. Allah muhafaza buyursun. Belki de günah ve gaflete sevk ediyoruz. Esasen şeytan ne yapmıştı ve hala da ne yapıyor? Aynı işi yapmıyor mu? O insan ki Cenab-ı Hak onun kendisine halife edinmişti. Bizzat kendisi de o insana halife olmuştur. Nitekim ayet-i kerimede, İsra suresi 2. ayet-i kerimede mealen "Benden başka hiçbir vekili tutmayın" buyurulmuştur. Öyleyse Allah'tan başkasını dost, veli ve vekil tutmamamız gerekir. İnsanın Cenab-ı Hakk'a, onun da insana halife olması insan için ne büyük şereftir, ne büyük nimettir. Akıl bu şerefin, bu nimetin derecesini idrak etmekten acizdir. Aman kendimizin kadrini çok bilelim, zayi olup gitmeyelim. Adamın biri Evliyaullah'tan birine bu derece takvayı nereden öğrendin diye sormuş. O da şu cevabı vermiş. Ben Hristiyandım. Devletimiz Müslümanlarla savaştı. Sonuçta biz galip geldik. Müslümanlardan birçok esir aldık. Esirlerden 10 tanesi benim hisseme düştü. Bir yardımcım vardı. Bunları birlikte bağladık, memleketimize getiriyorduk. Yardımcım yolda bu esirlerden birinin bağını çözdü. Bağ çözülen esir de adamıma bir şey verdi. Namaz kıldıktan sonra adamım o esiri yine bağladı. Adamıma durumumu sordum. Namaz için bağını çözüyorum. Her bıraktıkça bana 1 lira veriyor dedi. İkinci gün adamımın elbisesini ben giyindim. Namaz vakti oldu, o esir bana işaret etti. 2 lira verirsen bırakırım dedi. Razı oldu, bıraktım. Bana 2 lira verdi. İkinci namaz vakti girdi. O zaman da 5 lira istedim. Bu defa da 5 lirayı bana verdi. Pek çok hayret ettim. Neyse memleketimize geldik. O esire ben çok ikramda bulundum. Kendisine dedim ki, istersen burada kal, istersen seni memleketine göndereyim. Memleketine gitmek istedi. Yanına birkaç kişi verdim. Sağ salim ulaştığını bana bildirmesini tembih ve rica ettim. Ayrılırken bana çok dua etti. Dinlerin en kuvvetlisi olan İslam dinini kabul etmeden Cenab-ı Hak seni öldürmesin dedi. Bunu duyunca ben derhal İslamiyet'i kabul ettim. Onların memleketi bize 5 günlük mesafedeydi. Gönderdiğim adamlar 6. günde geldiler. 6. günde nasıl gidip gelebildiklerini hayret ederek sordum. Buradan 1 günde gittiklerini, dönüşte de oradan buraya ancak 5 günde, o da 1000 zahmetle gelebildiklerini söylediler. Memleketimde işimi gördüm, ben de İslam diyarına hicret ettim. İşte bu suretle bu mertebeye nail oldum. Bakınız efendiler, bir esir, bir tek adam neler yapıyor? Biz ne kendi nefsimize ne de başkalarına bir şey kabul ettiremiyoruz. Çünkü er kişi değiliz. Korkak adamlarız. Yahut da dünyaya ve nefsimize tamamıyla teslim olmuşuz. Artık bunların elinden kendimizi kurtaramıyoruz. O kadar yiğit ve cesur kimseler de değiliz ki sıyrılıp bunların elinden kurtulabilelim. 3 kimse Cenab-ı Hakk'a yol bulamaz. Korkan, utanan ve kibirli olan. Çünkü korkak adam bu işi yapamam, üstesinden gelemem, sonra çarpılırım falan der. Allah'a gitmek istemez. Halbuki bu nefsin bir hile ve oyunudur. Utanan adam halktan sıkılır. Herkes bana bu da şeyh olmuş derler diye düşünür. Halk böyle demesin diye Allah'tan uzak kalır. Kibirli olan kimse ise kendisi gibi bilip gördüğü birine nasıl tenezzül etsin, öyle bir şahsın elini nasıl öpsün. Bir de kendisine ehli tarik diyecekler. Ehli tarik ise halk nazarında sevilmez. Kendisinin bu gibi nefret erbabı arasına karışmasına kibri katiyen müsait değildir. O yüzden bu da mümkün değil. Hakka yol bulamaz ve gidemez. Ehli tarik olan şu 2 şeyi yaptığı zaman bu işi muhakkak başarır. Birincisi, haram ve günahlardan, gizli ve açık kötülüklerden sakınır. İkincisi, her işte hakkı hazır bilir ve yapacağı her işi onun için yapar.
Bu nefis pek acayiptir. Şimdi böyle konuşuruz. Gönüllerimiz rahatlar. İnsana bir huzur gelir. Dünya derdinden kurtuluruz. Zihnen bu işi yapmaya karar veririz. Fakat bir kere buradan çıktık mı, dünya ve içindekiler insana hücum eder. Bir taraftan şeytan, bir taraftan nefis insanın yolunu keser. Ne o düşünceler, ne de başka bir şey hatıra gelir. Artık insan daldıkça dalar. İş yine eski hamam, eski tas olur kalır. Evliyaullah'tan biri diyor ki, bir gün nefsime önce cennetin nimetlerinden bahsettim, hiç aldırmadı. Sonra cehennemi ve korkunçluğunu gösterdim, korktu ve bana şöyle dedi. Haydi, dünyaya dönelim. Bundan sonra bu cehennemden kurtulmak için çalışacağım. Ben de kendisine şöyle dedim. Sen korktun. Yalnız buradan kurtulmak, buradan kaçmak için öyle diyorsun. Yoksa sen o dünyaya gidersen yine iş görmezsin. Hakikaten nefis böyledir. Dediğim gibi şimdi burada her şeyi kabul eder gibi görünür. Fakat buradan çıktık mı yine eski hamam, eski tas.

efendiler, şunu katiyen biliniz ki dedikodudan, laubali hareketlerden, boş ve faydasız işlerden sakınıp kaçmayan bir kimsenin adam olmasına imkan yoktur. Hatta Cenab-ı Hak da Peygamber-i Zişan da öyle buyurmuyor mu? Zikirden yüz çevirenin maişetinin dar olacağı ayet-i celile ile sabittir. Taha suresi 124. ayet-i celile, kim benim zikrimden yüz çevirirse onun hakkı da dar bir geçimdir buyuruyor Allah Teala. Taha suresinin 124. ayet-i kerimesinde mealen. Hadis-i şerifte de Cenab-ı Hakk'ın bir kulundan yüz çevirmesinin alameti onu boş ve faydasız işlerle uğraştırmasıdır diye ferman buyurulmuştur. Allah'ın kendisinden yüz çevirdiği bir kişinin artık felah bulmasına imkan var mıdır? Efendiler, zamanımızda Müslümanlık pek acayip oldu. Yahu nefsimizin ufak bir arzusunu istediğimiz gibi olmadığını görürsek kıyametler koparıyoruz. Senelerce ilahi emirleri ihmal ederiz. Murad-ı ilahiyi yerine getirmek, bu emirleri ifa etmek asla hatırımıza gelmez. Bundan asla üzüntü duymaz ve biraz olsun mahzun olmayız. Bunun ne demek olduğunu artık siz anlayın. Yani bu halimizle demek istiyoruz ki bize ne bu din lazım ne bu haşa Allah. Sözde böyle demesek bile lisan-ı halimiz böyle diyor. Bundan şüphe yoktur. Lisan-ı hal ise sözden daha iyi ifade etme gücüne sahiptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yağmur yağarken başlarını açar ve bu Cenab-ı Hak tarafından ve ona yakın yerden geliyor. İnsan kendisini buna arz etmelidir diye buyururlarmış. Bu ifadeleriyle gayet yakından gelen ilahi feyizlere karşı insanın hazır olmasını anlatmaya çalıştıkları şüphesizdir. Halbuki biz kalbimiz itibariyle Cenab-ı Hakk'a çok yakınız. Ona münasebetimiz bu yüzdendir. O halde insan

o yüzden ruh ve sırrımızdan gelen emir ve ilhamlara tabi olmalıdır. Nefsin fısıltılarına değil. Hatta bakınız, yer suları o kadar saf olmaz. Mutlaka geçtiği yerlerden, topraktan bir şeyler alır. Fakat yağmur suları pek saf ve temizdir. Hiç acı olmaz. Bilinen ilimlerle kalbi ilimlerin durumu da böyledir ve aralarındaki fark aynen sulardaki fark gibidir. Kalp ilmi yağmur suyu gibi saf ve temizdir. Acılığı yoktur. Fakat nefis ne kalbi ne de kalbin isteklerini katiyen istemez, beğenmez. Çünkü Cenab-ı Hak önce ruhu yaratmıştır. Ruhtan sonra nefsi, daha sonra ise kalbi yaratmıştır. İşte nefis, kalpten önce yaratıldığı için onun kendinden ileri gitmesini çekemez. Daima onu mahkum etmek ister. Nefis Allah'a düşmandır. Kalpse nazargahı ilahidir. Öyleyse o ezeli düşmana bu kalbi, bu ruhu ve bu sırrı mahkum etmemelidir. Kalp, ruh ve sırrı onun sultasından, zulmünden kurtarmalıdır. Bu zor bir şey değildir. Meylimizle kalbimize, ruhumuza tabi olur, onun tarafını tutar, nefsimize muhalefet edebilirsek bu iş olur biter. Bu murdar nefsin üzerine bir ayak basmakla bu işin sonucuna ulaşılır. İkinci ayağımız dosta vuslattır. İki adımdır derler, bu rahın zir-ü balası. Birini nefse kadem basmak, biri sübhana ermektir. Bazı kimseler bu işi pek zor gösterirler. Korkutmayla, güçlükle insanları sıkarlar. Onların Allah'tan uzak kalmalarına sebep olurlar. Benim meşrebim öyle değildir. Daima ilahi rahmetin, yüce nimetin hudutsuz ve sınırsız olduğunu anlatarak bu insanların o tarzda ve muhabbetle Allah Teala'ya gitmelerini, onu bilip bulmalarını çok arzularım. Çünkü doğrusu budur. Bunda çok kolaylık vardır. Gerçi zamanımızdaki insanlar sıkılmaya layıksalar da yine benim dediğim gibi yapmak daha iyidir. Elimizde zikrullah beratı varken mücahede ve gayret edersek nefis kimdir ki bize bir şey yapabilsin? Mürşidine, peygamberine, Allah'ına itimadı olana, o suretle gayret ve mücahedede bulunana nefis, şeytan ve benzeri mahluklar ne yapabilir? Ararsan Rabbini gönlünde ara demiş büyükler. Evet, la ilahe illallah pek büyük bir şeydir. Bunun gibi insanı temizleyecek bir tedbir ve ilaç yoktur. La ilahe illallah dolaşır dolaşır bütün günahlarımızı, kötülüklerimizi yakar, mahveder. Kendi cinsini bulmayınca karar etmez. Ondan sonra kendi cinsine kavuşur. İşte onun içindir ki zikir, kalpte ne varsa arzu olsun, dünya olsun hepsini yakar, temizler. Orayı muhabbete ve Mevla'nın huzuruna layık bir hale getirir. Kısaca insaniyetimizin, İslamiyetimizin, şeriat ve tarikatımızın da pek ziyade değer ve kıymetini bilmeliyiz. Bize olan nimet kimselere olmamıştır. Birazcık aklımızı başımıza alsak iş olur biter. Efendiler, bunda ne zorluk var? Yine işimizle, gücümüzle meşgul olacağız. Yalnız gönlümüzde Rabbimizle hazır ve beraber olacağız. Bu kadarcık bir şey. Nakşilerin mesleği budur. Yani halvet der ercümendir. Gönlümüzden Rabbimizle olacağız. Fakat hariçtekiler bizi kendileriyle beraber sanacaklar. Yahut ne olduğumuzu, ne halde bulunduğumuzu anlamayacaklar. İrfan ve akıl bize bizden yakın olan Mevlamızla olmaktır. Yoksa halktan ne çıkar? Cenab-ı Hakk'ı dışarıda aramak da olmaz. Meşhur bir sözdür. Yabanda arayan yabanda kalır. Fikrimizi kalbimize, gönül dünyamıza vererek ondan gafil olmadık mı? İşte arif de biziz, vasıl da biziz. Aksine biz, bizden kalbimizden gafil olduk mu, Allah'tan da gafiliz, uzak ve ayrıyız demektir. Bakınız, dikkat ediniz. Zat-ı Zülcelal Hazretleri evini bize misal koymuştur. Beytullah hakikaten mukaddestir, muazzezdir, ilahi tecelligâhtır. Önce Ebrehe'yi, onu tahrip etmek gibi bir maksatla gönderdi. Sonra da ufak, mercimek tanesi gibi çamurdan taşlarla hem Ebrehe'yi hem de askerini biçilmiş ekin gibi telef ettirdi. Efendiler, insandaki kalp o evden büyüktür. Bunu tahrip edenin başına da o felaket ve belki de daha büyüğü, daha şiddetlisi gelir. Allah muhafaza buyursun.
İnsan akıllı olmalı, onu tahripten çok sakınmalı, onun imarına çalışmalı. Onu imarsa başka türlü olmaz. Aklımızı, fikrimizi, meylimizi ona verip orada Cenab-ı Hakk'ı hazır bilmekle ve bu huzurun devam ettirilmesiyle olur. Hak Teâlâ insana yakın olduğu için hiçbir şeye yakın değildir. Gerçi eşyaya sirayet eden bir hakikat vardır. Fakat Mevla-i Müteal Hazretlerinin insana yakınlığı başkadır. Tam ve kamildir. O bize tenezzül edip bizimle olduğu halde biz bu ihtiyacımızla, bu yoksulluk ve acizliğimizle neden onunla olmaya talip değiliz? Gerçi çoluk çocuk dolayısıyla dünya ve geçim derdiyle bu biraz zordur. Fakat ne yapalım? Nail olacağımız nimet de çok büyüktür. Külfetsiz, zahmetsiz nimet olmaz. Yalnız dünya işlerinde akıllı olmak mesele değildir. O akıl, Müslüman olmayanlarda da var. Hem bizden daha fazlası da var. Akıllı olmak, o bakiyi, şu faniye değişmemek, daima Rabbimiz cihetini tercih etmek, Allah'la, Allah adamlarıyla beraber olmak demektir. Saadet ve selametimiz ancak böyle olmaktadır. Her şeyden ibret almalı. Evliyaullah'tan biri bir müridine, "Sen her şeyden ibret alma usulünü bilir misin?" diye sordu. O kimse hayır deyince, "O halde benimle beraber gel," diye emretti. Birlikte dışarı çıktılar. Ok yapıp satan bir dükkanın önüne geldiler. Baktılar ki o dükkan sahibi ağaçların eğrilerini ateşe tutuyor, düzeltiyor, sonra da onlardan ok yapıyor. O zat müridine şöyle dedi, "Bundan ne anladın?" "Bir şey anlamadım," deyince, "Canım nasıl bir şey anlamıyorsun? Bak bu ne demektir? Eğri mutlaka ateşte düzelir demek değil midir?" dedi. Yine bir kimse Sabi Güzin zamanında olacak, evinden çıkmış bir yere gidiyormuş. Bir demirci dükkanının önüne gelmiş. Bakmış ki içerideki ocakta demir ateş gibi olmuş. Bunu görünce daha ileri gidemeyerek orada düşüp bayılmış. Sonra ayılınca böyle birdenbire düşmesinin sebebini kendisinden sormuşlar. Şöyle cevap vermiş, "Demirci ocağında demirin öyle kıpkızıl ateş olduğunu görünce, yarın biz de cehennemde böyle olursak diye düşündüm. Ateşin aynı olursak bizim halimiz neye varacak? Bu düşüncenin dehşetiyle düştüm, bayıldım." Bakınız, her şeyden ibret almak nasıl oluyor? Bizde ne ibret alacak göz var, ne işitecek kulak, ne de anlayacak fikir ve zihin var. Biz söylüyoruz, biz dinliyoruz. Sözümüzün kimseye tesiri olmuyor. Şimdi size bir hadis-i şerif okuyacağım. Buna itimat ve emniyet etmek, onun bunun sıradan sözleri gibi dinlememek lazımdır. Zira Habibi Huda, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ve mukaddes beyanlarıdır. Evet, Resul-i Zişan buyuruyor ki, "Akıllı o kimsedir ki nefsine galip gelir. Kendi haremine, kadınına da mağlup olur." Görünüşte bu hadis-i şerif, erkekler kadınlar üzerine hakimdirler. Nisa suresi 34. ayet-i kerimesine aykırı gibidir. Fakat aykırı değildir. Yani nefsine galip olan kimse artık kadınına eza cefa etmez, ona yumuşaklık ve tatlılıkla muamele eder demektir. Yukarıdaki ayet ise ayrı bir konudur. Onlara din ve diyanetlerini öğretmek, İffet ve ismetlerini muhafaza etmek hususlarında bu ayet-i kerimenin hükmüyle hareket etmek vardır. Neticede kamil olan, büyük olan, nefsine galip, kadınına mağluptur. Efendim böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Hem bugüne hem de haftaya veda ediyoruz. Canı Dilden programında bizden bir iz taşıyan hikayeleri ve alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatleri sizlerle paylaşıyoruz. Pazartesi günü saatleriniz 14'ü gösterdiğinde Semerkant Radyo'da Canı Dilden programıyla buluşmak, görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

Canlı Dilden. Batuhan Şengül. Canlı Dilden. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 15.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler, hayırlı cumalar haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Manisa Valiliği Soma ilçesindeki bir maden işletmesine meydana gelen göçükte 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada maden göçüğünde sürdürülen arama kurtarma çalışmalarının sonuçlandığı belirtildi. Açıklamada göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçimize daha ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz dedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte 5 madencinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Göçük altında kalan 7 madencinin tespit edilmesiyle başlayan arama kurtarma çalışmalarında AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, UMKE, 112 acil sağlık ekipleri, Kızılay Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, belediye ve tahlisiye ekiplerinden 756 personel ve 76 araç görev yaptı. İzmir İl AFAD Müdürlüğü'nden toprak altı görüntüleme cihazıyla enkaz altı görüntüleme cihazı ve ekipleri çalışmalara dahil edildi. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 7 madenci göçük altından çıkarıldı. Göçük nedeniyle 5 madenci hayatını kaybetti. Sağ olarak kurtarılan 2 madencinin birinin tedavisi devam ederken diğer madenci ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda kazanın araştırılması amacıyla gerekli incelemelerin başlatıldığını belirtti. Bayraktar, Manisa'nın Soma ilçesine bir maden işletmesine meydana gelen göçükte 5 madenci kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Göçük altında kalan 7 madencimizin tamamına ulaşılmış, 2 madencimiz sağ olarak kurtarılmıştır. Tedavisi devam eden madencimize acil şifalar diliyor, taburcu olan madencimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazanın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğümüzce uzman bir heyet görevlendirilerek gerekli incelemeler başlamıştır dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre 28 zanlı hakkında suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. İstanbul'da sermaye piyasasına gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 13 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik şüphelilerden Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe'nin tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler Altuğ Kantarcı, Kerim Tosun, Özgür Akayoğlu, Mesut Altan, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Tolga Tuğtekin'in ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına hükmedildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, camiler ve din görevlileri haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda din görevlilerine başarı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NEK sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün başlayan camiler ve din görevlileri haftası vesilesiyle görevini ihtimamla yerine getiren tüm imamlarımıza, müezzinlerimize, vaizlerimize, müftülerimize, Kur'an kursu öğreticilerimize selamlarımı iletiyorum. Her bir din görevlimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NEK sosyal hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık uygulamasında yaptığı değişiklikleri değerlendirdi. Makro ihtiyati adımlarla finansal sisteme ve reel ekonomiye destek verdiklerine işaret eden Şimşek, KOBİ kredilerinde büyüme sınırı %4,5'tan %5'e yükseltildi. Türk lirası zorunlu karşılıklarında bloke tesis oranları düşürüldü. Böylece bankaların likidite yönetimi güçlenirken KOBİ'lerimizin finansmana erişimi kolaylaşacak. Dezenflasyon sürecini gözeten hedefli ve seçici yaklaşımımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. Şanlıurfa'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık ve uzay teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu'da 3. gün etkinlikleri başladı. Uzay ve Teknoloji Festivali Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor. İleri teknoloji simülasyonlarından bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcıya yönelik etkinliklerin yer aldığı dev organizasyon, havacılık ve savunma sanayinin hava gösterilerine de sahne olacak. Festivalde bugün Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk uçuş yapacak. Festivalde ayrıca sahne gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, Teknofest zaman tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri gibi birçok deneyim ziyaretçilere sunulacak. Teknofest Güneydoğu 4 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklerle sürecek. İstanbul merkezli 6 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 20 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 517 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 6. Hudut Tugay Komutanlığı ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Van İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada 471 kilogram esrar, 32 kilogram metamfetamin ve 14 kilogram afyon sakızı ele geçirildi ifadelerine yer verildi. Operasyon kapsamında bir şüphelinin yakalandığı aktarılırken, güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki operasyonlarını kararlılıkla ve kesintisiz sürdürdüğü vurgulandı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
4: Haber bültenini sunduk. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
5: Günün ötesi. Günün ötesi.
6: Duran Şahin.
5: Günün ötesi.

Çocuklarımıza model teşkil edecek ahlak ve karakter abidesi insanlar dün olduğu gibi bugün de vardırlar. Anne babalar olumlu modellerle çocuklarını buluşturmayı ihmal ettiklerinde çocukların olumsuz ama propaganda gücü yüksek modellerin etkisinde kalmaları kaçınılmazdır. Tarihin ve sanatın içinden de olumlu modelleri bulup çocuklarımıza sunabilmeliyiz. İranlı öğretmen Necmen Necefi, yıllar öncesinde İran'da verdiği eğitim savaşını anlatırken şöyle diyordu. Amerika'da okurken gördüm ki, Amerikalı aileler akşamları çocuklarına Amerikan büyüklerini anlatıyorlar. İran'da her kahvehanede ve evde siyasetten başka bir şey konuşulmaz. Ülkemizde de lise öğrenimini tamamlamış bir öğrencinin kültür ve medeniyetimize katkıda bulunmuş yüz büyük adamın eserlerini, dönemlerini anlatabilmeleri çok zordur değil mi? Büyük edip sanatkar ve bilim adamlarımızın biyografileri okullarımızda okutulmalıdır. Evlerimizde ne konuşuyoruz? Ahlak ve karakter dersini hayatlarıyla vermiş insanları çocuklarımıza anlatıyor muyuz? Çocuklarımızın o hayatları incelemelerini sağlıyor muyuz? Onlardan vefat etmiş olanların mezarlarını ziyaret edip, çocuklarımıza kültürümüzün geçmişini, tarihi derinliğini ve devamlılığını hissettirmeye çalışıyor muyuz? Kendi kültür ve medeniyetimizle moda kavramlar, moda isimler, moda davranışlar, moda tepkiler üzerinden yeni bağlar kuramayız. Bu bağlar çok gereklidir ve gerçek bir emek ister. Hemen çocuklarımıza dönüp tarihi yazmış olan değerlerimizden kaçının hayatını bildiğini yoklamalı ve muhtemel eksiklikleri tamamlamaya çalışmalıyız. Çocuklarımızın ait oldukları kültürün gerçek büyüklüğüne intikal etmeleri, onların kendilerine güven duygularını başlı başına bir kuvvet haline getirecektir. Kendi kültür ve medeniyetinin bilgisinden, eserlerinden, tarihinden habersiz kalacak bir çocuk, o kültür

kültür ve medeniyeti beslemiş, ahlak anlayışına tam olarak ulaşamaz. Ağaçları ayakta tutan köklerdir. Anne baba olarak fırtınalardan korkuyorsanız, köklere önem verin ve orayı sağlam tutmaya çalışın. Artık rüzgarlarda dalların eğilmesinden, yaprakların hışırdamasından korkmayın ve üzülmeyin. Anne babalar, çocuklarına her anlama ve hissetme merhalesinde, yaşadıkları şehrin ve imkanlar el verdiğince ülkenin tabiat, kültür ve tarihi zenginliklerini göstermelidirler. Çocukların yaşadıkları toplumun geçmişine ve geleceğine karşı olumlu tavırlar geliştirebilmeleri, toplumun özüne yönelecek duyarlılıklarıyla kolaylaşacaktır. Çocuklara insanın sanat yönünü göstermek mecburiyetindeyiz. Bunu geçmişten geleceğe uzanan köprüler üzerinde yaptığımızda, çocuklarımızın insana, sanata, kendi toplumlarına karşı duyarlılıklarının yükseleceğine, zevklerinin inceleceğine, bilgilerinin gelişeceğine şüphe yoktur. Yeni bir şehre geldiklerinde önce o şehrin eğlence yerlerine koşan bir aileyle, önce şehrin müzelerine koşan bir ailenin çocukları üzerindeki etkileri aynı olabilir mi? Her ilde ve ilçede dernek, vakıf gibi kurumlar aracılığıyla çocuklarımızın milli kültürümüzü, medeniyetimizi, coğrafyamızı, tarihimizi, sanatımızı tanıyıp sevmeleri için faaliyete bulunması çok gereklidir. Bu kurumlar, çocuk ruhunun hiçbir ihtiyacını göz ardı etmeden seyahatler, sergiler, yarışmalar, şenlikler vasıtasıyla çocuklarımızı bu topluma ait bütün zenginliklerle tanıştırabilirler. Hepimiz isterdik ki çocuklarımız tahsil hayatlarının hiç olmazsa 6. veya 7. sınıflarında tarihi olayların cereyan ettiği yer ve mekanları gezsinler. Buralarda yaşananları bilgili insanlardan dinlesinler, yurdumuzun önemli tarih ve bayındırlık eserlerini, müzelerini, sanat abidelerini görüp incelesinler. Yurdun folklorunu, şiirini, resmini, müziğini tanısınlar, büyük sanat, bilim ve kültür adamlarının hatıraları veya kendileriyle tanışsınlar. Bunları yapabilecek kurumlar olsun ya da olmasın, anne babalar birer dernek, birer vakıf gibi bu faaliyetleri gerçekleştirmeye çalışmalıdırlar. Ailelerin bir araya girip imkanlarını birleştirmeleri verimli sonuçlara yol açar. Birlikten kuvvet doğar. Hiç olmazsa ailece yapacağınız bir seyahatte bu imkanı bulamayacak olan bir çocuğu da misafir edebilirsiniz. Kendisini kültür ve medeniyetimizin geleceği üzerinde sorumlu hisseden ve mevcut enerjisini topluma yönlendirmek isteyen insanlar için çocuklar çok önemli bir faaliyet alanıdır. Unutmasınlar.

Çocukların bir iş, beceri, sanat öğretiminden uzak tutulması, onlara ahlaki ilkelerin kazandırılmasında çeşitli engeller ortaya çıkarmıştır. Gününü gün etmeye çalışıyor diye oğlundan uzun uzun şikayet eden bir baba, bir eczanede çalışan 14-15 yaşlarındaki iki çocuktan gıpta ile söz etmişti. Bu iki çocuk bütün dünya ile baş edebilecek gibi sağlam duruyordu. Yaşıtlarından daha ağır başlıydılar. 3 yıldır okul zamanları dışında bu eczanede düzenli olarak çalışan çocukların okul başarıları da oldukça yüksekti. Bu çocuklar eczanede ne öğrenmişlerdi?

kuvvetli insan izlenimleri edinmişlerdi. Artık tanıdıkları insanlar, hatta onları seven yakın dostları vardı. Güçlü bir sosyal çevre içinde güçlü ilişkiler.

telaşlı, ıstıraplı insanlarla karşılaşıyorlar, hayatın nasıl bir yer olduğuna dair ilk berrak düşünceleri bu şekilde kazanıyorlar ve bütün bir eczane yaşantısından elde ettikleri duygu ve düşüncelerle daha olgun davranıyorlardı. Daha ileri yaşlarında hayatlarını kazanabilecekleri bir işi öğrenmekte olduklarından çok yoğun bir gelecek endişesi yaşamıyorlardı. Yarın toplumda alacakları yeri şimdiden hazırlamanın rahatlığını hissediyorlardı. Hatta denilebilir ki o yeri artık hazırlamanın rahatlığını hissediyorlardı. Hatta denilebilir ki o yeri artık hazırladıklarına inanıyor gibiydiler. Arkadaşları ve öğretmenleri arasında itibar sahibiydiler. Değerli dostlar, bütün duyguları ve ilişkileriyle insanın, o insanın bazen karıştığı, bazen durgunlaştığı hayatın bizzat öğretmenlik yaptığı bir süreçte bu çocuklar ahlak ve karakterde ciddi bir olgunluk noktasına gelmişlerdi. Profesör Doktor rahmetli İbrahim Canan, dini ölçülere göre bir çocuğun bir işi öğrenmiş olma yaşının 15 olduğunu ifade ederek, babanın çocuğuna meslek öğretme görevini kabusnameden bir ifadeyle belirtir. Atalık hakkın ve şefkat resmin yerine getirmiş olmanın şartı. Evet, 15 yaş ortalama bir yaştır ve her şeyden önce iş eğitiminin geciktirilmemesi gerektiğine işaret etmektedir. Bu yaşlarda yalnız kalabilecek bir çocuğun hayatını kazanabileceği bir çalışma tecrübesi edinmesi, üretken olmanın, öğrenmenin, uğraşmanın insan ve toplum çapındaki kazançları, bir işte insan arasındaki ilişkiden doğan ahlaki olgunluk fırsatları, her becerinin erken yaşlarda daha kolay kazanılabiliyor olması, iş eğitiminin geciktirilmemesi gerektiğini ortaya koyar. Çocuğun bilhassa ergenlik dönemini bir beceri kazanma uğraşısı içinde geçirmesinde sayısız fayda vardır. Çocuğun bir işle ilişkilendirilmemiş olması ergenlik problemlerini daha da büyütmektedir. Çocuğa hangi muhtevaları yüklerseniz çocuk onunla meşgul olacaktır. Sosyal, ahlaki dikkatler, spor, sanat, iş uğraşısı kazandırdığınız bir çocuk gücünü bütün bunlara dağıtacaktır. Çocuğun bir iş ve uğraşıyla ilişkisi düzenlenirken, onların biyolojik, genetik özellikleri, duygusal kapasiteleri, fizik güçleri, yetenek ve ilgileriyle ihtiyaçları ve tercihleri ciddi şekilde değerlendirilmeli, hevesle değil, sağduyuyla hareket edilmelidir. Bir işte uğraşan çocuk, kendi iletişim becerisinin, kendi gücünün ve çalışmasının sonuçlarını elde eder. Eserini yaşar, ona dokunur, onu hisseder. İşte bu ahlak eğitiminin ondan ayrılmaz bir parçasıdır.

Yazar Recep Şükrü Apuhan Beyefendi'nin bir hatırasıyla programımıza devam ediyoruz. Küçük yaşlardan itibaren çocuğuma şiir ezberletmeye başladım. Ortaokula giderken güzel bir şiir defteri vardı. Bir dergiye de onun adına abone oldum. Her ay kendi adına gelen dergi onu çok mutlu ediyordu. Bir müddet sonra harçlığını biraz daha artırdım ve abone bedelini onun ödemesine sağladım. Oğluma şiir ezberletip onu bir dergiye abone etmekten maksadım, kültüre ulaşmasının bir çabalama, bir emek işi olduğunu ona hissettirmekti. Şiirin kültürümüzün heyecanını, renkliliğini, geçmişini, belki en önemlisi geleceğe olan inancı

inancını ve ideallerini dile getirme gücünün de onu etkileyeceğini umuyordum. Umduğum gibi de oldu. Oğlum şiir defteri düzenlediğinde bunu biraz desteklemek, bir başka beceriyle bütünleştirmek gereğini duydum. Ona küçük bir fotoğraf makinesi aldım. Her şiire uygun bir resim çekecek ve bu resmi defterde şiirin yanındaki yaprağa yapıştıracaktı. İlk çektiği resim okul bahçesindeki bayrak oldu. Bu resmi Arif Nihat Asya'nın bayrak şiirinin yanına yapıştırmıştı. Şiirlere uygun fotoğraflar çekebilmek için bazen hafta sonları şehir içinde beraber dolaştık. Bu resimli şiir defterleri zamanla çoğaldı ve oğlumun okuduğu okulda da gündeme geldi. Oğlum bu defter etrafında şiir ve fotoğraf meraklılarından oluşan etkili bir arkadaş grubunun tabii lideri olmuştu. Değerli dostlar, bu hatıra oldukça uzun ve şiirlerin okulda sergilenmesi söz konusu olduğunda yaşananlar çok ilginç değil mi? Ancak bu hatıradan çıkarabileceğimiz sonuçlar içinden birisi hepimizi öncelikle ilgilendiriyor. Çocuk kendi gayretiyle kendisine bir değer ilave ettiğinde çalışma ve iradenin gücünü anlamaya başlayacaktır. Bir iş üzerinde uğraşmak, o işin sonuçlarını biriktirmek ve sıkıntılarını çekmek ahlak ve karakter teşekkülünde önemlidir.

Eğitimde büyük problemlerimizden birisi, çocuğun önüne ulaşılabilir ara hedefleri koyamamak, onun başarıyı ve bir hedefi ele geçirme zevkini tatmasını temin edememektir. Canlı, renkli, ulaşılabilir ara hedeflerin olmaması, okul hayatını sıkıcı kılan sebeplerden birisidir. Mesela bir grup öğrenci, çevreden ilaç toplayıp ihtiyacı olanlara bir sağlık kurumu kanalıyla aktarma projesini yürüttüğünde şu sonuçlara ulaşacaktır. Öğrenciler bir işi başarma zevkini tadacaklardır. Zorluklarla mücadele etmenin önemini öğreneceklerdir. Kendileri ve başkalarıyla ilişkilerinde güven kazanacaklardır. Bir örgüt etrafında güç birliği yapmış insan enerjisinin problemleri çözme gücünü anlayacaklardır. Kendilerini ve toplumu değiştirebilmenin yegane yolunun harekete geçmek olduğunu kuvvetle hissedeceklerdir. Kapasitelerinin her yönünü kullanmak fırsatı bulacaklar, ders başarılarının dışındaki yönleriyle de kendilerini tanıtabilecekler, buradan elde ettikleri güvenle okul sürecine de daha kolay uyabileceklerdir. Ailenin de projeleri olmalı. Bu projeler de hemen hemen aynı sonuçlara hizmet eder. Bir sonuca doğru aile birliğiyle yürümenin hazından, proje süresince karşılaşılacak engelleri aşma tecrübesine kadar birçok fayda bu faaliyetlerle elde edilir. Bu ülkenin kültür ve medeniyetine bağlı fertler olarak yetiştirilmelerinden kimlerin nasıl ve niçin örttüğünü anlayabilmek için istihbarat ve uluslararası strateji uzmanı olmaya gerek yok. Çocuklarımızın alkol ve sigaraya alıştırılmaları, kendi kültür ve medeniyetleriyle kavgaya tutuşmaları için kimlerin ne gibi fonlar ayırdığı ve kullandırdığı herkese bilinmektedir. Buna karşılık sayıları birçok ülke nüfusunu katlayan çocuklarımız ve gençlerimiz ahlak ve karakter

0: yapılarını güçlendirecek projelerden mahrum, yıllar boyu hareketsiz tutulmakta, her basit spor, sanat, iş imkanlarından dahi uzak halde içi boş kültürleri tüketmeye sevk edilmektedirler. Her aile uygun projelerle çocuklarının bazı sonuçlar üretmesini kolaylaştırmalıdır. Türkiye'nin her vilayetinde en eski caminin son fotoğraflarını bir albüm yapma düşüncesini proje olarak seçen bir aile, projeyi kendi vilayetindeki caminin fotoğraflarını kendileri çekerek başlatabilir. Sonrası yazışmalar, telefon konuşmaları, seyahatler, resmi ve özel kurumlarla yardımlaşma gibi renkli ve hareketli bir süreçtir. Sonunda en son fotoğraflarıyla Türkiye'nin en eski camileri albümü bir ara hedef olarak işbirliğinin, insan ilişkilerinin, gayret göstermenin, araştırmanın, istemenin bir başarısı şeklinde ortaya çıkacaktır. Bir yıl boyunca aile fertlerinin tasarruf edecekleri parayla yıl sonunda en yakındaki hastanenin acil servisine sarf malzemesi alınması çocuğun ahlak ve karakter gelişimine nasıl etkili olmaz? Çocuklar bu suretle dengeli harcamayı, tasarruf etmenin faydalarını, kurumlarla ilişkileri, toplumu değiştirmeyi, başkaları üzerinde de sorumlulukları bulunduğunu öğrenirler. Çocuklara bizzat uygulatarak ya da hep birlikte yapılmasını sağlayarak öğretebileceğiniz şeyleri onlara öğütle öğretemezsiniz. Bazı duygular sadece eylemle öğrenilir. Evet, ahlak ve karakter eğitimi ise tamamen eylemler üzerine bina edilmelidir. Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
4: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, limon 49.99, patlıcan 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Sözlerin büyükleri, büyüklerin sözleri. Allah dostlarından tesirli nasihatler. Hayatımıza yön veren kıymetli tavsiyeler. İslam klasikleri her cuma saat 16'da Semerkant Radyo'da.
1: Son baskı.
6: Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan başlıklar. Ekonomiden siyasete geniş konu başlıkları. Farklı kalemlerin köşe yazıları son baskıda.
7: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Son baskı başladı, hoş geldiniz. Peki gündemde ne var diye biz kendi konumuza dönecek olursak.
6: Son baskı Cengiz Demir'in sunumuyla hafta içi her gün saat 17'de Semerkant Radyo'da.
1: Son baskı.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
1: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah! İllallah! Haydi bismillah!

0: Hakikaten Kurtdereli kendi güreşleriyle değil de sadece öbür çiftin güreşiyle ilgileniyordu. Bu güreşin çok yavaş geçmekte oluşu, pehlivanların birbirlerini yormamaya dikkat ettikleri ise gözden ve gözünden kaçmıyordu. Buna iyice inandıktan sonra nihayet kendi güreşiyle ilgilenmeye başladı. Bu sırada Bigadişli pehlivan istediği kündeyi alamayınca hasmına sarma vurmuş, onu yaymaya gayret ediyordu. Kurtdereli bu durum karşısında birden harekete geçti ve sarmadaki ayağının üzerinde dönerek hasmını bir anda altına alıverdi sevgili dinleyenler. Bunu gören taraftarları rahatlarken kendini de teşvike koydular. Haydi Kurtdereli!
1: Göster kendini, hadi uzatma güreşi. Hadi Mehmet Pehlivan.
0: Bigadişli üsteyken alta düşünce o da aynı oyunla sarmadan dönmek ve hasmını yeniden alta almak istedi ama başaramadı. Kurtdereli ona bu imkanı vermeden yüklenerek hasmını yere yaymaya muvaffak oldu. Arkasından hemen yarım boyun duruğu takarak yürümeye ve yüklenmeye başladı. O zaman taraftarlar da daha da coştular.
1: Hadi çevir, yüklen hele. Hadi aslan, hadi Mehmet Pehlivan.
0: Bigadişli iyice şaşırmıştı. Tuttuğu pehlivanda böylesine bir kuvvet bulunacağını hiç ummamıştı. Dönmemek ve bu durumdan kurtulmak için elinden gelen kuvveti harcıyordu. Ne var ki bu gayretleri yetmedi. Kurtdereli son olarak yüklendiği zaman son direncinde kırarak hasmının sırtını yere getirdi sevgili dinleyenler. Evet, hasmının sırtını Kurtdereli yere getirdi. Böylece davul zurnalar hemen kesilmiş. Galibiyet temennasına çakan Kurtdereli ayağa kalkmıştı bile. Meydan hala alkışlar arasında inleyip duruyordu.
1: Yaşa Kurtdereli be! Yaşa aslan!
2: Vallahi yerde ha. Giriş bu kadar olur.

0: Alkışlar azalınca bu sefer Cazgır resmi sonucu ilan ediyordu.
1: Kurtaralım Mehmet Pehlivan! Rakibini yenerek sona kalmıştır!
0: Kurtdereli soyunduğu yere gelince ustasını da orada buldu. Küçük Hüseyin Pehlivan hakem heyetinin yanından ayrılarak çırağının yanına gelmişti. Maşallah, yorulmadan tek bir hamleyle yendin Şevket Pehlivan'ı.
2: Öyle oldu usta.
0: 20 dakikada yendin. Bakalım öbür güreş daha ne kadar sürer?
2: Uzun süreceğini sanmıyorum usta. Kepsutlu pes ederek bırakacak güreşi katrancıya.
0: Nereden bildin ki?
2: Gözlerim hep onlardaydı. Güreşmiyorlar ki.
0: Öyle mi? Ben senin güreşinle ilgilendiğim için pek fark edemedim.
2: Hep onlara bakıyordum. Kimsenin günahına girmek istemem ama galiba katrancı benimle anlaşamayınca onunla anlaştı.
0: Olabilir.
2: Az sonra belli olacak zaten.
0: Kurtdereli ustasına bu sözleri söylediği anda Kepsutlu Çakır'ın katrancıya hemen pes ediverdiği görüldü sevgili dinleyenler. Evet, Kurtdereli haklı çıkmıştı. Küçük Hüseyin Pehlivan, haklı çıktın Mehmet, hadi şimdi göreyim seni, dedi. Halk katrancının galibiyetini alkışlamakla meşguldü. Az sonra da Cazgın'ın sesi yükseldi.
1: Katrancı Mehmet Pehlivan, hasmı kendisine pes ettiğinden galip gelmiş ve sona ermiştir. Son güreş Katrancı Mehmet Pehlivan'la Kurtdereli Mehmet Pehlivan'lar arasında yapılacaktır. Pehlivanlar yağlarını tazelesinler.

0: Bu sesleniş üzerine kurt derili de yerinden kalktı. Ustasının hayır duaları arasında yağ kazanına doğru yürüdü. Onu gören taraftarları kendisini yeniden alkışa tuttular.
1: Yaşa kurt derili. Göster pehlivanlığını. Hadi aslan, yaşa aslan. Haydi, talihin açık olsun Mehmet.
0: Bunu duyan katrancının taraftarları da hemen kendisini aynı şekilde alkışlamaya koyuldular. İki pehlivan bu sırada yağ kazanının yanında buluşmuşlardı. Katrancı yağını tazelerken bir daha sordu tabii.
2: İyi düşündün mü Mehmet pehlivan?
0: Ne düşüneceğim?
2: Gel seninle güzel güzel anlaşalım. Deveyi satar parasını aramızda paylaşırız. Sana da yeter bana da. He?
0: Vazgeç bundan katrancı. Daha önce de söyledim. Kısmet neyse ona razı olalım.
2: Kendine çok güveniyorsun ha?
0: Ne güveneceğim ki? Ben kadere inanan bir insanım. Kaderim neyse o olur.
2: Peki, öyle olsun. Yalnız sonradan pişman olmayasın ha?
0: Merak etme, pişman olmam. Hem pişman olsam da bundan ne çıkar ki? Son pişmanlık fayda vermez.
2: İşte bunu çok doğru söyledin.

0: Kurtdereli rakibinin fena halde kızmış olduğunu anlıyordu. Buna da bir türlü aklı ermiyordu ne vardı ki kızacak. Yağlanma işi sona erince iki pehlivan yan yana durdular. Cazgır'da duasına başladı. Şimdi güreş meydanını derin bir sessizlik kaplamış bulunuyordu. Herkes Cazgır'ın sözlerini can kulağıyla dinliyordu. Sonunda Cazgır duasını tamamlayarak davul zurnalara işaretini verdi sevgili dinleyenler. Çingene davul zurnacılar bu büyük güreşin şerefine meydana doğru yürüyerek davul zurnalarını vurmaya başladılar. Bu davranışları ortadaki heyecanlı havayı bir kat daha artırmıştı. Ki zira Kurtdereli Mehmet Pehlivan için bu çok önemli bir karşılaşmaydı zaten. İşte tarihe geçmiş bulunan bu büyük güreş bu şekilde başlamış oldu. İki pehlivan önce peşrevlerini yapmışlar, arkasından da birbirlerine doğru yürüyerek ense bağlamışlardı. Denilebilir ki halk ikiye ayrılmıştı. Bunların bir kısmı katrancının zaferinden emindiler ve iki pehlivan peşrevlerini yaparken de şöyle konuşuyorlardı kendi aralarında.
1: Bu güreşi katrancı Mehmet Pehlivan alır. Katrancının pehlivanlığı Kurtdereli'den bir gömlek fazladır. 2 yıl önce Kurtdereli bir defa daha katrancının karşısına çıkmıştı. Ne oldu? Meydandan bayılmış olarak ayrıldı. Ağzından burnundan kan gelerekten. Çok fena ezmişti o gün Kurtdereli'ye. Hiç kimse onun bir daha iflah olmayacağını ve bir daha güreş tutacağını ummazdı. Zaten ortadan tam 1 yıl kayboldu. Şimdi yeniden güreşiyor. Kurtdereli bu sefer de bir şey yapamayacaktır. Katrancı onu bir daha ezecek olursa Kurtdereli bir daha ayağına kısmet geçiremez. Katrancı aradan geçen 2 yıl içinde bir kat daha pehlivan olmuştur. Adalı Halil ayarın dolduğunu ispat etmiştir. Göreceksiniz. Kurtdereli bir defa daha yenecek. Hem de fena yenecek. Kurtdereli ona meydan okumakla çok fena yapmıştır ha.
0: Buna karşılık Kurtdereli'nin taraftarları da onun bu güreşi kazanmasını isteyenler de şöyle diyorlardı. Kurtdereli Mehmet Pehlivan 2 yıl önceki halinden çok farklı. Katrancı ona nasıl tanıyorsa onu, o da katrancıyı öyle tanır. Kendisine güveni olmasa hiç karşısına çıkar mıydı? Elbette 2 yıl önceki güreşte başına gelenleri unutmuş olamaz. Buna göre güreşini ayarlayacak ve ondan intikamını almak isteyecektir. Katrancı bugün karşısında bambaşka bir Kurtdereli bulacak. Hangi taraf haklı konuşuyordu? Tabii bunu kestirebilmek hiç de kolay değildi. Muhakkak olan bir şey varsa, İki pehlivanın da aşağı yukarı denk kuvvette oldukları şanslarının da denk olduğuydu. İki pehlivan arasındaki güreş yavaş başlamıştı. Katrancı üst üste lense çekmiş, güreşi bu şekilde açmıştı. Ama bunlar kuvvetli lenseler değildi. Bunun için de Kurtdereli'nin üzerinde pek bir tesir görülmedi. Az sonra ise katrancının hem lenselerine bir kat kuvvet verdiği hem de bunlara tırpanlara ilave ettiği görüldü. Kurtdereli de şimdi yavaş yavaş bu elenselere ve tırpanlara karşılık vermeye başlamıştı. İki pehlivan da birbirlerini hırpalamaya başlamışlardı. Durum olduğu gibi ortadaydı. Katrancı hasmını ezmek, yıpratmak, tüketmek, sonra da yenmek kararındaydı. Tıpkı 2 yıl önce olduğu gibi ama becerebilecek miydi bu iş acaba? İşte orasını hiç kimse şimdiden kestiremiyordu. Kurtdereli bir adım gerileyemiyordu. Hasmının maksadını o da çok iyi biliyordu. Bildiği için de güreşini ona göre sürdürüyordu. Güreş gitgide sertleşiyor, dayanılmaz bir hal alıyordu. İki pehlivan da birbirlerini insafsızca hırpalıyorlardı. Güreş artık güreşlikten çıkmış bir çeşit kavga halini almış bulunuyordu. Ve tabii işin zevki çoktan kaçmıştı.

0: Güreşin 20. dakikasını doğru, 20. dakikasına doğru sağdan soldan itirazlar yükselmeye başladı bile.
1: Doğru güreşin pehlivanlar! Güreş gösterin be!
2: Bak ya, elense ve tırpandan başka bir şey bilmiyor mu bunlar? Hadi pehlivanlar, şöyle pehlivanca güreşin ya.
0: Çok geçmeden bu ihtarların tesiri görüldü. Katrancı birden ani olarak yumularak rakibinin üzerine yürümüş ve çapraza girerek kendisini sürmeye başlamıştı. Bunu gören taraftarlar da onu hemen alkışa tutmakta geri kalmadılar.
1: Haydi katrancı, yetiştir çangalı. Yeni ver şunu. Yaşa katrancı.
0: Kurt dereli Mehmet Pehlivan o zamana kadar hasmına cevap vermekten başka bir şey yapmamıştı. Sadece onun çektiği elenselere, savurduğu tırpanlara karşılık vermişti. Böyle davranmasının sebebi ise katrancıya onu elenseler ve tırpanlarla ezemeyeceğini göstermekti. Onun için de hasmı bu işe devam ettikçe o da aynı şeyi yapmıştı. Hemen kaydedelim ki katrancının elenseleri olsun, tırpanları olsun son derece sertti. Buna karşılık onun çektiği elenseler ve vurduğu tırpanlara da öyle yenilir yutulur cinsten değildi. Kendisi ne kadar hırpalanıyorsa hasmını da o derece hırpaladığını biliyordu. Üstelik hasmından daha uzun boylu olduğu, dolayısıyla kolları da daha uzun bulunduğu için bu işi katrancıdan çok daha rahat olarak yapabiliyordu. Evet, zaten başka türlü olmasa katrancı yükselen bir iki sese kulak vererek güreşini değiştirmezdi. Katrancı hiç beklenmediği bir anda çapraza girdiği için kurtdereli kendisini bundan sıyıramamış ve dönerek kendini yüzü koyun yere atmayı daha uygun bulmuştu. O bunu yapınca katrancı da kendisini bastırmakta gecikmedi. Taraftarları o zaman bir kat daha coştular. Yaşa katrancı!
1: Haydi kurtarabiliyor musun? Uzatma işi ya! Ver dersini!
0: Çoğunluk bunu bekliyordu. Katrancının bir künde ile hasmını yeneceğini sanıyordu. Ne var ki böyle olmadı. Katrancı hasmını bastırdıktan sonra künde gibi yenici bir oyun arayacak yerde hemen kemaneye geçti. O zaman kurtdereli hasmının maksadını bir defa daha anladı. Demek ki ne pahasına olursa olsun kendisini ezmeye karar vermişti. Elense ve tırpanlarla yapamadığını şimdi de kemanelerle denemek istiyordu. İnsafsızlık denilen şey ancak bu kadar olurdu. Kurt dereli rakibinin maksadını bir defa daha anlamış bulunuyordu. Bunu anlayınca da bir kat daha kızdı. Ne yapıp yapıp ona dersini verecekti. Bu hırsla önce hasmının bileklerine yapıştı, arkasından bütün kuvvetini kullanarak ellerini ayırıp ayağa fırladı. Bunu gören taraftarları rahat bir nefes alarak hemen kendisini alkışa tuttular.
2: Yaşa Kurtdereli, yaşa Mehmet Pehlivan, hadi sıra sende, göster pehlivanlığını.
0: İşte bu sıralarda güreşin yarım saati dolmuş bulunuyordu. İki pehlivan ayağa kalkınca yeniden kuvvetli elenseler ve tırpanlarla birbirlerine girdiler. Güreşten anlayanlar bu ikinci elense tırpan faslında kurtdereli'nin yavaş yavaş ağır basmakta olduğunu anlamakta gecikmemişlerdi. Katrancının hamleleri eski kuvvetini kaybetmiş gibiydi. Kurtdereli çok daha şuurlu bir şekilde, bilinçli bir şekilde elense çekiyordu ve bunların hemen hepsi de yerini buluyordu sevgili dinleyenler.

0: Evet, bütün bunlara karşılık katrancının çekmekte olduğu el enselerinin en azından yarısı boşa gidiyordu. O zamana kadar hakem heyetindeki yerinde hiç ses çıkarmadan güreşi takip etmekte olan küçük Hüseyin Pehlivan da rahat bir nefes aldı ve katrancıyı tuttuğunu bildiği baş hakeme dönerek Kurtdereli'nin yavaş yavaş güreşi bindirmekte olduğunun farkında mısın diye sordu. Baş hakem de böyle bir şey görmüyorum karşılığını verdi ama ben görüyorum dedi. Acele etmeden işin sonucunu bekle. Ne demişler? Çok koşan çabuk yorulur. Bana kalacak olsa katrancı onun yorulmasını bekliyor dedi. Bunu bekliyorsa çok aldanıyor demektir. Kurtdereli'nin nefesi çok iyidir diyordu küçük Hüseyin. Ama hakem katrancının ondan geri tarafı yok diyordu. Katrancının kuvvetini inkar etmiyorum. Onun istediği şey Kurtdereli'yi ezmekti. Şimdi ise bunu yapamayacağı ortada dedi tekrar küçük Hüseyin. Ne yapar yapar yener gene de onu dedi. Hakem sanmıyorum güreş bizim çırağın hükmü altına girmiş bulunuyor diye kendine güvenini böylece küçük Hüseyin arz etmiş oldu ama hakem konuşmakta ısrar ediyordu. Hani darılma ama sen de gereği görmeden paçaları sıvarsın diye alay etti böyle ince bir nükteyle. Hele biraz daha sabredelim ne olacağını görürüz dedi küçük Hüseyin. Zaten sabretmekten başka bir şey yaptığımız var mı diyordu. Ayaktaki fasıl bir çeyrek saat kadar sürdükten sonra halk yeniden soldan sağdan sağdan soldan ve ortadan çeşitli yerlerden seslenmeye başladılar. Oyuna girin be pehlivanlar! Elense çekip tırpan sormaktan başka bir şey bilmez misiniz be? Hele karıştırın şöyle güreşi.
1: Yeter yetişip durdunuz yahu.

0: Evet sevgili dinleyenler, onlar itişip kalkışa dursunlar ama ne yazık ki bizim süremiz sona erdi. Bakalım bu heyecanlı güreşin sonu Küçük Hüseyin pehlivan mı yoksa hakem mi haklı çıkacak bilemiyoruz ama bir sonraki bölüme kadar şimdilik hoşça kalın efendim.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
2: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 49.99, kırmızı biber 49.99, domates 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Edebi Söyleşiler. Kadim Eserler. Edebi Sözler. Klasik edebiyattan günümüz edebiyatına bir yolculuk. Fikirler, türler, portreler. Yazarların ve şairlerin engin dünyaları Edebi Söyleşiler'de. Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar'ın sunumu ve birbirinden kıymetli konukların sohbetiyle her pazartesi 18'de Semerkant Radyo'da.

İlahi Armağan. Seslendiren Enver Seyidoğlu.

Marifetin Bedeli. Allah kendisine rahmet etsin. İbnül Benna bir beyitte, ilahi marifet elde etmek için ödenecek bedele dikkat çekerek demiştir ki, kapıya giren adam, ey bahçe sahipleri, çölde kaybolmuş bu şaşkına bir mühlet ve imkan verin dedi. Kendisine, sen bahçe sahibi değil miydin diye soruldu. O da, hayır, ben boş boş oturup ileride yaparım diye bekliyordum dedi. Sonra, ey topluluk, sizdeki meyveden, marifetten satmıyor musunuz diye sordu. Bahçe sahipleri de, sen burada yetişen şeyin, marifetin bedelini bilemedin. Bu, parayla alınıp satılan bir şey değildir, dediler.

Yani Allah kendisinden razı olsun, İbnül Benna bu beytinde diyor ki, bu işin, marifetin lafıyla uğraşan boş iddia sahibi adam, gerçek marifet sahiplerini tanıyıp kendi ayıp ve cehaletini anlayınca, kamil zatların kemalatını tasdik etti, ariflerin sözlerini anladı. İçlerine girmek için onların kapısını çaldı, fakat o huzurdan kovuldu. Silahını, benliğini ve nefsini terk etmediği, çirkin işlerinden sıyrılmadığı için suçlanarak içeri alınmadı. Bunun üzerine o da, "Ey marifet bahçelerine sahip olanlar, durun, bana mühlet verin, halime acıyın. Sizlere geçen günlerinizde yapmış olduğunuz ameller ve kazandığınız güzel haller mübarek olsun. Çölde kaybolmuş, günah ve kusurlarla sarılmış, kendini nefsani haz ve şehvet yılanları sokmuş, şüphe ve boş kuruntu akrepleri zehirlemiş bu şaşkına acımaz mısınız?" dedi. Bahçe sahipleri kendisine, "Sen bundan önce güzel günlerde, boş ve hoş zamanlarda neredeydin? Arifler marifet meyveleri dikerken ve manevi meyveleri toplarken sen ne yapıyordun?" diye sorarlar. O da, "Ben daha sonra yaparım diye tembellik ve gevşeklik içinde oturuyordum," der. Bahçe sahipleri, "Marifet bahçelerini ve meyvelerini ucuz zannetme. Burada istediğin şey çok pahalıdır. Marifet meyveleri ancak geceleri ibadet ve taatle geçirerek elde edilir," derler. Adam, "Ey topluluk, siz İhsan ve cömertlik sahibi kimselersiniz. Olgunlaşmış meyvelerinizden bana bir şey satmaz mısınız? Beni geniş bölgenize, sevgi ve halkınıza almaz mısınız?" diye sorar. Bahçe sahipleri de, "Bizim kıymetli meyvelerimizin neyle elde edileceğini bilemedin. Bütün imkanını harcasan da onlara ulaşamazsın. Onlara altın, gümüş ve parayla ulaşılmaz. Onlara sadece ruhları ve nefisleri feda ederek ulaşılır," diye cevap verirler. İbnül Benna, sonraki beyitte marifete ulaşmak için ne gerektiğini belirterek demiştir ki, "Bu marifet meyveleri, sahip olduğun eski veya yeni servetinle satın alınmaz. Onlara malı ve parası olanlar ulaşamaz. Onlar sadece uğruna canlar feda edilerek elde edilir."

Yani Allah kendisinden razı olsun, İbnül Benna bu beytinde diyor ki, marifet meyveleri, vecd sahiplerinin bulduğu manevi zevkler, Allah'a ulaşan hak yolcularının nurları dünya malıyla satın alınmaz. Onlara çalışıp kazanarak ulaşılmaz. Onlar sadece sonsuz cömertlik ve ihsan sahibi Allah'tan bir lütuftur. Yüce Allah onları dilediklerine sebepli veya sebepsiz olarak ihsan eder. Sebebi de sonucu da yaratan O'dur. Allah'ın sana yaptığı bir ihsanı da sende bir nimeti ve ameli yaratıp onu sana nispet etmesidir. Velilik sırf ilahi bir ihsan ve özel ikramdır. Ona para pul sahibi ulaşamaz. Ona ancak uğruna canlar feda edilerek ulaşılır. Bu nimete ulaşan kul, önce paradan ve akrandan gönlünü çeker, sonra kendi vücudundan ve nefsinden fani olur, sonra fena halinden de fani olup Allah ile baki kalır. O noktada elde edilen her şey Rabbinin ihsanı ve büyük ikramıdır. Sufiler bu konuda şu manadaki beyitleri okurlar. Ey Rabbim! Ben önceleri sana ulaşmanın kıymetli mallarla ve yüksek kârlarla satın alındığını düşünürdüm. İşin aslını bilmediğim için senin sevgine kolayca ulaşıldığını ve uğruna canların feda edildiğini zannederdim. Sonra gördüm ki sevdiklerini sen seçiyorsun ve dilediklerine sonsuz lütuflarda bulunuyorsun. Şunu bildim. Kulun düşündüğü çare ve tedbirle sana ulaşılmaz. Bunun üzerine boynumu büküp aşkla sabah akşam senin kapında bekledim. Lütuflarını gözledim. Beyitte geçen nefisleri satmak, yani canları feda etmek, nefsin kendisine ait hiçbir haz ve beklentisinin kalmaması, her şeyiyle Rabbine yönelmesidir. Çünkü mümin sürekli Rabbini sena ile meşgul olur, kendi nefsini övmeye vakit bulamaz. Sürekli Allah'ın haklarını yerine getirmekle meşgul olur, nefsinin hazlarını düşünmeye fırsatı olmaz. Bu da biraz gayret ve ciddiyet bulunmakta birlikte, bazen işleri tehir ederek ve emre aykırı davranarak olmaz. Beka billah halinin kemali, mutlak fena fillah halini elde ederek nefsinden, hissinden ve cisminden tamamen geçerek gerçekleşir. Allah Teala'nın şu ayeti bu manayı içermektedir. Şüphesiz Allah kendilerine cenneti vermek karşılığında müminlerden canlarını ve mallarını satın aldı. Tevbe Suresi 9'a 111.

Çünkü satılan bir malda müşteriyle birlikte mal sahibinin bir hakkı, payı, tedbiri ve tasarrufu kalmaz. Mal müşterinin eline geçince artık onu satana nispet de edilmez. Ayetin bu ifade şekli Allah'ın rahmetini ortaya koymakta, onun kuluna verdiği şerefi göstermekte ve nimetini tamamlamaktadır. Çünkü bir efendinin bütün mal kendisininken, onu kahır ve kuvvetle değil, kendi merhamet ve ikramıyla kölesine nispet etmesinden daha büyük bir nimet ve rahmet yoktur. En doğrusunu Allah Teala bilir. Maddi nimetlerin bulunduğu cennette bahçeler, nehirler, pınarlar, köşkler ve huriler bulunduğu için sufilerin sahip olduğu marifet cennetleri de onlara benzetildi. Onlarda da ruhların dinlenip keyfedeceği nur ve sır bahçeleri, ilim nehirleri, hikmet pınarları, ilahi huzur köşkleri, parlak marifetler, geniş rahmet ve cemal tecellisi olan değerli meyveler, elde edilen güzel haller ve manevi makamlara ulaşılan yollar mevcuttur.

Marifetullah'ı öğrenmenin yolu. Marifeti talep edene denildi ki, bu köşkler tembel tembel oturan ve kusurlu işlere dalan kimselerin kalacağı yerler değildir. Bu bostanlarda yolunu kaybetmiş şaşkın kimselere ait değildir. Yani Allah kendisinden razı olsun, İbnül Benna bu beytinde diyor ki, İlahi huzur köşklerinde yerleşmek ve marifet evinde oturmak, amelden uzak, gevşek kimseler için gerçekleşmez. Bu nimet, kusur içinde kalmış tembel kimselere de nasip olmaz. Şaşkınlık ve hayret içinde kalan ve bu haline razı olan kimselerde, cemal ve rahmet tecellisi olan marifet meyvelerinden yiyemez. Onlara ancak hak yolunda azim ve sebatla amel eden, gayret gösteren, istikamet ve hak üzere giden ariflerin sohbetine giren kimseler ulaşır. Bu konuda şöyle denilmiştir. Allah'la ünsiyete, özel muhabbet ve dostluğa tembel kimse sahip olamaz. Onu kendini beğenmiş, kibirli kimse de elde edemez. Allah'la ünsiyet edenlerin hepsi şerefli kimselerdir. Onların hepsi Allah'ın seçkin kulları olup bütün güçleriyle amele yönelmişlerdir. Şu halde marifet köşklerinde oturmak ve manevi nimetlerin zevkini almak ancak her şeyi yaratan tek ilaha bütün varlığıyla yönelmekle mümkün olur. O zaman kulun bütün düşüncesi, maksadı, sevgisi tek olur, kalbi sadece Allah'a bağlanır ve bu şekilde Allah'ın yakınlığını elde eder. İlahi huzurda kabul görür ve orada yerleşir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Kimin bütün düşüncesi ahiret olursa, Allah onun dünya işlerine yeter.

Ben derim ki, kim bütün düşüncesiyle ahirete yönelirse, Allah Teala onu marifet cennetine koyar. Onun bütün işleri kutsi huzurda ilahi izinle olur. Allah kendisinden razı olsun. Cüneyd-i Bağdadi'ye, kulun kalbini varlıklardan çekip tamamen Allah Teala'ya bağlanması nasıl gerçekleşir diye sorulunca şu cevabı vermiştir. Günahta ısrar etmeyi ortadan kaldıran bir tövbeyle, ileride yaparım düşüncesini yok eden bir korkuyla, kulu amel yollarına sevk eden bir ümitle ve nefsini zelil edip itaat altına almakla gerçekleşir. Nefsin boyun eğmesi de ecelinin, ölümünün çok yaklaştığını, amelininse çok uzakta olduğunu bilmesiyle mümkün olur. Kendisine

başka bir yol yoktur. İbnül Benna sonra az önceki beyitlerde anlattığı şeylerden maksadın zahiri olmadığına, onların birer işaret olduğuna dikkat çekmiştir. Nitekim ariflerden biri de bizim bütün ilmimiz işarettir demiştir. İbnül Benna bu konuda demiştir ki, sözlerimdeki manayı iyi anla. Bu anlatılanların altında bir işaret vardır. Hem de ne güzel bir işaret. Yani az önceki beyitlerde dile getirilen gök gürültüsü, yağmur, dalların çiçek açması, zamanın, havanın mutedil olması, gölgeler, nehirler, pınarlar, hoş kokular ve güzel manzaralar, gece kapıyı çalan misafir, hırsız ve bostandan kasıt, sözün zahirinden anlaşılan mana değildir. Bunlar bir takım işaretler olup, her birinin altında gizli, ince, güzel manalar vardır. Bunların hepsine yerinde dikkat çektik. Hayırlı işlerde muvaffak olmak, sadece Yüce Allah'ın yardımıyla mümkündür. Bütün güç ve kuvvet Allah'a aittir.

İbnül Benna, sonra tasavvufun dini delillerinden bahsederek demiştir ki, şimdi konunun bir diğer yönünü ele alacağız. Çünkü bu şekilde konu tamamlanacak ve tasavvufun dindeki aslı ortaya konmuş olacaktır. İbnül Benna, önce tasavvufun manevi zevke ve müşahadeye dayalı delillerinden bahsetti. Şimdi ise onun dini yönden hangi temele, ayet, hadis ve sahabe uygulamasına dayandığını açıkladı. Bu şekilde tasavvufun dayandığı temel esaslar tam olarak dile getirilmiş oldu. Sufilerin kendilerine örnek aldığı kimseler, Hazreti Peygamber'in zamanında yaşayan suffe ehlidir. Onların vasfını iyi bil. Onlar Allah'ın ve İslam'ın misafirleri, alemlerin efendisinin sohbet arkadaşlarıdır. Yani Allah kendisinden razı olsun, İbnül Benna bu beytinde diyor ki, sufilerin dünyadan el etek çekme, geçim sebeplerini terk etmek ve her şeyiyle alemlerin Rabbine yönelme konusunda tabi oldukları ve kendilerine rehber edindikleri kimseler suffe ehlidir. Suffe, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'deki mescidin bir köşesinde ashabından fakir Müslümanların kalması için yaptığı bir yerdir. Evi olmayan fakirler, Müslümanlar burada toplanıyorlardı. Çoğaldıkları zaman sayıları 400'e kadar ulaşıyor, azaldıkları zamansa sayıları 70 veya 80'de kalıyordu. Bir görüşe göre sufilere suffe ashabına benzedikleri için sufi denilmiştir. Suffe ashabı Allah'ın ve İslam'ın misafirleri olarak anılıp tanınıyorlardı. İbadet etmek ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetleriyle şereflenmek için dünyadan el etek çekmeyi tercih etmişlerdi. Onlar hakkında şu ayeti kerime indi. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona yalvaranları yanından uzaklaştırma. En'am suresi 6'ya 52.

ve geçim için çalışmayı terk etmelerini onayladı. Onlardan bazılarının geçim sebeplerine yönelmediklerini, Allah'ın kendilerine taksim ettiği rızka ve az veya çok gönderdiği mala razı olduklarını biliyordu. Onlardan mal bekleyenlerin ise çalışıp kazanmasını emrediyordu. Bunlardan biri de Hakim bin Hizam radıyallahu anh'tır. Hakim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ganimet malı istedi, Allah Resulü verdi. Hakim tekrar istedi, Allah Resulü yine verdi. Hakim tekrar istedi, Allah Resulü yine verdi. Sonra ona şöyle buyurdu: "Ey Hakim, bu dünya malı çekicidir, tatlıdır. Kim onu gönül zenginliğiyle hırs göstermeden alırsa, malına bereket verilir. Kim de onu hırs göstererek alırsa, malında kendisine bereket verilmez. Bu kimse yiyip doymayan biri gibidir." Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonra ona şöyle buyurdu: "Sizden birinin ipini alıp ormana giderek odun toplaması ve onu getirip satması, kendisine bir şey verecek veya vermeyecek bir adama gidip bir şeyler istemesinden daha hayırlıdır." Hakim bin Hizam dünya malına göz dikince, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu insanlardan bir şey istemek yerine çalışıp kazanmaya yöneltti. Çünkü insanlardan bir şey istemek, müminin en son başvuracağı bir kazanç yoludur. Onun dışındakilere ise böyle bir şey emretmedi, çünkü onların dünya malında gözü yoktu. Bunun için velilerden Ali Havvas demiştir ki: "İnsanın içinde dünya malı kazanma arzusu bulunduğu sürece, onun çalışmaya yönelmesi daha uygundur. Kendi kazancından yemesi onun için daha helaldir. Çünkü sorumluluk taşıyan ve çalışma imkanı bulunan kimsenin çalışmayıp oturması uygun değildir."

0: İlahi Armağan. Seslendiren Enver Seyidoğlu.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
0: Reklamlar.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
1: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fırlık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 2848.

0: 0352 333 0707 Kayseri.
1: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çekirdeksiz üzüm 59.99, kabak 49.99, kuru soğan 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklamları dinlediniz.

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

hatırla. En son ne zaman yolunun üzerindeki eziyet verici bir şeyi temizledin? Bizi birbirimize bağlayan yolları, her gün üstünde yürüdüğümüz uzun, kısa, tozlu ve taşlı yollardaki bir engeli ne zaman attın kenara? Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Müslümanların yolundan eziyet verici şeyleri kaldırıp gider. Ve ahirette son bulacak dünya yolculuğunda yolunun üstündeki engelleri en son ne zaman bertaraf ettin? Seni onun yolunda yürümekten alıkoyacak engellerden, kibirden, gösterişten, servetten, haset ve daha birçok yol kesiciden, kısacası masivadan temizlenmiş yolları düşledin. Şairin de dediği gibi, pakeyle gönül çeşmesin ta durulunca, dizelerindeki gibi, ona giden yolculukta içimizdeki tüm yolları pakeylemenin bir yolunu bulmaktır. Üzerimize ve

safa olan. Ta ki sular durulunca, yolculuk tamam olunca. Hatırla, en son ne zaman yollarını temizledin semtinin ve kendinin?

0: hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini, geride bıraktıklarını ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Esma-i Hüsna ile yaptığı münacat.

Ey Allah'tan izzet ve yücelik hazinesine ulaşmak isteyen kimse, onun yüce isimleriyle dua ve münacatta bulun. Abdest alıp seni Allah'a yaklaştıracak iki rekat namaz kıldıktan sonra devazu ve kırık bir kalple de ki, Allah'ım, Esma-i Hüsna hakkı için senden hemen yardımını dilerim.

العفو، affeden, mağfiret eden. Ey affı bol, bağışlaması ve affetmesi çok afu Allah'ım. Bize acıyarak fazl ve kereminle günahlarımızı affet. Er-Rauf, merhamet edici, pek şefkatli olan. Ey son derece merhametli, acıması ve şefkati bol Rauf Allah'ım. Dua eden ve sana sığınan kullarına şefkat ederek dualarını kabul eyle. Malikul mulk, mülkün ezeli ve ebedi sahibi olan. Ey mülkün ve bütün varlığın tek sahibi Malikül Mülk Allah'ım, sana ihtiyaçlarını arz edenlerin ihtiyaçlarını gider. Zülcelali vel ikram, hem azamet sahibi hem fazl-ı kerem sahibi olan. Ey celal, büyüklük, azamet, ikram ve iyilik sahibi Zülcelali vel ikram Allah'ım, beni yağmur gibi yağan iyilik ve ikramlarından nasiplendirerek ondan istifade edenlerden eyle. El-Muksit, hükmünde ve işlerinde adaletli olan. Ey adaletten şaşmayan, adil, tüm işlerini denk, uygun, yerli yerinde yapan Muksit Allah'ım, görüş ve yönümü hak üzere sabit kıl. El-Cami'a, istediğini istediği zaman istediği yerde toplayan. Ey mahlukatı toplayan, bir araya getiren, dilediğini istediği yerde toplayan cami Allah'ım, mahlukatını topladığın kıyamet gününde kemalatları toplayarak sana gelmeyi nasip eyle. El-Gani, çok zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan. Ey her şeyden müstani olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan tek zengin Gani Allah'ım, fakirliğimi gidererek bana zenginlik ihsan eyle. El-Mughni, dilediğine zenginlik veren, müstani kılan. Ey kullarına zenginlik veren, istediğini dilediği kadar zengin eden Muni Allah'ım, hayırlardan yoksun, müflis nefsimi iflastan kurtar ve zengin eyle. El-Mani'a, bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen. Ey öne geçmiş fiilleri önleyen, bir şeyin olmasını istediği zaman mani Allah'ım, nefsimi günah hastalığından kurtarıp şifa ihsan eyle. Eddar, ey zarara uğratan, elem, keder ve zarar veren şeyleri yaratan Dar Allah'ım, bilerek ve kasten bizi kıskananları zarara uğrat, kına.

senin en güzel isimlerinle münacatta bulundum. Allah'ım, büyük ayetlerini vesile ederek yalvardım. Allah'ım, bu güzel isimlerinin faziletini senden dilerim. Allah'ım, bu isimlerin hakkı için senden kemalat dilerim. Allah'ım, isteğime rızanla karşılık ver. Yaşadığım zaman dilimi içinde beni koru.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 2 Ekim 2026 ve 21 Rebiülahir 1448 günlerden Cuma. Son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir Cuma temenni ederek başlayalım bu mübarek Cuma günü. Açılan ellerin geri dönmemesi niyazıyla, dileklerimizin, dualarımızın kabul olması niyazıyla. Bugün ne var diye bakarken tabii dün yine içimizi acıtan bir elim hadise vuku bulmuştu. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden kazası neticesinde. Önce 7 işçimiz toprak altında kaldı maden kazasında. 2 kişi kurtarıldı ama 5 kardeşimiz hayatını kaybetti. Cenab-ı Hak'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileyerek başlayalım. Hani bu kaçıncı oldu insan sayamıyor bile. Üstelik Soma'da daha önce galiba 2014 yılındaydı. 301 madencimizin hayatını kaybettiği çok büyük bir maden kazası meydana gelmişti. Ve tarihteki en büyük maden afetlerinden, kazalarından biriydi. İşte Zonguldak'ta, Manisa'da ülkenin dört bir yanındaki madenlerde zaman zaman ya toprak kayması ya da grizu patlaması neticesinde bu kazalar meydana geliyor. Her seferinde daha tedbirli olunması, ibret alınması, hep salık verilir. Yetkililer tedbirlerini artıracağını söylerler ama bir müddet sonra yine benzeri şeyler. Hatta zaman zaman küçük çaplı olanlar var. İşte bir vatandaşın hayatını kaybettiği, iki kişinin toprak altında kaldığı, kurtarıldığı. Bunların bir kısmını da kaçak maden ocakları olduğunda biliyoruz ki zaten haber bültenlerinde onlara da o şekilde yer veriyorduk. Tekraren hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyoruz. İki madenci kardeşimiz de yaralı olarak kurtarıldı. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Biri zaten taburcu edildi. Diğer kardeşimiz de inşallah çok kısa sürede sağlığına kavuşur. Dün malum haliniz yeni yasama yılı başladı ve meclis açıldı. Açılış tabii ki törenle yapıldı. Önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş açılış konuşmasını yaptı ve ardından Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı sıfatıyla meclisin açılışında çok önemli bir konuşma yaptı. Ve tabii o konuşma esnasında yaşananlar, öncesinde, sonrasında, akşamki kokteylde, o işin biraz magazin boyutu ama tören salonunda yani meclisin genel kurulunda bir karmaşa olduğu da vaka. Zira Cumhurbaşkanı salona girdikten sonra ayağa kalkanlar var, kalkmayanlar var. Kalkmayıp alkışlayanlar var. Salonu terk edenler var. Terk etmeyenler içerisinde bir parti grubunun bir kısmının ayağa kalktığı, bir kısmının kalkmadığı, bir kısmının alkışladığı, bir kısmının alkışlamadığı şeklinde bir takım tepkiler de görülmüş oldu. Halbuki orası Türkiye Büyük Millet Meclisi ve oraya gelen zat da bu ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı sıfatıyla geldiği için de o makama hürmeten bir saygı görmeyi hak ediyor. Evet, şimdi Abdülkadir Selvi ile başlayalım. Yeni açılım başlığıyla Hürriyet'te demiş ki Cumhurbaşkanı Erdoğan meclise gelince kendisini karşılayan milletvekilleriyle ayaküstü sohbet etti. CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ı görünce "Çakır Ağa çalışıyor musun?" diye sordu. Hasan Ufuk Çakır tabandan gelen bir milletvekili. "Efendim, kara şalvarı çektik, çalışıyoruz. Bunu Allah da görüyor, teşkilatımız da görüyor. Size bütün yörüklerin selamını getirdim." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclisi açılış konuşmasına verdiği mesajlara değineceğim ama önce bir gözlemimi paylaşayım. Fon krizinin gölgesinde kalmaması için bunu öncelikle yazmak istedim. Dün Erdoğan mecliste önemli bir açılım yaptı. Milli iradenin temsilcisi olan meclisin kürsüsünden yeni bir siyasi sözleşme önerdi. Siyasete yeni bir mutabakat zemini sundu. Ama bunu sadece sözle yapmadı. Konuşmasını bitirdikten sonra muhalefet sıralarına yürüdü. CHP'lilerin, Demlilerin, MHP'lilerin, İYİ Partililerin ve Yeni Yolcuların ellerini sıktı. Yeni partililer de meclisi terk etmeseler onlarla da tokalaşırdı. Dem sıraları arasına girerek milletvekilleriyle tokalaştı. Sürece karşı çok sert muhalefet ettiği halde Musavat Dervişoğlu'nu es geçmedi. Peki Erdoğan ne önerdi? Büyük Türkiye Mutabakatı. MHP lideri Bahçeli'de Cumhurbaşkanı'na Türk bayrağı renklerini taşıyan kırmızı ve beyaz gülleri vermek suretiyle Erdoğan'ın çağrısını taçlandırmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te iç cepheyi tahkim etme çağrısı yapmıştı. Bahçeli de o çağrının ruhuna uygun adım atarak mecliste Demlilerle tokalaşmıştı. Böylece terörsüz Türkiye sürecinin temelleri atılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir çağrı yaptığı zaman o havada asılı olarak kalmaz. Tam tersine bir siyasi harekete dönüşür. Erdoğan Büyük Türkiye Mutabakatı çağrısını yaparak yeni dönemin siyasi paradigmasını ilan etti. Yeni dönemin siyaseti artık kutuplaştırıcı değil, kucaklayıcı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur sözü de ilgimizi çekti. Yeni Parti Erdoğan Genel Kurul salonuna girince ayağa kalkmayarak Cumhurbaşkanı konuşmasına başlamadan salonu terk ederek sert muhalefet yapacağının da sinyalini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Büyük Türkiye İttifakı'nı dillendirenlerden biri de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman oldu. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını iki konu üzerinde toplamak istiyorum. Birisi maalesef fon krizi. Erdoğan'ın meclise açılış konuşmasında bu konuya değineceğini yazmıştım. Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz dedi. Erdoğan konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine de geniş yer ayırdı. Sürece katkılarından dolayı ilgililerin hepsine de teşekkür etti demiş Abdülkadir Selvi.
1: Son baskı.
0: Mehmet Acet'le devam edelim Haber 7'deki köşesinde. Bir Erdoğan'ın tavrına bakın, bir Özgür Özel'in tavrına. Manavgat Belediyesi'nde baklava kutularında rüşvet olarak giden euroların görüntüleri ortaya çıkınca o dönem CHP Genel Başkanlığı görevini yürütmekte olan Özgür Özel ilk açıklamasında görüntüleri ilk gördüğümde başımdan kaynar sular döküldü demişti. Böylece hiç olmazsa böylesi inkarı mümkün olmayan bir yolsuzluk görüntüsünden bari yolsuzluğa yolsuzluk deme imkanı doğmuştu kendisi için. Peki sonra ne oldu? Özel İmamoğlu'na yaptığı ziyaretlerden birinden çıktıktan sonra 180 derecelik bir dönüşle olayın kurgu olduğuna, hatta ellerinde 32 saatlik görüntü olduğuna dair beyanlarda bulundu. Tabii kamuoyunu açıklayamamış olmasından anlaşıldı ki ortada böyle 32 saatlik de bir görüntü falan da yoktu. Gerek kendisini genel başkanlığa taşıyan Kasım 2023 kurultayı, gerekse CHP'li belediyelere dönük yolsuzluk soruşturmaları ile ilgili konularda net bir red pozisyonunu aldı ve hep orada kaldı. Kendi partisinden herhangi bir kimsenin, herhangi bir belediye başkanının rüşvet, irtikap gibi suçları işlemiş olmalarını bırakın, böyle bir durumun ihtimalini bile reddeden bir tutum oldu. Beri taraftan yine yargıya intikal etmiş başka bir meselede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı tavır, sergilediği tutum var. Önceki gün mesela şöyle dedi: devlet denetleme kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. Yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. Önceki konuşmalarında da böyle konularda AK Parti'nin kurucu ilkelerini, reflekslerini, milletin emanetine sadakat göstermenin önemine değinen duygusu güçlü konuşmalar yaptı. Burada suç isnadı olan kendi partisinden isimlere karşı hiçbir şekilde koruyucu bir refleks içine girmedi. Aksine yukarıdaki sözlerinde de yansıdığı gibi nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. Bir tarafta Özgür Özel'in suç işleyeni koruyucu kollayıcı tutumu, diğer tarafta Tayyip Erdoğan'ın suç işleyeni ayıklayıcı, aynı zamanda bu şekilde bünyenin geri kalanına dönük uyarıcı duruşu. Dün piyasalarda fon krizi soruşturmasıyla başlayan negatif atmosferin pozitife dönmeye başladığına dair işaretler de ufukta belirdi. Bu kriz nedeniyle günlerdir gerileyen İstanbul borsasında durumun yatışmaya başladığını işaret eden veriler de karşımıza çıktı diyor Mehmet Acet Haber 7'deki köşesinde. Melih Altınok sabahta demiş ki sahtekar yansın, piyasa yanmasın. Fon skandalında adı öne çıkan Fatma Betül Sayan, Kayan ve diğer isimler bizzat partililer tarafından yerden yere vuruluyor. Hükümete yakın gazeteciler mevzuyu didik didik ediyor. Kimse çıkıp da masumiyet karinesi bile demiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da günlerdir konuyla ilgili sert mesajlar veriyor. İBB yolsuzluk davası süreci başladığında muhalefetin topyekun sokağa dökülüp sanıkları desteklediği düşünülürse, fon krizinde tek bir kişinin bile zandıları savunmaması kayda değer. Faillerden yalnızca kullanışlı olanlara işaret ediyorlar ama muhalefetin konunun üzerinde tepinmesi de anlaşılır. Aylardır yolsuzluk davaları, CHP'nin bölünmesi, AK Parti'ye geçen belediye başkanları derken sıkıştıkları köşeden çıkmak için mevzuya dört elle sarıldılar. Siyasetçisinden bürokratına, SPK'sından masağına kadar bu soyguna ortak olan göz yuman kim varsa hukuk önünde hesap vermesi, bu kişilerin elde ettiği haksız kazançların geri alınması tüm Türkiye'nin talebi. Ancak bir de önümüzde kaya gibi duran mağduriyet sorunu var. Biz mi dedik ne yapalım, risk almasalardı diyerek işin içinden çıkamayız. Zira mesele yalnızca borsadaki spekülatif kağıtlara para yatıranlar değil. Fonlar üzerinden yatırım yapan pek çok insanın piyasaya, kurumlara güvenmekten başka suçu yok. Zaten zor duruma düşen bunca insana başınızın çaresine bakın denilmesinin piyasalar ve ülke ekonomisi üzerinde yaratıcı olumsuz etkinin maliyeti de çok büyük olur diyor Melih Altınok Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Devam edelim. Orada duracaksınız demiş Aydın Ünal Yeni Şafak'ta. Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki iddiaları yalanlamadı. İstifa etmesi ve istifa ederken yaptığı açıklama iddiaları teyit eden nitelikte. Bu öyle sıradan bir vaka değil. Bir siyasetçi, bir memur yolsuzluk yaptığında kulağından tutulur, kenara alınır. Hesabı sorulur. Bu vakada da aynı süreç işliyor. Fatma Betül Sayan Kaya kenara alındı. Kuşkusuz hesabı da sorulacak. Ama suçlunun kimliği nedeniyle işlenen suçun tahribatı çok geniş, açtığı yara derin. Kaya öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sırtından hançerlemiş oldu. Erdoğan siyasi hayatı boyunca çok hançer yarası aldı. İhanetlere karşı şerbetli ama bu bir başka. Erdoğan her zaman gençlere yatırım yaptı. Eğitimler için gençleri destekledi. Başarılı gençleri yanına yakınına aldı. Görgü, bilgi ve tecrübelerini artırmalarını sağladı. Liyakatli gördüğü gençleri çok önemli kritik makamlara getirdi. Fatma Betül Sayan Kaya da bu gençlerden biriydi. Çocukluğundan itibaren eğitimde olsun, iş hayatında olsun, siyasette olsun teşvik edildi. Genç yaşında milletvekili yapıldı, genç yaşında bakan oldu. AK Parti'nin en kritik koltuklarından birine oturdu. İşlediği suçla Kaya Erdoğan'ın güvenini de boşa çıkardı. Çok büyük bir vefasızlık yaptı. Büyük hayal kırıklığına sebep oldu. Nankörlük, küfranı nimet, ihanet ya da adı her neyse. Erdoğan'da bir yara daha ama anlamlı bir yara açtı. Kaya'nın eylemi parti teşkilatını da üzdü, moral bozukluğuna yol açtı. Hayal kırıklığı yaşadılar. Kaya yaptığı usulsüzlükle sadece Erdoğan'a, AK Parti teşkilatına değil, iktidara, hatta Türkiye'ye, dualarıyla her daim yanında duran ümmete de zarar verdi. Fakat bir noktada duralım. Kaya oluşturduğu bu kadar hasarın, açtığı bu kadar derin yaranın yanında dindarlara, hele hele dini mübini İslam'a en küçük zarar veremez. Tesettürlü olması, hac ve umre fotoğraflarını paylaşması, belki namaz kılması, oruç tutması, yani dindar görünmesi, yaptığı hata, işlediği suç nedeniyle dindarların ve dinin karalanmasına asla vesile olamaz, vasıta olamaz. Öncelikle şunu görelim. Dindar bir insanın her türlü kötü eylemden uzak durması, sakınması, şüpheli işlerden hassasiyetle kaçınması beklenir, umulur, arzulanır. Ancak dindar olmak, iyi insan olmayı, deyim yerindeyse melek gibi olmayı da garanti etmiyor. Müslüman dilinden ve elinden emin olunan kişidir. Amenna. Ancak bu önümüze konulan bir idealdir. Ulaşmamız gereken seviyeyi gösteriyor. Kişi Müslüman, mümin, dindar da olsa zaman zaman hata yapabiliyor, kötülük yapabiliyor. Misal ayeti kerime namaz kötülüklerden alıkoyar buyurur ama açıktır ki kastedilen dosdoğru namazdır, ideal olandır. Namaz kılan, daha doğrusu belki de kılıyormuş gibi yapan nicesinin kötü eylemler yaptığı da ayrıca vaki. Bununla birlikte dindarların ya da dindar görünenlerin yaptığı hatalar, işlediği suçlar tüm dindarları da teşmil edilemez. Hele hele asla dine yöneltilemez diyor haklı olarak Aydın Ünal Yeni Şafak'taki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Haşmet Baboğlu orta sınıf ve beyaz yakalılar başlığını atmış Sabah'ta. Uzun zamandır toplum üçe ayrılmıştı. Birincisi ağzını açınca enflasyon, hayat pahalılığı, çocukların okul masrafı, kiralar vesaireden başka bir şey konuşmayan geniş bir kesim. İkincisi sürekli tedirgin, geleceğe dair vizyonu depresif fakat sosyal medyada mutlu ve enerjik pozlar görünmeye önem veren beyaz yakalılar. Üçüncüsü para seven, para bulan, para harcayan ve dünya yansa keyfine bakan ama benzerlerinin 80'lerdeki görgüsünden pek uzak bir kesim. Bir haftadır gözlemlerim bu üç ana sosyal kesimin ikiye inmek üzere olduğunu düşündürüyor. Fonmon nedir bilmemiş, hayat pahalılığıyla boğuşan ancak her durumda Allah kerim demeyi ihmal etmeyen çok geniş bir kesim. Erkekler fon krizi üzerine medya haberlerini aralarında değiş tokuş ediyor ve sosyal çürümü üzerine laflıyorlar. Kadınlar turşu kuruyor ve sabah programlarıyla avunuyorlar. İkincisi, orası karışık işte. Beyaz yakalılarla zengin sayılmayacak ama yırtmış gibi yaşayanlar için tatil bitti. Orta sınıf ağır ağır çözülüyordu. Şimdi süreç hızlanacak mı? Galiba. Artık sadece en geniş anlamıyla halk ve zenginler diye bir ayrım yapmak hiç yanlış olmayacak. Orta sınıf beyaz yakalılar bu tanımları pek rastgele ve tüketim ekonomisine göre kullandık hep. Şimdi iki yaka bir araya gelmez olursa beyaz veya mavi veya pembe yakalı olmanın ne önemi kalacak düşünüyorum da. Para kendini güçlendirirken bizi bozuk paraya çevirmiş, şaşkınım da. Çevremdeki beyaz yakalılar içinde parasını fona kaptırmamış kimse yok. Ben niye uzağım buna? Yaşımdan ve başka bir sosyal tecrübeden gelmiş olmamdan mı? Yaşı 30-40 arası tanıdıklarıma bakıyorum, sanki para piyasalarının içine doğmuş gibiler. Meğer yıllardır böyle yaşarlarmış. Hatta bazıları birkaç yıl önce para koyup unuttukları ve batmış fonlardan söz ediyorlar. Aklım almıyor. Türkiye ne badireler atlattı. Bu sorun onların yanında fındık fıstık kalır. Elbette bugünler de geçecek. Lakin orta sınıf konusunda da, aslında dünyada da öyle, onlara da geçmiş olsun demiş Haşmet Babaoğlu.
1: Son baskı.
0: Geçelim Milliyet Gazetesi.

gazetesinden Özay Şendir'in yazısına. Diyor ki, derdimiz ahlak enflasyonu. Çoğumuz paranın değer kaybetmesi ya da kazanmasıyla ilgileniyoruz. Bir de parayla eş zamanlı olarak değer kaybeden toplumun etik değerleri var. Gördüğümüz tek zarar bu değil. Bir de kaynağı belirsiz servetleriyle şaşalı yaşamlarını sosyal medyada gözümüze sokan tipler gençler için rol model haline geldi. Bu işi toplamanın birinci yolu kamuoyunda oluşan cezasızlık algısını yıkmak olmalı. Sokak röportajları da programlarda duyduğum, hesabımda bilmem kaç milyon dolar olacaksa 3-5 yıl hapis yatarım kabullenişi hepimiz için bir alarm aslında. Kara paranın aklanması suçlamasıyla gözaltına alınanların en ünlüsünün durumuna bir bakalım. Bu sanal medya ünlüsü aile el konulan lüks araçlarını bile geri aldılar. Rahat yaşamlarına ve bu yaşamı sergilemeye devam ediyorlar. Hal böyle olunca insan keşke hiç yakalanmasalardı diyor. Yakalanan çok kısa süre sonra hayatına aynıyla devam edebildiğinde namusuyla çalışan iyi vatandaşlar kendilerini aptal hissediyor. Arkadan gelenler suça bulaşma konusunda daha cesur oluyorlar. Çürüme sadece suça özenen grupla sınırlı kalmıyor. Suç gelirinin sağladığı imkanlar gencecik kızlar için rahat yaşamın kapısını açan bir anahtar haline geliyor. Eskiden kaynağı şüpheli serveti olanlar toplumda kabul görmez, sosyal hayatın içerisine barınamazlardı. Bugün o noktadan çok uzaktayız maalesef. Ahlak enflasyonu sorunu ailede ve okulda değerler eğitimiyle çözülebilir gibi doğru ama uzun vadeli çözüm önerilerini çok okuduk, tekrar etmeyeceğim. Ahlakı yeniden inşa edebilmek için yasalarımızı ve infaz sistemimizi kimsenin suç işlemeye cesaret edemeyeceği bir hale getirmek zorundayız. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir suçlu işlediği her suç için ayrı ayrı cezalandırılabilir ve toplam 300 yıl hapis cezasına çarptırılabiliyor. Türkiye'de bir suçlu işlediği her suç için ayrı ayrı yargılanıyor ama kaç suç işlemiş olursa olsun maksimum 30 yıl hapis cezası alıyor. ABD'de hapis cezasının infazında ceza süresinin %85'i hapiste geçiyor. Türkiye'de denetimli serbestlik maddesi de hesaba katıldığında hapiste geçen süre cezanın %50'sinin altına iniyor. Yasalarda bu mücadelede tek başına bir işe yaramaz. Bir de toplum baskısı gerekir. Asansör sırası uyanıklığı gibi suç olmayan ama ahlaken yanlış durumlarla karşılaştığımızda da mutlaka tepki vermemiz, başkasının hakkına göz dikeni uyarmamız ve dışlamamız gerekiyor. Namuslu ve iyi vatandaşla ne yapıp edip tekrar itibar kazandırmak zorundayız. Kötülük, hırsızlık veya fırsatçılığı topluma akıllılık veya ticari zeka olarak sunanlara karşı çıkmalı, toplumsal ahlakın bağışıklık sistemini güçlendirmeliyiz. Bunu yapabilmek için öncelikle bir davranışın yasal ya da ahlaki olup olmadığına karar verirken o davranışı kimin yaptığına bakmaktan vazgeçmemiz gerek. Adı ister fon olsun ister ihale dosyaları, suç iddialarında özneye, siyasi fikre göre tavır takınmak tüm ülkeye zarar veriyor. Zor zamanlarda insanlar daha bireysel tepkiler verirler. Kendini korumak adına başkalarının haklarını çiğnemekten çekinmezler. Bunun kurumsal örneği, parasal gücüyle fakir ülkelerin koronavirüs aşılarını çalmayı başarı olarak pazarlayan Avrupa Birliği'dir. Böyle bir dünyada ahlakı yeniden yüceltmemiz gerek. Zor ama imkansız değil, diyor Özay Şendir Milliyet'te. Diyelim ve ara verelim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, limon 49.99, patlıcan 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür. Birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den

geçmişe herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler Konuşuyor'da. Dergiler Konuşuyor, hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

Profesör Doktor Dilaver Selvi hocamızın sohbetiyle Hayatın Kalbinden Sözler her pazartesi ve salı saat 9.30'da Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aranın ardından son baskıya kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. Milliyet gazetesinden Zafer Şahin'in yazısıyla devam edelim. Fon görünümlü 5. kol faaliyeti başlığıyla şöyle demiş. Tarih ders çıkarmasını bilenler için öğreticidir. Gezi olayları öncesinde Türkiye'de dolar kuru 1.84 lira, politika faizi %4,5, enflasyonsa 6.13'tü. Ama seçilmiş iktidar bir sokak darbesiyle yıkılmak istendi. Gezi olayları bir milattır. Türkiye o günden bu yana sosyal medyadan körüklenen yapay kutuplaşmalarla kırılmaya müsait fay hatları sürekli tetiklenen bir ülke. 17-25 Aralık kumpasları, büyük şehirlerde patlatılan bombalar, sistemli bir biçimde tırmandırılan terör olayları, FETÖ'cü darbe, ekonomik ve askeri ambargolar, hepsinin belirli bir takvim içerisinde geziden sonra bu ülkenin başına bela edilmesi tesadüf kabul edilemez. Gezi'de amaç sadece hükümeti devirmek değildi. Asıl dert, 1,5 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmasını engellemekti. Bugün de seçime 1,5 yıl varken aynı senaryo farklı aktörlerle hayata geçirilmeye çalışılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclisin açılış konuşmasının altını çizdiği şu husus tam da bu sebeple çok kritik. Toplumsal fay hatları kaşınmak suretiyle ülkeler içeriden çözülmek ve çökertilmek istenmektedir. Bu yıkım projesinin komuta ve kontrol merkezinde ise emperyalist Siyonist ittifakı bulunmaktadır. Yine mi dış güçler? Sen fon soygunundan haber ver diyenler biraz sabretsin. Önce şu kusursuz 5. kol faaliyetini özetleyeyim. 5. kol faaliyetinin mantığı ülkenin direncini içeriden kırmaktır. Dışarıdaki hedefe içeride üretilen güvensizlik ve kargaşa ile hizmet etmektir. Tıpkı Gezi'de olduğu gibi emin olun bugün yaşanan fon skandalının altında da böyle bir makro plan var. Gelelim fon meselesine. Elbette bu yolsuzluğun üzerine kararlılıkla gidilecek. Hırsızlardan, kamu görevini kötüye kullananlardan hesabı sorulacak. Ekonomideki sıkıntılar açıkça konuşulacak. Böylece haklı şikayetleri istismar etmek isteyenlerin elindeki malzeme de alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meseleye bakış açısı da bu. Fon olayının ekonomik güvenliğe ve toplumsal barışa yönelik bir tehdide dönüşmesine fırsat vermeyeceklerinin altını kalın çizgilerle çiziyor. Bu ülke geçmişte darbelerle, terörle, ağır siyasi gerilimlerle, ekonomik ambargolarla defalarca sarsıldı. Bugün aynı bedeli yeniden ödememek için hem adaleti hem toplumsal dayanışmayı korumak zorundayız. Fon meselesi çözülür, vatandaşın mağduriyeti giderilir, sorumlular hak ettikleri cezaları alır. Yeter ki biz bir kez daha 5. kol faaliyetleriyle birbirimize düşmeyelim. Türkiye'nin kaybından siyasi kazanç çıkarmaya çalışanların oyununa gelmeyelim diyor Zafer Şahin Milliyet'te.
1: Son baskı.
0: Geçelim Takvim Gazetesi'nden Bekir Hazar'ın yazısına. Sömürge kafalılar başlığını atmış. Bir okuyucum soruyor bu ülkede neden bu kadar hain çıkıyor diye. Bugün sosyal medya korkunç bir silah haline dönüştü. Bu hainlerin algı çalışmasıyla birçok insanın kafası karıştırılıyor. Evet doğru, o sosyal medyadan bu ülkenin binlerce mühendisinin inşa ettiği savunma sanayine bile saldıracak kadar cüret eden güruh var. Ancak ben bunları normal karşılıyorum. Çünkü her devirde ülkesini sevenlerin yanında ihanet edenler de olmuştur. Bu bir sınavdır. 1889'da Abdülhamit Han'a muhalif Jön Türk çevresinden bir grup genç ne işimiz var Yemen'de, Sudan'da, Mısır'da diyerek İngiliz elçiliğine gidip İngiltere'ye desteklerini bildirmişti. İçlerinde ateist de vardı, dindar görünümlü de. Tamamı Batı sevdalısıydı. Hatta Güney Afrika'daki Boyer Savaşı bağlamında İngiltere'nin yanında savaşabileceklerini ifade eden bir bildiri dahi sundular. İngilizler aşkına dünyanın bir ucunda ölmeye hazırdılar. İçlerinde bu toprakların İngiliz hakim

0: hakimiyetinde olmasını isteyen mandacılar bile vardı. Ah, keşke İngilizler bu ülkeden gitmese diye ahıtlar yakarak makaleler yazan aydınlar dahi gördük. İngiliz elçisine destek bildirisini verenler arasında Ubeydullah Efendi diye bir adam da vardı. Sonra Abdullah Cevdet diye birini de gördük. Bir karış toprak vermeyen Abdülhamit Han'ı devirmek için kendini yırtıyordu. Taçlı katil diye şiirler yazıyor mısralarında. Pençesinden seni devreylemeye deyundum, kemire beynine her gün seratan künhün diye bağırıyordu. Yani Abdülhamit Han'ın beyninin kanser tarafından kemirilmesi için beddua ediyordu. Ya bu millet yaşar ya Abdülhamit diye nara atıyordu. Biz seçme durumunda değil, kabul etme durumundayız. Benim ümidim İngiliz yardımına bağlıdır. Çığlığı da onundu. Sonradan İttihat Terakki'ye dönüşecek İttihad-ı Osmani Cemiyeti'nin 5 kurucusundan biriydi bu İngiliz sevdalısı batıcı kafa. Londra'da, Paris'te Jön Türklerle buluşup birlikte Abdülhamit Han'ı devirme ve ülkeye aşkla batılı elbise giydirme çalışmaları yapıyordu. 1908'de Reinhard Dozi, Essai sur l'Histoire, İslamizm adlı 2 ciltlik eserini Tarihi İslamiye başlığıyla çevirip yayımladı. İslam'ı ve Peygamber Efendimiz'i ağır biçimde eleştiren bir kitabı tercüme edip piyasaya gururla sundu. Kasım 1932'de İstanbul'da kalp krizinden öldü. Dinsizlikle suçlanan Abdullah Cevdet'in Ayasofya Camii'ne getirilen cenazesi sahipsiz kaldı. Cenaze namazının kılınmaması gerektiğini söyleyenler oldu. Burhan Bozge'nin Meşhurların Son Anları adlı kitabında cenaze namazının kılınamadığı, cenazesini taşıyacak araba bile bulunamadığı, Fener Rum Patrikhanesi'nden araba istenerek haç sembollü arabayla mezarlığa götürülüp birkaç belediye görevlisince defnedildiği anlatılıyor. Ubeydullah Efendi ve Abdullah Cevdet gibi İngiliz aşığı o kadar çok isim var ki tarihimizde sayfalara sığmaz. Bu batıcı kafaların torunları bugün içimizde dolaşıyor. Tabii ki genlerini taşıdıkları dedelerinin yolundan gidecekler. Tabii ki batı sevdalısı görünüp onların başkentlerinden pişirilen algı çalışmalarına tellal olup devletlerine saldıracaklar. Bunlar da dedeleri de bize yıllarca batı elbisesi içinde çağdaşlar diye yutturuldu. Mükemmel kalemiyle Türk gençliğine muazzam yön veren merhum Seyit Ahmet Arvasi bir makalesinde şöyle diyor: çağdaşlaşma demek, milli ve manevi değerlerine yabancılaşmadan dünyanın en ileri ülkesi ve milleti olma hamlesi içinde bulunmak ve bunu başaracak kadrolar oluşturmak demektir. Kendi milli hüviyetini yitirerek yabancı kültür ve medeniyetlere sığınmanın adı çağdaşlaşmak değil, sömürgeleşmedir. O yüzden biz yapamayız, batı yapar kafasındaki iddiaçı kafa, inatçı atlara 100 yıldır ülkenin tüm köşe başlarını tutturdular. Bugünse kadrolar oluşuyor, milyonlarca teknofest kuşağı, milli bir gençlik geliyor. Tabii rahatsızlar. O yüzden 100 binin üzerinde Türk mühendisin çalıştığı savunma sanayimize dahi saldıracak kadar gözleri dönmüş durumda bu sömürgeciliği çağdaşlık zannedenler. Bir Rus atasözü der ki, arabayı çeken at değil, dizginleri tutanın önüne koyduğu yulaftır. Atların elektrikli arabayı görünce çamur sıçratması gayet normal demiş. Kim diyor? Bekir Hazar, Takvim Gazetesi'nde.
1: Son baskı.
0: Geçelim Akşam Gazetesi'ne. Eray Güçler yazıyor. Teknofest Şanlıurfa'da gelecek vizyonu. 2 gün önce Teknofest için Şanlıurfa'ya gittim. GAP Havalimanı'ndaki Teknofest fuar alanında Bayraktar Kızıl Elma'yı yakından gördüm. TUSAŞ Anka 3 üzerine değerlendirmelerimi paylaştım. MKE Pirana Kida'yı anlattım ve Asfat'ın geliştirdiği dünyadaki en uzun menzilli kamikaze su üstü insansız deniz aracına ait bilgiler edindim. Urfa Teknofest'te benim için en önemli husus sergilenen sistemlerin Türkiye'nin geleceğinde nasıl bir karşılık bulacağını anlamaktı. Urfa'da sergilenen tablo savunma sanayindeki ilerlememizin arkasında giderek genişleyen bir teknoloji ve insan kaynağı birikimi bulunduğunu gösteriyor. Bu yıl 15.si düzenlenen Teknofest ilk kez Şanlıurfa'da yapılıyor. 30 Eylül'de başlayan festival 4 Ekim'e kadar sürecek. Önceki 14 festivalde ziyaretçi sayısının 12 milyona ulaşması da dikkat çekici. Ben bu rakamın toplumun teknolojiyle kurduğu bağın güçlenmesi bakımından önemsiyorum. Ayrıca bu yıl Teknofest kapsamındaki teknoloji yarışmalarına 99 ülkeden 730 binden fazla takımla 1 milyon 600 bin aşkın yarışmacı başvurdu. Türkiye'nin 81 ilinden katılım olması, üretme isteğinin ülkenin tamamına yayıldığını göstermesi bakımından önemli. Bayraktar Kızıl Elma'nın önünde durduğumda ilk dikkatimi çeken boyutlar oldu. Yaklaşık

0: 14,5 metre uzunluğu, 10 metre kanat açıklığı ve 3,5 metre yüksekliğiyle savaş uçağı ölçeğinde bir insansız hava aracından söz ediyoruz. Kızıl Elma'nın asıl önemi Türk Hava Kuvvetleri'nin gelecekteki görev seçeneklerini genişletme potansiyelinde yatıyor. Hava hava ve hava yer görevleri için geliştirilen böyle bir sistem caydırıcılığımıza önemli katkılar sağlıyor. Gövde içinde silah taşıma yaklaşımı ve radar görünürlüğünü azaltmaya yönelik tasarım da dikkatle izlenmeli. Çünkü hava muharebesinde hedefi tespit etmek, fark edilmeden yaklaşabilmek ve mühimmatı etkili kullanmak birbirine bağlı kabiliyetlerdir. Urfa'daki fuarda Kızıl Elma'nın aslında 6. nesil robotik savaş uçağı vizyonunun bir parçası olduğunu daha iyi anlayabildik. Özellikle otonomiye, veri paylaşımına ve platformların birlikte görev yapabilmesine odaklanılmış olması robotik uçak sürecinin çok önemli safhalar olarak kabul edilebilir. Anka 3'ün ikinci versiyonunda anten yerleşimlerinin gövde içine alınmış olması düşük görünürlük açısından son derece önemliydi. Gökdoğan ve Bozdoğan gibi milli mühimmatların ve yazılımlarının birlikte geliştirilmesi Türkiye'nin harekat kararlarını uygulayabilme gücünü arttıracaktır. Urfa'da dikkatimi çeken bir başka husus, Teknofest'in teknolojiye ne kadar geniş bir pencereden baktığı oldu. Bu yıl yarışmalara 11 yeni kategori eklendi. Elektronik harp, ileri otonom sistemleri, insansız sualtı sistemleri ve sanayide robotik uygulamalar bunlardan bazıları. Şanlıurfa'da 14 yarışmanın finalleri gerçekleştiriliyor. 427 takım ve 2148 yarışmacı mücadele ediyor. Çelik Kubbe hava savunmasından siber güvenliğe, tarım teknolojilerinden onkolojiye kadar uzanan bu tablo oldukça önemli demiş. Kim diyor? Doktor Eray Güçler akşamda.
1: Son baskı.
0: Devam edelim değerli dinleyenler. Sırada Nilgün Tekfidan Gümüş'ün yazısı var. Hürriyet gazetesinde demiş ki İngiltere Avrupa Birliği'ne geri mi dönecek? İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham, Brexit yarardan çok zarar getirdi diyerek Avrupa Birliği'ne geri dönüşü tartışmaya açtı. İngiltere malum 2016 yılında Muhafazakar Parti'nin iktidarı döneminde Avrupa Birliği'nden ayrılmak için Brexit referandumu yapmıştı. 151.9 oranla vatandaş Avrupa Birliği'nden çıkma yolunda oy kullanmıştı. Bu sayede İngiltere siyasi özerkliğine geri kavuşacak, Avrupa Birliği külfet paylaşımı yükünden kurtulacak, göçle daha iyi mücadele edecekti ve 31 Aralık 2020 itibariyle Avrupa Tek Pazarı ve Gümrük Birliği dahil Avrupa Birliği ile üyeliğini tamamen sonlandırdı. Brexit referandumundan beri Birleşik Krallık 5 başbakan eskitti. 2024 yılında 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarını devirip başbakan olan Keir Starmer de kısa sürede desteğini kaybetti. Temmuz sonundan bu yana yeni başbakan Andy Burnham. Burnham, Salı günü İşçi Partisi yıllık kongresinde ilk kez başbakan olarak konuştu. Mesajı şu oldu: Avrupa Birliği hala en büyük pazarımız. Avrupa Birliği ile gelecekteki ilişkimize karar vermeden İngiltere'nin geleceğini net planlayamayız. Ve de hayali kendi hayatı süresince ülkesinin Avrupa Birliği'ne geri döndüğünü görmek. İyi de 10 yılda ne oldu da İngiltere Brexit tartışmalarından Return Avrupa Birliği'ne dönüş ve Rejoin katılımı konuşmaya başladı. Anketler İngiliz kamuoyunda ibrenin Avrupa Birliği'nden yana değiştiğine işaret ediyor. ABD'den ayrılma ekonomiye ek maliyetler yüklerken Covid-19 krizi sonrasında Ukrayna ve Orta Doğu savaşlarıyla artan enerji fiyatlarıyla ekonomide düşük büyüme trendi sürüyor. Burnham şahsen Avrupa Birliği yanlısı olsa da resmi olarak nasıl bir yol izlenmesi konusunda kararını vermiş görünmüyor. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'ne geri dönüş olabileceği gibi Kanada için gündeme getirilen ortak üyelik gibi bir seçeneği de dışlamıyor. Ancak 10 yıl önce kendi bölgesindeki seçmen çoğunluğunun Brexit'ten yanayken bu defa çoğunluğun Avrupa Birliği'ne geri dönmek istediğini belirtiyor. Tabii başbakanın bu Brexit çıkışı Avrupa Birliği yanlılarıyla karşıtlar arasındaki tartışmayı da yeniden alevlendirmiş durumda demiş Nilgün Tekfidan Gümüş.
1: Son baskı.
0: Bakan Fidan Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde ne konuştu? Bu konuyu da Yeni Şafak'tan Yahya Bostan tartışmış. Geçtiğimiz birkaç günde bölgenin geleceğini ilgilendiren kritik bazı gelişmeler oldu. Mekke İttifakı Genelkurmay Başkanları Suudi Arabistan'da bir araya geldi. Netanyahu Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli bir ziyaret gerçekleştirdi. Yine Birleşik Arap Emirlikleri'nde Arap ülkeleri, İsrail ve ABD'nin temsilcileri gizli bir toplantı yaptı. Bundan bir gün sonra Dışişleri

Hakan Fidan Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Neler oluyor? Gördüğümüz kadarıyla aktaralım. Mekke İttifakı Genelkurmay Başkanları Riyad'ın çağrısı üzerine buluştu. Tarih 25 Eylül'dü. Toplantı Babülmendeb Boğazı'nda kontrolü ele geçiren Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarını yoğunlaştırdığı, Yemen'de Riyad'a yakın güçlerin seferberlik ilan ettiği bir konjonktürde yapıldı. Bakalım ittifak ilk sınavında ne yapacak sorularını Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın daha yeni başladık yanıtını, İsrail'in Yemen'deki gelişmelerde Riyad'la normalleşme fırsatı gördüğü gerçeğini bu konjonktürü değerlendirirken akılda tutalım. Toplantının ardından kısa bir açıklama yapıldı. İstihbarat paylaşımı, askeri koordinasyon ve kabiliyet entegrasyonunu geliştirme konularının görüşüldüğü belirtildi. Peki o açıklamada yazılmayan ne var? Şunu söyleyebiliriz. 1. O toplantı için acil denildi ancak aslında bir dayanışma toplantısıydı. Riyad Genelkurmay Başkanlarının yer aldığı o fotoğrafla Husilere bir uyarı vermek istedi. İkincisi, Riyad'ın Yemen için Türkiye ve Pakistan'dan geniş kapsamlı askeri destek talebi yok. Operasyonel destek talebi var. İşte hava savunma, istihbarat paylaşımı, askeri danışmanlık gibi. Bu talepler de karşılanmaya başladı. Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirliği'ne yaptığı gezi ziyarette çok konuşuldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 7 Ekim saldırısından önce İsrail Başbakanını saldırı olabilir diyerek uyardığı ortaya çıkmış, Netanyahu seçim öncesinde içeride zor durumda kalmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri tüm baskılara rağmen bu haberleri yalanlamadı. Bu yüzden Netanyahu'nun ziyareti bu gelişmeye bağlanıyor ve Bin Zayed'den haberi yalanlamasını istediği öne sürülüyor. Makul ama yeterli değil. Netanyahu sadece bunun için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmiş olamaz. Şuraya dikkat gerekir. Netanyahu o haberin kaynağı olarak eski dostu Filistinli Muhammed Dahlan'ı suçladı. İsrail'e göre Dahlan, Filistin yönetimi konusunda Hamas'la hareket etmeye başlamış, hatta ortak seçim listesi çıkarmıştı. Yakın zamana kadar Dahlan demek Birleşik Arap Emirlikleri demekti. Netanyahu Bin Zayed'e mutlaka danışmanını uyar demiştir. Ama asıl sorusu muhtemelen Filistin konusunda aynı sayfada mıyız şeklinde olmuştur. Ama bundan da önemlisi bu görüşmelerden sonra yapılan çok katılımlı diğer gizli toplantıdır. Aynı gün Birleşik Arap Emirlikleri'nde İsrail, ABD, Suudi Arabistan, Mısır'ın da aralarında bulunduğu 10 ülke yetkilisi bir araya geldi. İran tehdidi, İsrail-Körfez ilişkilerinin güçlendirilmesi gibi konuların ele alındığı öne sürüldü. Bu toplantı yeni değil. İlki Eylül ayı ortasında yapıldı. CENTCOM, Arap ülkeleri Genelkurmay Başkanlarıyla İsrail'i Almanya'da aynı masa etrafında topladı. ABD-İran geriliminde pozisyonlar değişti. Bu kez İran krizi diplomasi yoluyla bitirme arayışında. ABD'ye yeni bir teklif sundular. Bu kez Trump kabul etmedi. ABD Başkanı zamanı oynuyor. Bu arada İran'dan bu toplantıya sert tepki gelirken İran ordusu ABD askeri yakalayan her İranlıya 5 milyar tümen ödül verileceğini açıkladı. Körfez ülkeleriyle yapılan bu çok taraflı toplantıların bir önemi de şu: ABD ve İsrail Gazze soykırımıyla tedavülden kalkan İbrahim anlaşmalarını yeniden ısıtıyor. Bu illa geniş kapsamlı normalleşme anlaşmalarının yapılacağı anlamına gelmiyor demiş Yeni Şafak'tan Yahya Bostan. Ve son bir yazıyla veda ediyoruz hem güne hem haftaya. Yapay zeka ajanları, dijital dünyanın yeni aktörleri demiş Diriliş Postası'nda Profesör Ali Murat Kırık. Yapay zeka hayatımıza önce sorularımıza cevap veren sohbet robotlarıyla girdi. Ardından metin yazdı, görsel üretti, sesimizi taklit etti. Şimdi ise yeni bir aşamaya geçiyoruz. Yapay zeka ajanları. Buradaki değişim önemli. Çünkü yapay zeka ajanları yalnızca sorulara cevap vermiyor. Kendilerine verilen hedef doğrultusunda planlama yapabiliyor. Farklı araçları kullanabiliyor ve belirli işlemleri insan müdahalesi olmadan gerçekleştirebiliyor. Bir sohbet butonu sorduğumuzda yanıt alıyoruz. Bir yapay zeka ajanla ise bir görev verebiliyoruz. Örneğin bir seyahat planı hazırlamasını, seçenekleri araştırmasını, takvimi kontrol etmesini, belirlenen kurallar çerçevesinde işlem yapmasını isteyebiliyoruz. Dolayısıyla artık yalnızca yapay zeka ne cevap verecek sorusunu sormuyoruz. Asıl soru şu: yapay zekaya ne yapma yetkisi veriyoruz? Bir yapay zeka sistemine e-postaları okuma yetkisi vermek başka, e-posta gönderme yetkisi vermek başka. Dosyaları analiz etmesi başka, değiştirmesi veya silmesi bambaşka. Bu nedenle yapay zeka ajanlarında güvenlik meselesi yalnızca şifrelerden ibaret olmayacak. Hangi sisteme erişebildiği ve hangi işlemleri gerçekleştirebildiği

gerçekleştirebildiği de kritik hale gelecek. Yapay zeka ajanları siber güvenlik açısından da yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Kötü niyetli kişiler yapay zekayı hedef araştırmak, bilgi toplamak ve saldırı süreçlerini otomatikleştirmek için kullanabilir. Böylece daha önce insan gücüyle yürütülen bazı işlemler çok daha hızlı gerçekleştirilebilir. Burada tehdit yapay zekanın kendisinden çok sahip olduğu yeteneklerin kötü amaçlarla kullanılmasından kaynaklanıyor. Televizyonlar, otomobiller, kameralar, robot süpürgeler ve diğer akıllı cihazlar giderek daha fazla birbirine bağlanıyor. Yapay zeka ajanlarının bu cihazlarla etkileşime girdiği bir dünyada günlük hayatımızdaki pek çok işlem yazılımlar tarafından yönetilebilir. Bu nedenle akıllı cihaz kavramının yanına bir kavram daha eklememiz gerekiyor. Yetkili cihaz. Çünkü cihazın ne kadar akıllı olduğu kadar hangi yapay zekaya ne kadar yetki verdiğimiz de önemli. Yapay zeka ajanlarının çalışabilmesi için e-postalar, takvimler, belgeler, konum bilgileri ve farklı kullanıcı verilerine erişmesi gerekebilir. Burada temel soru şu: bir yapay zeka görevini yerine getirmek için gerçekten ne kadar veriye ihtiyaç duyuyor? Gereğinden fazla yetki verilmesi hem mahremiyet hem de güvenlik açısından sorun oluşturulabilir. Bu nedenle geleceğin dijital güvenlik anlayışında ihtiyaç kadar erişim ilkesi daha da önem kazanacak. Yapay zeka ajanları hayatımıza girdikçe teknoloji tartışmasının merkezinde ne kadar zeki sorusundan ne kadar yetkili sorusuna geçmemiz gerekiyor. Çünkü güçlü bir yapay zeka yalnızca yanlış bir cevap verebilir. Yetkili bir yapay zeka ise yanlış bir işlem gerçekleştirebilir. Bu nedenle yapay zeka çağının temel güvenlik prensiplerinden biri şu olmalı: yapay zekaya yetenek kazandırırken yetki sınırlarını da aynı ölçüde belirlemek, diyor Profesör Doktor Ali Murat Kırık Diriliş Postası'nda. Diyelim ve veda edelim. Pazartesi günü saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: son baskı.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günlerimiz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
3: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
4: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 49.99, kırmızı biber 49.99, domates 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: İzle. Türk İslam dünyasına iz bırakmış güzel insanlar. Allah rızasını dert edinen muhterem şahsiyetler. Dünyayı hayatları ve sözleriyle mamur edenler. Kainata iz bırakmış büyük adamların hayatları izlerde. İzler, Duran Şahin'in sunumuyla her cuma saat 20.30'da Semerkant Radyo'da.
7: Allah dostlarının hayatları, velilerin ibretlik hayat hikayeleri, geçmişte yaşamış hak erlerinin hayatları arkası yarında anlatılıyor. Arkası yarın, hafta içi her gün sabah 9, akşam 20.15'te Semerkant Radyo'da.

Pek kıymetli Samerkant Radyo dinleyenleri, Aşkın Sözler programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu bölümde yine her bölüm olduğu gibi Ali Yurtgezen hocamızın beyt şerlerini nakletmeye devam edeceğiz. Bugün Fuzuli'nin Musammat Gazeli'nin 7. beytinin şerhine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz Ali Yurtgezen hocamız Fuzuli'nin Musammat Gazeli'nin şerhini hem zahiri olarak hem de batini olarak şerh ediyor. Bizler de bu zahiri ve batini şerhleri sizlere nakletmeye çalışıyoruz. Bu haftada Musammat Gazeli'nin son beytinin batini izahıyla huzurlarınızdayız. Dilerseniz beytimizi tekrar edelim. Fuzuli rindü şeydadır, hemişe halka rüsvadır. Sorun kim bu ne sevdadır, bu sevdadan usanmaz mı? Fuzuli bu aşk yüzünden bir rind ve çılgındır. Daima halka rezil olmaktadır. Sorun bakalım bu ne biçim sevdadır? Bu sevdadan usanmayacak mı? Efendim geçen hafta kaldığımız yerden devam edelim beytin şerhinin nakline. Masivadan tecerrüt ve mutlak sevgiliye kavuşma maksadıyla yola çıkan şairin, gazelin başından itibaren devamlı mesafe aldığı gözden kaçmamıştır. Nitekim bir önceki beytte müşahede ve mükaşefe haline işaret etmiş, ancak kınayanların kınamasından şikayeti sebebiyle bu mertebeye rağmen hala masivayla meşgul olunduğunu söylemiştik. Şair artık rintliği, kınama fiilinde halkı edilgen bir mevkide tutması ve bizzat beyanda bulunmamasıyla bu şikayeti de aşmış görünüyor. Bu noktada ulaşılan merhaleyi tarif için önce rindin tasavvuftaki karşılığını izah gerekiyor. Rintlik, melamet yolunu tutmaktır. Melamet veya lev, kınamak, kötülemek, yermek, zemmetmek manalarına gelir. Melamet yolunu tutana melamet ehli, melami veya melameti denir. Daima nefislerini kınadıkları, dünya ve ukba endişelerinden azade oldukları ve bu sebeple halk tarafından kınandıkları için melamet ehli diye anılmışlardır. Halkın kınayıp ayıplaması, hak dostlarının

insana hem bir ilahi ihsandır hem de kurbiyet, yani Allah'a yakınlık alametidir. Zira hakka ermek isteyenler için kibir ve kendini beğenme, yani ucub kadar büyük bir afet, bunlardan daha tehlikeli bir engel yoktur. İyi olsun, kötü olsun, bir kişinin kabiliyeti, huyu, amel ve davranışları halk tarafından beğenilip takdir edilirse o kişi övülür. Halkın itibar ve methi ise insanı ucuba düşürür. İnsanların gösterdiği teveccüh ve itibar nefse hoş gelir. Halk nezdindeki muteber makamını muhafaza için kul daima nefsini ve halkı gözetmeye başlar ki bu Allah'tan uzaklaşmak, kesrete mahkum olmaktır. Bu sebeple Allahü Teala lütfunun bir eseri olarak ucuba düşüren yolu dostları için kapamıştır. Şöyle ki Cenab-ı Hak kendisinden bahseden ve kendisiyle alaka kuran herkesi kibir ve ucub afetine düşmesinler diye bütün dünya halkına levmettirir. Fakat öte yandan kınanan kimsenin kalbini de bu gibi levmlerle meşgul olmaktan muhafaza eder. Melametilerin devamlı halkın kınamasına maruz kalması ve levmlerden dolayı şikayet etmek bir tarafa, memnun olması bundandır. Efendim, halkın hak dostlarının hal ve hareketlerini hakikat gözüyle görmeleri mümkün olmaz. Ölçüleri ve kıymet hükümleri dünya en nihayet ukba ile sınırlıdır. Umumiyetle halk nezdinde makbul olan hak nezdinde merduttur. Yahut halk indinde zındık olmak, hak indinde sıddık olmaya engel değildir. Bununla beraber melamet ehlinin halkın tanını celbeden tavırları, hususen halkı gözeterek sergilenen suni davranışlar gibi anlaşılmamalıdır. Zira halkı gözetmek bir nefs kaygusudur. Hal taklididir ve derununda kendini beğendirme gayretini barındırır ki melamet yoluna uymaz. Kaldı ki nefsini firavundan daha hayırlı gören kibrini ishar etmiş olur. Düsturu melamiliğin en temel kaidesidir. Halkın kınaması, aşktaki istikamet ve ısrarın neticesi ise Allah dostlarının gıdası olur, velayet makamına işaret eder. Melamilerin halk tarafından ayıplanmalarındaki bir diğer sebep, iddiadan şiddetle sakınmaları, kendini savunmak, tenkitlere cevap vermek için dahi hallerini izaha kalkışmamalarıdır. Nihayet melamet ehli veya rind İbni Vakt'tir. İbni Vakt, yani vaktin oğlu olmak, dem bu demdir anlayışında olmaktır. Onlar içinde bulundukları zaman diliminde sadece hallerini yaşamaya bakarlar. Ne geçmişten esef ve sürur taşırlar hali hazıra, ne yarın endişesi. Cennet ümidi veya cehennem korkusu yoktur. Çünkü bunlar gelecekle ilgilidir. Halbuki geçmiş de gelecek de hale nazaran yoktur ve varı yuva değişmek cehalettir. Aşk yolunda nefsini ve maddi varlığını yok etmeye koyulmak, bütün kayıtlardan kurtulmak, halkın kınamasına aldırmamak, sadece hali gözetmek. Bunlar havas nazarında rintlik, halk nazarında şeydalıktır. Fuzuli bunun için rindü şeydadır ama bu iki sıfat hakikatte aynı hali ifade eder. Hakikatteki hal, hakkı hakla görmektir. Marifet veya şuhud makamıdır. Hakkal yakin mertebesidir. Yolun sonudur. Bunun böyle olduğu sevdanın bahis mevzu edilmesinden de bellidir. Tasavvufta sevda ile kastedilen kalbin tam ortasındaki bir siyah benektir. Sevdaül kalp veya daha ziyade süveyda diye bilinen bu siyah nokta insanın manevi idrakinin merkezidir. Mutasavvife'ye göre kalbin ortasındaki gönül, gönlün içinde de süveyda vardır. Dolayısıyla süveyda en üstün idrak noktası ve cemal-i mutlakın tecelli ettiği yerdir. Ariflere hakiki irfan burada ihsan edilir.
aşıkların Süveyda'daki tecelli.

şeyden ki hakikate erdikten sonra zuhur eden ilahi ilhamat, varidat ve ilmi ledünnidir. Bunun usanması, yani aşıkların Süveyda'daki tecelliden usanması yahut bundan sonra aklın dar kalıbına kail olması imkansızdır. Bütün bir varlığı aşk ateşiyle yakarak ulaşılan Habbetül Kalp, yani Süveyda, yani yürekteki siyah nokta, sonsuz denizden alınan bir damlanın denize yeniden dönme macerasının kıyı noktasıdır. Yolun hitamıdır. Denize karıştıktan sonra damla yoktur. Öyleyse artık damladan, denizden, ayrılıktan, vuslattan söz etmenin manası da yoktur. Nitekim gazelin sonudur ve dahi konuşan Fuzuli değildir. Zira konuşmak, hala müstakil bir damla olduğunu, denize karışamadığını ikrar etmektir. Sükût makamıdır, diyor şerhinde Ali Yurtgezen hocamız. Fuzuli rindü şeydadır, hemişe halka rüsfadır. Sorun kim bu ne sevdadır, bu sevdadan usanmaz mı? Musammat Gazeli'nin 7. beytinin şerhini de nihayete erdirmiş olduk. Sizlere nakletmeye çalıştık kıymetli dostlar. Aşkın sözlerde bizler Fuzuli'nin Musammat Gazeli'nin 7 beytlik şerhini nakletmeye çalıştık. Birkaç hafta sürdü. Bununla beraber Ali Yurtgezen hocamızın da Aşkın Sözler'de Musammat Gazeli'nin şerhini de tamamlamış olduk. İnşallah istifade etmişizdir hep beraber.

Ali Yurtgezen hocamızın beyt şerhlerini sizlere nakletmeye çalışacağız. Nadanı gör kim, dile sengi melamet yağdurur. Taatinde ne olur anın, kim taş atar Kabe'ye? Mesihi'ye ait bu beyti günümüz Türkçesiyle size aktaracak olursak, gönüllere kınama taşları yağdıran kaba cahili görüyor musun? Kabe'ye taş atan böyle birinin ibadetinden ne olur ki? Asıl adı İsa olan ve 1512'de Bosna'da vefat eden Priştineli divan şairlerinden Mesih'i az önce zikrettiğimiz beytinde sert sözlerle kınayıp ayıplayarak başkalarının gönlünü kırmayı Kabe'yi taşlamaya benzetmiş. Gönül, kul olarak Rabbimizle irtibatımızı sağlayan ruhani merkezimizdir bizim. Hadis-i Kutsi'de, yere göğe sığmam, mümin kulumun gönlüne sığarım buyurulmuştur. Bu sebeple tasavvufta gönül tıpkı Kabe gibi Beytullah sayılır ve gönle hürmet edilmesi istenir. Mürşid-i Kamiller gönül yıkmaktan sakındırırken, gönül almaya, gönüller yapmaya teşvik ederler bağlılarını. Karşımızdaki her kim olursa olsun, onu incitmemek esastır. Günahlara batmış, yanlış yollara sapmış insanları bile uyarırken onların şahıslarına değil, fiillerine muhalefet etmemiz, günah ve yanlışlarına karşı olmamız gerekir. Gönül kırmak yahut gönül yıkmak, muhatabın kalbini karartıp kin, öfke, düşmanlık duygularının kabarmasına, ümitsizliğe düşüp Cenab-ı Hak'la irtibat imkanını kaybetmesine yol açabileceğinden büyük vebaldir. Gönle hürmet genel bir kaide olmakla beraber az önceki beytte daha özel bir tutum mevzu edilmiştir. Zira melamet taşı yağdırılan gönüller Kabe'ye benzetildiğine göre müminlerin gönülleridir. Müminleri incitecek, onların gönüllerini kıracak tarzda hareket eden nadanlarınsa taat ehli gibi göründüğü anlaşılmaktadır. Nadan, cahil demektir. Cehaletini sert, kırıcı, incitici söz ve davranışlarıyla dışa vurduğu için nadan aynı zamanda nobran, kaba manasına gelir. Zaten cahillik bir bilgi problemi olmaktan

En ziyade bir davranış yahut edep problemidir. Taat ve ibadetlerine devam edenler arasında da böyle bir cahillikle malul olanlar bulunabilir. Böyleleri bazen din adına, dindarlık adına diğer müminleri şiddetle ve alenen ayıplayıp kınamak suretiyle onların kalbini kırabilirler. Beyitte müminlerin birbirlerine ayna olarak kardeşlik hukuku çerçevesinde tatlı dille ve tenhada yaptıkları uyarılardan bahsedilmiyor elbette. Mümin kardeşine melamet taşları yağdırmak ifadesiyle onu kin ve öfkeyle ulu orta eleştirmek, türlü isnatlarla toplum nezdinde küçük düşürüp itibarsızlaştırmak, hatta bazen işi küfürle ithama kadar götürmek kastediliyor. Böyle bir tavır hem kardeşlik hukukunu bilmemenin hem de öfkeyle yaklaşmanın eseri olduğu için de nadanlık diye nitelendiriliyor. Bilhassa sufilerin, dervişlerin vecd ve cezbe halinde sergiledikleri alışılmamış davranışlar sebebiyle incitici tenkit ve töhmetlere maruz kaldığı malumdur. Halbuki vecd ve cezbe çoğu zaman muhabbetullahın, samimi bir imanın, yani gönlü Beytullah kılmış olmanın coşkusunu zapt edememekten kaynaklanır. Böyle bir gönle taş atmak hakikaten Kabe'ye taş atmak gibidir. Yahut Kabe'ye benzeyen Beytullah kılınan gönül Allah dostu mürşidi kamillerin gönlüdür. Meşrep veya meslek saikiyle tasavvufa mesafeli duranların bazen hiç tanımadıkları bir kamil mürşidi ve onun metodunu tahkir eden sözleri de gayretullah'a dokunabilir. Tasavvuf ehlinin incinmemesi, ithamlara aynı sertlikle cevap yetiştirmeye çalışmaması, yapılanın nadanlık olduğunu değiştirmediği gibi nadanlara daha çok zarar verdiği hakikatini de değiştirmez. Gerekçesi ne olursa olsun, Kabe'yi taşlayanın, yani gönlü, taatinde problem var demektir çünkü. Yunus Emre Hazretleri, bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil derken bu hususa işaret etmiştir. Taat, gönüllü tabi olmak, seve seve itaat etmek manasındadır. İbadetlerimize de Cenab-ı Hakk'a ittibaın tezahürü olduğu için taat denilmiştir. Bir daha tekrar edelim. Taat, gönüllü tabi olmak, seve seve itaat etmek manasındadır. İbadetlerimize de Cenab-ı Hakk'a ittibaın tezahürü olduğu için taat denilmiştir. İbadetlerimizin sıhhat ve kıymeti taat kastımızla alakalıdır. Taatte esas olansa itaat edilen varlığa muhabbet ve hürmetle bağlanmaktır ki bunlar gönülsüz husule gelmez. Allah Teala'yı seven taat ehli kimselerden onun sevdiğini de onu seveni de sevmesi beklenir. Böyle değilse Cenab-ı Mevla'nın velisine dil uzatanların, zikrullahla kendinden geçenleri zemmedenlerin taati arızalıdır. Bunlar her devirde ibadetlerini kuru, mekanik bir ritüel halinde ifa eden, aşk ve şevkin gönül taşkınlıklarını hemencecik hurafe diye yaftalayan, yine Yunus Emre Hazretleri'nin tabiriyle sözü savaşa benzeyen kimselerdir. Şu sorulabilir: cezbeyle vecd ve iştiyak halinde tuhaf davranışlar sergileyenlerin hak aşığı olduğunu, bunların samimiyetini nereden anlayacağız? Öyle ya, iman da, takva da, niyet de kalptedir. Kalpleri de ancak Allah Teala bilir. Bir Müslümanın mümin olduğu, gönlünü Beytullah kıldığı hususunda ancak amel ve muamelesine bakarak hüsnü zanda bulunabilir ama elbette hakikatini bilemeyiz. İşte tam da bu sebeple gönül kırmamak gerekir ve edebe uygun olan da budur. Zira gözümüze batan davranışlar, iman coşkunluğunun ve ihlasın alameti ise o gönle hak ettiği hürmetimizi göstermiş oluruz. Değilse bizim bu inceliğimiz muhatabın mahcubiyetle riyadan vazgeçme ihtimaline kapı aralayabilir. Unutmayalım, taat ve muhabbetullahın şartı
Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittibadır. Peygamber Efendimiz'e ittiba ile onun izinde, onunla beraber yürüdüğümüzün alametlerinden biri ise müminler olarak birbirimize şiddetle değil, merhametle muamele ediyor olmamızdır, diyor Ali Yurt Gezen hocamız bu beytin şerhinde. Beytimizi tekrar edelim. Nadanı gör kim, dile sengi melamet yalurur. Taatinde ne olur anın, kim taş atar Kabe'ye? Gönüllere kınama taşları yağdıran kaba cahili, görüyor musun? Kabe'ye taş atan böyle birinin ibadetinden ne olur ki? Demiş Mesih'i. Efendim Ali Yurt Gezen hocamız da bu beytin şerhini yazmış, bizler de sizlere nakletmeye çalıştık.

Bu bölümde her bölüm olduğu gibi Ali Yurtgezen hocamızın beyt şerhlerini sizlere nakletmeye çalışacağız. Var salat-ı hams ile seddet havas-ı hamseni, leşkeri yecüc-i nefs Allah-u Ekber'den kaçar. Nevi'ye ait bu beyti günümüz Türkçesiyle nakletmeye çalışırsak size, beş vakit namazla set çekerek beş duyunu dış dünyaya kapat. Nefsin yecüc mecüce benzeyen aşkerleri Allah-u Ekber diyerek namaz için tekbir alındığında kaçarlar. Efendim, namaz dinin direği, müminin miracıdır. Huzur-i ilahide Hak Teala ile mülaki olmaktır. Vuslat makamıdır. Kur'an-ı Azimüşşan'da beyan buyurulduğu üzere, insanı dinin ve aklın kerih gördüğü hallerden, her türlü günahtan, kötülükten, hayasızlıktan, çirkinlikten alıkor. Lakin bütün bunların tahakkuku namazın hakkıyla ikamesine bağlıdır. Namazı ikame eylemek, bu ibadeti mana ve maksadını bilerek erkanına tam bir riayetle ihlas ve huşu içerisinde dosdoğru ve devamlı kılmak demektir. Ayet-i kerimedeki tebettel ileyhi tebtila, emrine ittiba ile, yani kalbin alakasını Allah-u Teala'dan başka her şeyden kesip yalnızca ona yönelmekle mümkün olur. Hakkıyla ikame edilen bir namazda kalp itminanı vardır. Huzurda olunduğu şuuruyla takınılan edep vardır, vesvese ve şüpheden azadelik vardır. Rükunları zevkle ifa vardır. Kolay değildir. Kolay değildir, zira eskilerin havas-ı hamse-i zahire dediği dışa dönük beş duyu organımız namazda da faal haldedir. Hayvani nefsin yahut beşeriyetin idrak vasıtalarından olan göz, kulak, burun, dil ve ten dış dünyayı içimize, gönlümüze, aklımıza aktaran birer kanal hükmündedir. Namazdayken zahirdeki bir görüntünün, sesin, korkunun, tadın veya dokunuşun kalben veya zihnen peşine düşmek namazı ifsad eder. Hak Teala ile vuslata mani olur. Böyle bir tehlikeye karşı 16. asır şairlerinden Nevi, beş vakit namazla bu beş duyunun etrafına set çekmeyi teklif ediyor. Namazı Zülkarneyn aleyhisselamın bir kavmi Yecüc ve Mecüc'ün saldırılarından muhafaza için yaptığı aşılmaz ve sağlam sette beş duyu kanalıyla kalbe tesir eden nefsin hevasını veya şeytanın ivasını da Yecüc Mecüc askerlerine benzetmiş. Yecüc ve Mecüc nasıl o setti aşamayacaksa, beş vakit namaza huşu ile devam edenler de dışa açılan duyularının etrafına böylece adeta bir sur çekerek masivadan, nefsin ve şeytanın şerrinden emin olacaktır demeye getiriyor. Nitekim büyükler namazda iftitah tekbiri için kaldırılan ellerin tersiyle dünyanın arkaya atılması, Allah Ekber demekle de kalbi her türlü dünyevi alakadan kesen bir korunma seddinin inşa edilmesi gerektiğini söylemişlerdir. Beyt'te bu hatırlatmalar yanında hem Kur'an-ı Kerim'deki Zülkarneyn kıssasına hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ezan okunduğunda veya kamet getirildiğinde daha Allah-u Ekber sedasını duyar duymaz şeytanın hızla ve korkuyla

0: sevk ve idaresi altında olduğuna göre tek tek duyulardan ziyade kalbin muhafazası esastır. Masiva ile alakasını kesmemiş bir kalbin yönlendirdiği duyular elbette namazın hakkıyla ikamesine imkan vermeyecektir. Zira nefsin bozgunculukta Yecüc Mecüc'e benzeyen heva ve hevesi havas-ı hamsenin açık kapılarından kolayca girerek kalbi işgal edebilecek, bu halle kılınan namazı namaz olmaktan çıkaracaktır. Hasılı kelam, kalple değil kalıpla kılınan bir namazın inşa eyleyeceği emniyetli bir sur yoktur. Peki bu durumda namaz kıldıkları halde böyle bir semeresizlikten şikayet eden ve kurtulmak isteyenler ne yapacaktır? Nevi'nin bu suali göz ardı etmiş gibi görünen az önce zikrettiğimiz beyti Zülkarneyn kıssasına atıfla bir çare sunmaktadır aslında. Zülkarneyn aleyhisselamın Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinin sonlarına doğru anlatılan kıssasını pek çok alim tefsire çalışmış. Allah alemu bis savab, yani doğrusunu ancak Allahü Teala bilir diyerek Zülkarneyn'in kim olduğuna, seferlerine, Seddi'nin nerede bulunduğuna dair farklı görüşler serdetmişler. Aralarında kıssayı Nizamettin Hasan Nişaburi rahmetullahi aleyh gibi işari yoruma tabi tutanlar da vardır. Buna göre Yecüc ve Mecüc'ün saldırılarından muhafaza için Zülkarneyn'den kendilerine bir set yapmasını isteyen kavim kalplerini tasfiye edemedikleri, dolayısıyla sürekli istikamet üzere olamadıkları için çare arayan ama bunu nasıl ve nerede bulacaklarını bilemeyen taliplerdir. Arasında bulundukları ve birbirinden ayrı gördükleri iki dağdan kasıt dünya ve ahiret yahut beşeriyet ve ademiyetleridir. Bazen birbirine, bazen diğerine tabi olmakta, bir hüviyet bölünmesi yaşamaktadırlar. Yecüc Mecüc ise ele avuca sığmayan seyyaliyetleriyle tefrika halinin açtığı boşluktan girip kalbi işgal ve ifsad eden heva, heves ve vesveselerdir. Zülkarneyn kamil ve mükemmel bir mürşidi temsil eder. Taliplere yardım için onların ücret talebini reddeder ama gayretle kendisine yardımcı olunmasını ister. Set inşası için getirilen demir kütleleri taliplerin katılaşmış kalpleridir. Bu katılığı gidermek için yakılan ateşe üflenmesi daimi zikre, virde işarettir. Nihayet mürşidin himmeti, müridin gayretiyle kor haline gelip eriyen kalp cem haline ulaşmakta, muhabbetullah'la kaplanarak aşılmaz, delinmez bir yükseklik ve sağlamlıkla nefse ve şeytana set olmaktadır. Elde edilen netice, kıssanın sonunda Zülkarneyn aleyhisselamın dilinden ifade buyurulduğu gibi Rabbimizden bir rahmettir. Efendim, Nevi işte bu programda zikrettiğimiz beytinde namazını hakkıyla ikame edemeyenleri bu rahmetten istifadeye çağırıyor ve gayretimizi bir Zülkarneyn himmetine bağlayıp havas-ı hamsenizi seddeylerseniz namazınız miraç olur diyor. Evet, bu hafta Aşkın Sözler programında Nevi'ye ait bir beytin şerhini sizlere nakletmeye çalıştık. Var salat-ı hams ile seddet havas-ı hamseni, leşker-i yecüc-i nefs Allah Ekber'den kaçar. Efendim, bir Aşkın Sözler programımızın da sonuna geldik. Başka bir beytin şerhini nakletmek üzere huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Zatınıza hoş bakın, Allah'a emanet olun.
1: Aşkın Sözler.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çekirdeksiz üzüm 59.99, kabak 49.99, kuru soğan 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.

Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım isteriz. Allah kime hidayet ederse artık onu kimse saptıramaz. Sapıklığa düşürdüğünü de kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, eşi, ortağı, dengi ve benzeri yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür.

Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. İnsanlar, bugünleriniz nasıl mukaddes?

Mukaddes bir günse, bu aylarınız nasıl mukaddes bir aysa, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehirse, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü saldırıdan korunmuştur. Ashabım, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da yaptıklarınızdan dolayı sizi sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyin ve birbirinizin boynunu vurmayın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara ulaştırsın. Böylelikle burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. Kaldırdığım ilk faiz Abdülmuttalib'in oğlu Abbas'ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Ashabım, dikkat ediniz. Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır. Hepsi ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu İyas bin Rabia'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu topraklarda kendisine tapılmaktan tamamen ümidini kesti. Fakat sizin bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uymanız onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerinizdeki hakkınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir kimseyi evinize alırlarsa, Allah size onları yataklarında yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe dövüp sakındırmanıza izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir.

Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünnetidir. Müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Bir Müslümana kardeşinin kanı da malı da helal değildir. Fakat malını gönül hoşluğuyla vermesi başkadır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyet vardır. Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem Aleyhisselam'ın çocuklarısınız. Adem Aleyhisselamsa topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap'tan bir üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyahtan, siyahın da kırmızı tenliden bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan

korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Azası kesik siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilirse ve sizi Allah'ın kitabıyla idare ederse, onu dinleyiniz ve ona itaat ediniz. Kimse kendi suçundan başkasıyla suçlanamaz. Baba oğlunun suçuyla, oğlu da babasının suçuyla suçlanamaz. Dikkat ediniz! Şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. Zina etmeyeceksiniz. Hırsızlık yapmayacaksınız. İnsanlar, La ilahe illallah deyinceye kadar onlarla cihat etmek üzere emrolundum. Onlar bunu söyledikleri zaman kanlarını ve mallarını korumuş olurlar. Hesapları ise Allah'a aittir. İnsanlar, yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz? Sahabe-i kiram hep birden şöyle dedi. Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz, vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz, bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz diye şehadet ederiz. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağını kaldırdı, sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu. Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab!

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası. Bugünün takısı, yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın, hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
3: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime, tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, 2. Fon Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili şekilde sürdürülecektir denildi. İletişim Başkanlığı'nın NEK Sosyal hesabından yapılan açıklamasına göre, 2. Fon Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Eylül 2026 tarihli kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmalarıyla kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Devamında çalışmaları bir süredir devam eden Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir. Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır. İlgili kurumlarımızla fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili bir şekilde sürdürülecektir. Derneğinler Manisa Valiliği Soma ilçesindeki bir maden işletmesine meydana gelen göçükte 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada maden göçüğünde sürdürülen arama kurtarma çalışmalarının sonuçlandığı belirtildi. Açıklamada göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçimize daha ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz dedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte 5 madencinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Göçük altında kalan 7 madencinin tespit edilmesiyle başlayan arama kurtarma çalışmalarında AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, UMKE, 112 acil sağlık ekipleri, Kızılay Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, belediye ve tahlisiye ekiplerinden 756 personel ve 76 araç görev yaptı. İzmir İl Afat Müdürlüğü'nden toprak altı görüntüleme cihazı ile enkaz altı görüntüleme cihazı ve ekipleri çalışmalara dahil edildi. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 7 madenci göçük altından çıkarıldı. Göçük nedeniyle 5 madenci hayatını kaybetti. Sağ olarak kurtarılan 2 madencinin birinin tedavisi devam ederken diğer madenci ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda kazanın araştırılması amacıyla gerekli incelemelerin başlatıldığını belirtti. Bayraktar, Manisa'nın Soma ilçesine bir maden işletmesine meydana gelen göçükte 5 madenci kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Göçük altında kalan 7 madencimizin tamamına ulaşılmış, 2 madencimiz sağ olarak kurtarılmıştır. Tedavisi devam eden madencimize acil şifalar diliyor, taburcu olan madencimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazanın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğümüzce uzman bir heyet görevlendirilerek gerekli incelemeler başlamıştır.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre 28 zanlı hakkında suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. İstanbul'da sermaye piyasasına gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 13 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik şüphelilerden Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe'nin tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler Altuğ Kantarcı, Kerim Tosun, Özgür Akayoğlu, Mesut Altan, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş, Azize Binur Tosun ve Tolga Tuğtekin'in ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına hükmedildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol, sağlık kontrolünden geçirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu'nca bazı şüpheliler hakkında eziyet, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçları ile ilgili başlatılan hakemler dosyası soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Trabzon'da gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol hava yoluyla İstanbul'a getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Kol sağlık kontrolünden geçirildi. Yasin Kol'la Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu'nun koordinasyonunda yürütülen hakemler dosyası soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında eziyet ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, camiler ve din görevlileri haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda din görevlilerine başarı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nek sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün başlayan camiler ve din görevlileri haftası vesilesiyle görevini ihtimamla yerine getiren tüm imamlarımıza, müezzinlerimize, vaizlerimize, müftülerimize, Kur'an kursu öğreticilerimize selamlarımı iletiyorum. Her bir din görevlimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nek Sosyal hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık uygulamasında yaptığı değişiklikleri değerlendirdi. Makro ihtiyati adımlarla finansal sisteme ve reel ekonomiye destek verdiklerine işaret eden Şimşek, KOBİ kredilerinde büyüme sınırı %4,5'tan %5'e yükseltildi. Türk lirası zorunlu karşılıklarında bloke tesis oranları düşürüldü. Böylece bankaların likidite yönetimi güçlenirken KOBİ'lerimizin finansmana erişimi kolaylaşacak. Dezenflasyon sürecini gözeten hedefli ve seçici yaklaşımımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Teknofest Güneydoğu kapsamında bakanlığın faaliyetlerine ilişkin paylaşımda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da 14 standla Teknofest Güneydoğu'da yerini aldı. İklim Değişikliği Başkanlığı standında Türkiye'nin bu yıl ilk kez ev sahipliği yapacağı COP31 iklim zirvesine ilişkin vatandaşlar bilgilendiriliyor. Sıfır atık atölyeleri, karbon ayak izi ölçümü, Kahoot bilgi yarışması, sıfır atık döngüsel ekonomi yarışması ve sanal gerçeklik uygulamaları da ziyaretçilere sunuluyor. Bakan kurumda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda standlardan görüntülere yer vererek "Çocuklarımız burada, hayalleri burada, Türkiye'nin geleceği burada, burası Teknofest Güneydoğu" ifadelerini kullandı. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Teknofest Güneydoğu'da konuştu. Murat İkinci, buradaki konuşmasında Roketsan'ın çalışmalarını anlatarak, Roketsan'ın yalnızca bir savunma şirketi değil, aynı zamanda bir teknoloji şirketi olduğunun altını çizdi. İkinci, Türkiye'yi özellikle uluslararası alanda en üst teknolojiyle temsil etmeye gayret ettik.

...lerini söyledi. Roketsan'ın özellikle uzay, roket ve füze teknolojileri alanında çalıştığını belirten ikinci, elimizden geldiğince ülkemizin roket ve füze ve uzay teknolojileri anlamında bağımsızlığını kazanıp aynı zamanda dost ve kardeş ülkelere de bu konuda faydalı olması için gayret ediyoruz dedi. Yapay zekanın bütün sektörleri derinden etkilediğini söyleyen ikinci, yapay zekanın hem tehdit hem de önemli bir kaldıraç olduğunun altını çizdi. Yapay zekanın her alana gireceğine dikkati çekerek yapay zekadan uzak bir gelecek bizim gündemimizde olmayacak dedi. Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını cevaplandıran Murat İkinci, Roketsan'ın toplam 700'den fazla teknoloji konusu üzerinde çalıştığını belirterek manyetik fırlatma, soğuk fırlatım ve yakıt gibi pek çok konuda kendilerini geliştirdiklerini sözlerine ekledi. Yurt genelindeki gıda güvenliği operasyonlarında 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı, Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinesinde 81 ilde gıda güvenliği operasyonları düzenlendi. Denetimlerde piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan çok sayıda gıda, içecek ve takviye edici ürünle üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan materyal ele geçirildi. 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Açıklamada vatandaşların sağlığını tehdit eden, gıda güvenliğini tehlikeye atan ve tüketicileri yanıltan kişi ve işletmelere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği, halkın sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetim ve operasyonlara kesintisiz devam edileceği belirtildi. İstanbul merkezli 6 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık suçlarıyla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 20 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Savcılıkta ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 18'i tutuklama, ikisi ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor. Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 517 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 6. Hudut Tugay Komutanlığı ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Van İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada 471 kilogram esrar, 32 kilogram metamfetamin ve 14 kilogram afyon sakızı ele geçirildi ifadelerine yer verildi. Operasyon kapsamında bir şüphelinin yakalandığı aktarılırken güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki operasyonlarını kararlılıkla ve kesintisiz sürdürdüğü vurgulandı. Uşak'ın Ulubey ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Eşme Uşak karayolunda ilerleyen CA idaresindeki kamyon Ulubey yakınlarında karşı yönden gelen Ruhi Akyıl'ın kullandığı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsüyle eşi Döndü Akyıl ve kızı Nevcan Sakaryalı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kamyon sürücüsü ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. İsrail ordusunun ateşkesi rağmen Gazze şeridinin farklı noktalarında düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı belirtildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusuna ait insansız hava aracı Gazze kentinin batı kesimindeki Ensar kavşağında sivillere hedef aldı. İbrahim Munir el-Mısri'nin hayatını kaybettiği saldırıda bir kişinin yaralandığı aktarıldı. Nusayret mülteci kampındaki Razi Tıp Kompleksinin arkasında bulunan bir konutun avlusuna insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda ise İbrahim Ebu Uveymir hayatını kaybetti. Gazze kentinin batısında Filistin stadı yakınlarında bir evin çatı katında bulunan çadır İsrail saldırısının hedefi oldu. Burada da Ahmet Er Rimlavi isimli Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1439 kişi hayatını kaybederken 5052 kişi de yaralandı.
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybı 74.040'a, yaralı sayısı 175.168'e yükseldi.

Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Hava Durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. İstanbul 15-21, Bursa 14-20, Edirne 14-22, Kocaeli 17-21, Çanakkale 15-20, Balıkesir 13-21 derece. Ege bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. İzmir 16-26, Aydın 15-26, Manisa 14-26, Denizli 14-23, Muğla 11-24, Uşak 8-20 derece. Akdeniz bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya 20-28, Adana 19-30, Isparta 10-21, Mersin 20-28, Kahramanmaraş 16-29, Hatay 18-27 derece. İç Anadolu bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 13-20, Konya 12-20, Kayseri 10-20, Sivas 9-20, Eskişehir 12-19, Nevşehir 10-18 derece. Karadeniz bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 16-23, Rize 17-23, Samsun 18-24, Ordu 16-23, Giresun 17-23, Zonguldak 16-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Erzurum 7-20, Erzincan 12-22, Malatya 13-23, Van 10-21, Hakkari 14-22, Kars 6-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 17-28, Diyarbakır 13-28, Şanlıurfa 17-28, Gaziantep 15-27, Mardin 18-26 ve Siirt 18-25 derece.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, limon 49.99, patlıcan 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye.

Belki de bu kadar otomatik olmamalı hayat. Rümeysa Oğuz. Gözlerimin önünde bir hayal dalgalanıyor. Akşamın yakın olduğu bir vakit. Tek göz odada iki tane divan karşılıklı kurulmuş. Divanın etekleri kar gibi beyaz, kanaviçe çiçek işlemeli. Kahve bordo karışımı, alacalı üçer tane yün kırlent, yaslandın mı? Amma sağlama dayadım sırtımı, dedirtecek heybette divanların üzerinde yan yana dizilmiş. Büyük olmayan odanın yeri ısparta halısıyla kaplanmış. Halının göbeği kırmızı, kenarları da kına yeşili. Yerler kara taş. Ama kara dediğime bakmayın siz. Bahar temizliklerinde üzerine tuz ruhu döküp öyle bir fırçalardı ki anneannem, kara taş beyaza dönecek neredeyse. Kireç badanalı duvara bir halı asılmış. Kilim motifli, şimdilerde antika deyip saklanacak cinsten. Soba, kapının solunda duvara dayanmış. Burası orta oda, evin diğer tek odasının kapısı da sobanın sol tarafından açılıyor. Hışırtı ve çıtırtılarla, şimdilerde kulağımızın pek de duymadığı doğal bir melodiyle yanan sobanın üzerinde bakırdan bir güğüm. İçinde su kaynıyor, yemeğe, çaya, banyoya lazım olursa beklemesin kimse diye. Burası anneannemin 7 çocuğunu büyüttüğü ev. Anneannem, 7 çocuğu büyüten, bahar geldi mi o koca kırlentlerin yünlerini yıkayıp, kar gibi bembeyaz yaparak yeniden divana yerleştiren, bulaşığı, çamaşırı elinde yıkayan, yırtılan pantolona, çoraba, yama yapan, büyük dayımın eskilerini küçültüp yenileyerek küçük dayıma giydiren, kara taşları fırçayla ovan, bunca işin ortasında muhakkak namazını vaktinde kılan, dedeme dert ortağı olan o küçük, kireç badanalı evi yuva yapan kadın. Anneannem, yüksünmek nedir bilmeyen, yüzünden tebessümü, dilinden şükrü, gönlünden tevekkülü eksik etmeyen kadın. Var olanla mutlu olan, aza kanaat eden, dedemi seviyor musun sorusunda beyaz yüzündeki tombul yanaklarına al yürüyen, bu soruya asla cevap vermeyip dilini ısıran ama daima gururla, sevgiyle, çabayla yuvasını ilmek ilmek işleyip dedeme her daim hizmet eden kadın. Anneannem. Tam 65 yıl dedemle bir yastığa baş koymuş, yokluğu, hastalığı, gurbeti sabırla karşılamış, elindekiyle en güzelini yapmış ama asla elinde olmayana gözünü dikip de mutsuzluğa kapılmamış bir kadın. Gidecek yeri olmazsa ya da sıkıntıdan boğazına koca bir yumru oturmuşsa yahut aklında dönüp duran sorular cevapsızsa, en güzeli akşam esintisi gibi insanın tüm benliğini okşayıp ferahlatan bir anının kucağında soluklanmaktır. İşte ben de akşamın yakın olduğu bu vakitte çalan telefonumun ucundaki sesin, kasvetini bir nebze olsun unutmak için çocukluğumun huzurlu anlarından birine sığınmıştım. Arayan çok yakın bir arkadaşım. Daha telefonu ilk açışımda, karşı tarafın "Nasılsın?" sorusunu ilk duyuşumda anlıyorum. Benim nasıl olduğum pek mühim değil şu an, Şule için. Çünkü o olmak istediği bir halde değil. Şule, benim çocukluktan arkadaşım. Aynı mahallede kilden, çamurdan oyuncaklar yapıp, ağaçların tepesinden kiraz ışırıp, birlikte çocuk olmanın her halini paylaştığım eski ama eskimeyen dostum. Üniversite çağına gelip de ayrı şehirlere göçünce, her ne kadar eskisi kadar görüşemesek de, gönül bağlarımız her daim aynı kuvvette kaldı. 3 yıl önce Şule'nin düğününde de kınasında da hep en yanında ben vardım. Hepimiz gibi onun da yüzünde güller açıyordu düğününde. Daha lise yıllarında bir araya gelince oturur, pembe panjurlu hayallere dalardık birlikte. Kendi evimizde nasıl bir düzen kuracağımızı, eşimizle nasıl da mutlu olacağımızı anlatır, birbirimizin hayallerine alternatifler üretirdik. Nitekim hayallerimizden çok da farklı olmadı yaşadıklarımız. Şule'nin de

Tıpkı benim ve diğer tüm arkadaşlarımız gibi güzel bir evi, dört dörtlük sayılabilecek bir düzeni, evde yorulmasını asgariye indirecek son teknoloji eşyaları, iyi sayılabilecek bir işi ve eşi oldu. Ama bugün sesindeki tını hiç de yabancı gelmiyordu bana. "Ne oldu?" diye sordum merakla. "Ne olacak, hep aynı hikaye. İçim sıkılıyor, nefes alamıyorum artık. Eşimin anlayışsızlıklarından yoruldum. Çok şey mi istiyorum bilmiyorum ki." Belli ki çok bunalmıştı dostum. Ve belli ki bu telefonun amacı fikir almak değil, yalnızca iç döküp rahatlamaktı. Malum olan tüm durumlarda yapılması gerekeni yapıp, yalnızca dostumu dinlemek vazifesine bürünerek, "Neden bunaldın?" diye sordum. Böyle hayal etmemiştim ben. Akşam olup eve gelince, "Yorgunum" diye tek kelime etmiyor eşim. Elinde bilgisayar, ya oyun oynuyor ya da haber okuyor. Birazcık yardım et desem, hemen ne kadar yorulduğunu anlatmaya başlıyor. "Ev işlerinden sıkılıyorum. Yap yap bitmiyor bir türlü. Ucundan azıcık tutsa ölecek sanki. Hem ne büyük kabalık. Ben de eve ekmek getiriyorum" demek. Kazandığı parayı başıma kalkar gibi. Böyle uzayıp gidiyor konuşma. Diyecek bir söz bulamıyorum. Tıpkı hayallerimiz gibi kırgınlıklarımızın da benzer olduğunu fark edip gülümsüyorum sadece. Telefonu kapattığımda benim de boğazıma bir yumru, içime bir sıkıntı yuvalanıyor birden. Kendi evimi ve evliliğimi düşünüyorum. Diğer arkadaşlarımın evini ve evliliğini bir de. "Hepiniz haklısınız" sözü daha bir manidar geliyor artık. Sonra işte anneanneme ve çocukluğumun huzur dolu günlerine sığınıyorum. Hiçbir şeyimin eksik olmadığı evimde. Benim dedem, hayatın daha zor olduğu bir zamanında yaşayarak gelmiş bu günlere. Bakkal açmış, traktör satmış, ekin ekmiş, kamyon sürmüş. Pek çok defa muvaffak olamamış ama asla pes etmemiş. Eve getirdiği ekmeği, hanesine lütuf değil, kendi üzerine bir vazife bilip, "Daha iyisi olmuyor" diye hep mahcup olup çabalamış. Ve anneannem, hiçbir eşyanın otomatik olanı yokken, henüz evinin bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, süpürgesi, terzisi, anası olmuş. Tek göz odada, muhannete muhtaç etmeden başı dik, saygılı ve kanaat sahibi evlatlar yetiştirme ailesiyle saçını süpürge etmiş. Ahir ömründe ne dedem anneanneme "ben bu evi geçindiriyorum" diye söylenmiş, ne de anneannem dedeme "işin ucundan tut" diye sitem etmiş. Belki sevmek sözü bile onlara ayıp gelmiş, fakat bir sofrada bir somunu sessizce bölüşürken ikisi de bölüştüklerinin ekmek değil hayat olduğunu bilerek sessizce birbirini sevmişler. Bugün 30 yıllık ömrüme bulunduğum yerden bakınca, yıllardır peşinde koşup durduğum mutluluk fikrini bir kenara atınca, yüzüme usulca değen huzuru hissediyorum tam teknolojik evimde. Ve diyorum ki kendi kendime, biraz anneannem, biraz dedem gibi olmak gerekiyor mutlu bir evlilik yaşamak için. Sahip olmadığım tüm o şeylerin içimde işgal ettiği koca yerleri, huzuruma mani olan engelleri ateşe verip, kanaat etmenin eşsiz tatminiyle gönlümü yıkamam gerekiyor. Ve mutlu bir yuva istiyorsam ve de istiyorsak, eğer tam otomatik hayatlarımıza rağmen daha iyisini isteyen aç gözlerimizi dedelerimizin hanelerindeki tevazuyla doyurmak gerekiyor.

Yusuf Has Hacip'ten nasihatler. İnsan ölünce ondan kalan mirastır. Ey bilge kişi, benim sana olan mirasım işte bunlardır. Söz insana faydalı bir mirastır. Kişi miras olarak kalan söze uyarsa yüzlerce fayda görür. Gümüşten kuşak kuşanan ne kadar benim derse desin, ölüm gelince o kuşak kopar. Ey padişah, ben senin hakkını ödedim. Böylece bana olan yakınlığının karşılığını da eksiksiz yerine getirdim. Kaygısız, kedersiz, esenlik içinde çok yaşa. Bütün ülkede huzur, sevinç ve neşe ile hüküm sür. Benim bu sözlerim sana olan bağlılığımın eseridir ey güzel yüzlüm. Sen sağlık ve neşe içinde kal. Allah her bir şeye bir sebep kılmıştır. Bundan dolayı bütün iyiler ve kötüler kısmet için ona teslim olup ümit içinde yaşarlar. İster iyi, isterse kötü huylu olsun. Oğul kız için anne ve babayı sebep kılmıştır. İşte onun babası benim. Fakat artık ölüyorum. Oğlum da babasız ve annesiz olarak küçük kaldı. Benim hizmetim sebebiyle bir hakkım kalmışsa bunun karşılığında onu iyi yola sevk eden ol. Onu kendi haline bırakma. Erdem ve bilgi öğret de bunlarla memlekete hizmet etsin. Başıboş, avare bırakma. Terbiye altına al. Çocuğu terbiye edersen o kutluluğa ulaşır. Çocuğa küçüklükte bilgi öğret. Okuyup öğrenmeye küçük yaşta başlarsa hayatta her şeye eli uzanır ve her bir işi yapar. Oğul, kız her bir şeyi küçük yaşta öğrenirse bunları ihtiyarlayıp ölmeyince unutmaz. Bir hayli sustu, sonra oğluna dönerek "Sen bunu anla ve doğruluktan, doğru yoldan ayrılma," diye söyledi. Tekrar oğlunu kucaklayıp koynuna aldı. Gözlerinden yaş döküp ağlayarak öptü.

Şimdi beni görüyorsun. Ben nasıl gidiyorum bunu unutma, dedi. Avare olma, nefsinin istekleri peşinde gitme. İşinle, sözünle doğru ve temiz ol. Gece yatınca geç yat, fakat erken kalk. Bu şekilde yatıp kalkanın bahtı açık olur. Allah'ın Celle Celaluhu buyruğunu yüce ve çok üstün tut. Bey'e hizmet et ve ona candan, ciğerden, gönülden bağlan. Kötülere yaklaşma, onlardan hemen kaçıp uzaklaş. Hep iyilik yap, hareketinle düzgün ol. Sözüne dikkat et ve esenlik içinde ol. Kendini kontrol et, sağlık ve afiyet içinde bir hayat sür. Bugün anadan nasıl doğdum ise, onun gibi ben çırılçıplak olarak acizlik ve sıkıntı içinde gidiyorum. Gözünü göğe dikip ellerini kaldırdı, kımıldayan diliyle, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed aleyhisselam onun kulu ve elçisidir, diye şehadet getirerek son sözünü söyledi. Can çıkıp gidince bedeni boş kalır. O canın nereye gittiğini ise Allah bilir. Diriler için ölümden kurtuluş yoktur. İnsan ne kadar uzun yaşarsa yaşasın, sonunda ölüm gelir. Milletin işlerini düzenleyip yoluna koyan, işlerini bilgisi ve aklıyla yapan yiğit ne güzel söyler, bir kulak tut. Milletin işlerini düzenleyip yoluna koyan, işlerini bilgisi ve aklıyla yapan yiğit ne güzel söyler, bir kulak tut. Ölüm olmasa ne iyi olurdu, insanın ölmemesi de ne güzel bir iş olurdu. Aslımı bozup temelimi yıkan bu ölüm beni rahata kavuşturdu. Ölüme şaşılmaz. Bunda yadırganacak bir şey yoktur. O çok tabidir. Doğan mutlaka ölür. Bak, ölen de kara toprağın altına girer. Hükümdar Aytoldu'nun yasını tutup bitirdikten sonra Ögdülmiş'i çağırıp nasihat etti ve tavsiyelerde bulundu. Hükümdar, ey oğul, artık düşünceyi ve kederi bırak. Her üzüntünün sonunda bir sevinç vardır. Bu üzüntüleri yalnız sen çekmedin. Ben de nice sıkıntılar, ne çok kederler gördüm. Gönlünü üzüntüden uzak tut. Kendin bir şeyle uğraş. Bana bak da hizmete koş. Baban öldüyse ben de senin babanım. Sen bana oğul ol, ben sana babalık yapayım. Ögdülmüş yer öptü ve ey hükümdar, rahat, huzur içinde hüküm sür ve ömründe uzun olsun. Ben senin hizmetçin, emir kulunum. Canım da hükümdara feda olsun. Babamın canı da hükümdara feda idi. Bu kulu da Allah sana yardımcı etsin, dedi. Sonra oğlan babasının mektubunu çıkardı, yavaş ve sakin bir şekilde edeple hükümdara sundu. Hükümdar mektubu alıp açtı ve okudu, yazılanı anladı. Ey akıllı ve zeki kişi! Ey vefalı kişiler içinde en önde gelen! Kapımdan ayrıldığın günden beri saltanatım zarara uğradı. Hayatın boyunca hizmet edip ne hakkım varsa ödedin. Hatta ölürken sıkıntı içinde bile beni düşündün, dedi.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 49.99, kırmızı biber 49.99, domates 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

Nahle Seriyyesi ne anlatır? Ahmet Faruk Okatan. Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicret etmesiyle birlikte İslam tarihinde yepyeni bir dönem başlamıştı. Mekke döneminde geçen 13 sene boyunca inananlara ellerinden gelen her türlü zulmü reva gören müşrikler, bu nefret politikalarını Medine'de de sürdürmekte kararlıydılar. Kendi zihniyetlerinin Medine'deki temsilcileriyle iletişime geçerek eziyet ağlarını genişletmeye çalıştılar. Bu doğrultuda Medine'deki kadim dostları Abdullah bin Übey bin Selul'e son derece küstahça ve tehditkar bir mektup yazdılar. Mektupta şu ifadeler yer alıyordu: "Bize ait olan bir adamın, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, göz göre göre aranızda sığınmasına müsaade ettiniz. Yemin ederiz ki ya onunla tıpkı bizim yaptığımız gibi amansızca mücadele edersiniz veya onu aranızdan dışlayıp yurdunuzdan atarsınız ya da biz Kureyş olarak tüm gücümüzü toplayıp sizi de düşmanımız kabul ederek üzerinize savaşmaya geliriz. Şayet bizimle savaşmaya cüret ederseniz tüm savaşçılarınızı kılıçtan geçirir, kadınlarınızı da esir alırız." Kureyş'ten gelen bu mektup aslında ilerleyen süreçte münafıkların başı unvanını alacak olan bu kişinin nefretini gösteriyordu. Zira kalbi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı zaten kin ve garezle dolu olan Abdullah bin Übey, İslam'ı ortadan kaldırmak için elinden geleni yapıyordu. Şimdi ise arkasına Kureyş gibi güçlü bir kabilenin desteğini aldığını düşünerek çok daha cüretkar adımlar atmaya karar verdi. Bu adamın Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu denli düşmanlık beslemesinin temel sebebi, hayalini kurduğu liderliğin elinden kayıp gittiğini düşünmesidir. Zira hicretten hemen önce Medine'nin en büyük iki kabilesi olan Evs ve Hazreç, neredeyse onun reisliği üzerinde hemfikir olmuşlardı. Geriye sadece bu riyaseti resmen ilan etmeleri ve onun hükmüne boyun eğmeleri kalmıştı. Fakat Allah Teala, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi İslam nuruyla Medine'ye gönderdiğinde bu iki kabile İslam'la müşerref olan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Dolayısıyla Abdullah bin Übey'in yıllardır hayalini kurduğu iktidar tahtı yıkılmış oldu. Bu hazımsızlık kalbini nifak ve nefretle doldurdu. Nifak ve vakar. Kureyş'in taleplerini derhal uygulamaya koyulan Abdullah bin Übey, etrafına putperestlerden oluşan bir ordu toplayıp Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle savaşmak için hazırlıklara başladı. Bu istihbarat Efendimiz'e ulaştığında bizzat onların toplandığı yere giderek kendilerine şu hikmetli hitapta bulundu: "Görüyorum ki Kureyş'in tehdidi size ulaşmış. Ancak Kureyş'in size vermek istediği zarar, sizin kendi kendinize vereceğiniz zarardan daha büyük olamaz. Siz bu savaşı başlatmaya kalkışarak kendi evlatlarınızı ve kardeşlerinizi birbirine kırdırmaya, onları kendi ellerinizle öldürmeye teşebbüs ediyorsunuz." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hitabından derinden etkilenen grup, hakikati görerek Abdullah bin Übey'in etrafından dağıldı ve bu tehlikeli kalkışmadan vazgeçti. Ne var ki Abdullah bin Übey, Kureyş'in Medine'deki daimi işbirlikçisi ve nifakın baş aktörü olmaya devam edecekti. Zira ilerleyen zamanlarda da her fırsatta Müslümanların arasına fitne tohumları ekerek ciddi krizlerin yaşanmasına zemin hazırladı. Üstelik bu karanlık faaliyetlerini yürütürken yalnız değildi. Medine'deki Yahudilerden hem maddi hem de manevi açıdan büyük destek görüyordu. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin feraset dolu ve hikmetli hamleleri bu şer odaklarının ateşini her defasında söndürüyor, İslam toplumunun emniyet ve huzurunun söndürülmesinde en temel kalkan vazifesi görüyordu. Mekke'de uzun yıllar boyunca saldırılara karşı sadece sabretmeleri emredilen Müslümanlar, Medine döneminde artık kendi güvenliklerini sağlayıp müşriklere karşı caydırıcı bir güç olacakları yeni bir safhaya girmişlerdi. Gelen istihbarat raporlarını değerlendiren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ilki Medine'ye hicretten yaklaşık 6 ay sonra olmak üzere çeşitli serriyeler, yani askeri müfrezeler ve keşif birlikleri görevlendirmeye başladı. Bu görevlendirmelerin amacı bazen sadece düşmanın hareketliliği hakkında bilgi toplamak, bazen çevre kabilelerle saldırmazlık ve dostluk anlaşmaları imzalamaktı.
Bazen de Kureyş müşriklerinin haksız yere el koyduğu Müslüman mallarına karşılık kervanlarının önünü kesmekti. Bu seriyeler arasında İslam tarihi açısından en çok öne çıkanı ve kırılma noktası oluşturanı Batn-ı Nahle seriyesidir. Gizli görev. Hicretin ikinci senesinin Cemaziyel-Ahir ayında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah bin Cahş radiyallahu anhu'yu 12 kişilik bir birliğin komutanı tayin ederek Nahle adı verilen bölgeye gönderdi. Birlik yola çıkarken seferin meşakkati nedeniyle her iki kişiye bir deve düşecek şekilde binek tahsis edilmişti. Hedeflenen Nahle bölgesi hurmalıklarla kaplı, Mekke ile Taif arasındaki eski ticaret yolu üzerinde bulunan ve Kureyş kervanlarının zorunlu olarak geçmek durumunda olduğu stratejik bir güzergahtı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, askeri operasyonlarının başarıya ulaşması için gizliliğe azami riayet eder, bilgilerin düşman saflarına erken ulaşarak harekatın boşa çıkmasını engellerdi. Bu prensibin bir gereği olarak komutan Abdullah bin Cahş radiyallahu anhu'ya kapalı bir mektup verdi. Ve Medine'den ayrıldıktan tam iki gün sonra bu mektubu açıp okumasını emretti. Abdullah bin Cahş bu emre harfiyen uyarak birliğiyle birlikte iki gün boyunca yol kat etti ve sürenin sonunda mektubu açtı. Mektupta şu emir yer alıyordu. Yazdığım bu fermanı okuduğunda Mekke ile Taif arasında bulunan Nahle Vadisi'ne kadar ilerle. Orada Kureyş'e ait kervanın hareketlerini gözetle ve onlar hakkında bize bilgi toplayıp getir. Bu emri okur okumaz sonsuz bir teslimiyetle işittim ve itaat ettim, başım gözüm üstüne diyen Abdullah bin Cahş, durumu emri altındaki sahabilere bildirdi. Ardından onlara şu konuşmayı yaptı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emri bu yöndedir. Ancak aranızdan hiç kimseyi benimle gelmesi için zorlamıyorum. İçinizde şehadet şerbetini içme arzusu taşıyan varsa benimle yola devam etsin. Şayet ölümden çekinen veya dönmek isteyen varsa geri dönebilir. Bana gelince ben Allah Resulü'nün emri üzere yoluma devam ediyorum. Bu kutlu davetin ardından birlikteki hiçbir sahabi geri dönmedi. Hepsi yola koyuldu. Ancak ilerleyen safhalarda Sa'd bin Ebi Vakkas ve Utbe bin Gazvan radiyallahu anhuma'nın nöbetleşe bindikleri develeri kaybolunca bu iki sahabi mecburen deveyi aramak üzere gruptan geri kaldılar. Haram aylar tereddütü. Abdullah bin Cahş radiyallahu anhu ve emrindeki müfreze Nahle vadisine varıncaya dek ilerleyişlerini sürdürdü. Nihayet beklenen Kureyş kervanı ufukta belirdi. Kervanın kuru üzüm, gıda maddeleri ve çeşitli ticaret malları taşıdığını tespit ettiler. Kervanın muhafızlığını ise 4 kişi yapıyordu. Amr bin Hadrami, Abdullah bin Mugure'nin oğulları olan Osman ve Nevfel'le Mugure'nin azatlı kölesi Hakem bin Kaysan. Müslümanlar durumu kendi aralarında istişare ettiler. Zira zamanlama açısından kritik bir eşikteydiler. Kendi aralarında şöyle konuştular. Şu an haram aylardan biri olan Recep ayının içindeyiz. Eğer müdahale edersek Allah'ın haram kıldığı ayda kan dökme yasağını çiğnemiş oluruz. Şayet müdahale etmez de beklersek yarın bu kervan Mekke harem sınırından içeri girmiş olacak ve onlara haram bölgesinde dokunmamız imkansız.

hızlaşacak. Kimi kaynaklara göre ise sahabiler haramaya henüz girmediklerini, Şaban ayının son gününde olduklarını düşünerek hareket etmişlerdir. Unutulmamalı, cahiliye döneminde ve İslam'ın ilk yıllarında Arap toplumunda haram aylara ve bilhassa harem bölgesine gösterilen hürmet öylesine büyüktü ki kan dökmek, adam öldürmek veya geçmiş bir husumetin intikamını almak mutlak surette yasaktı. Bir kimse babasının veya kardeşinin katiliyle harem bölgesinde ya da haram aylarda karşılaşsa bile ona elini süremez, kılıcına davranamaz, yanından sükunetle geçip giderdi. Dokunulmazlığın bu kadar katı ve tavizsiz olduğu bir ortamda sahabilerin kervana müdahale etme konusunda yaşadıkları tereddüt son derece haklıydı. Neticede ellerine geçen bu fırsatı kaçırmamayı daha uygun bularak saldırıya geçtiler. Atılan bir ok sonucunda Amr bin Hadrami öldü. Osman bin Abdullah ve Hakem bin Kaysan esir alınırken Nefel bin Abdullah ise kaçarak kurtuldu. Birlik ele geçirdikleri kervanı ve esirleri alarak hızlıca Medine'ye doğru yola çıktı. Komutan Abdullah bin Caş radıyallahu anhu, daha ortada ilahi bir hüküm yokken bile engin bir ferasetle elde edilen ganimetin beşte birini humus, Allah ve Resulü için ayırdı. Nitekim Bedir Savaşı'nın ardından inen Enfal Suresinin 41. ayeti kerimesiyle ganimetten humus ayrılması farz kılınacak ve Abdullah bin Caş radıyallahu anh'un bu uygulaması ilahi bir tasdikle kural haline gelecekti. Nahle Seriyyesi, İslam tarihindeki ilk komutan tayini, ilk ganimet paylaşımı, müşriklerden ilk maktul ve alınan ilk eserler olarak kayıtlara geçmiştir. Birlik geri dönünce. Birlik Medine'ye dönüp olanları Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme naklettiğinde o bu durumdan hiç hoşnut olmadı. Onlara ben size haram aylarda savaşmanız için emir vermemiştim buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem getirilen esirler ve kervan malları hakkında hiçbir tasarrufta bulunmayarak hükmü askıya aldı. Zira haram aylarda yani Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep savaşmak yasaklanmıştı. Bu durum hem ilahi hükümlerle sabit hem de Arap töresi gereği tüm toplum tarafından kanıksanmış katı bir kuraldı. Hatta cahiliye Araplarının bir kısmı sırf kendi çıkarları uğruna haram ayların yerlerini değiştirme, nesi gibi akıl almaz yollara başvurur. Bu ay Muharrem değil, Safer olsun, savaşımızı yapalım, sonra Muharrem'e başlarız diyerek halkı saptırırlardı. Kur'an-ı Kerim bu uygulamayı açıkça sapkınlık olarak nitelendirmiştir. Haram aylarda savaşmayı yasaklayan hükmün kalıcı mı olduğu yoksa nesmi edildiği hususunda İslam alimleri arasında ihtilaf bulunsa da ulemanın büyük çoğunluğu bu yasağın Tevbe suresi 5. ayetinde geçen müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün, esir alın, kuşatın ve onları her geçit yerinde gözetleyin ve aynı surenin 36. ayetindeki müşrikler sizinle topyekün savaştıkları gibi siz de onlarla topyekün savaşın emirleriyle neshedildiği görüşündedir. Peygamber Efendimizin Taif'te Hevazin kabilesine karşı yürüttüğü Huneyn gazvesinin haram aylar içinde gerçekleşmesi de bu nesih görüşünü destekleyen güçlü bir delildir. Kara propagandaya ilahi cevap. Yaşanan bu olayı fırsat bilen müşrikler hemen kara propagandaya başladılar ve Müslümanları karalamak amacıyla Muhammed ve ashabı Allah'ın haram kıldığını helal saydılar. Haram ayda kan döklüler şeklinde yaygaralar kopardılar. Bu hadise gerek Medine içinde gerekse çevrede o kadar çok konuşuldu ki nihayetinde Cebrail aleyhisselam bu iddialara son noktayı koyacak olan Bakara suresi 217. ayet-i kerimesini indirdi. Sana haram ayı, onda savaşmayı soruyorlar. De ki, onda savaşmak büyük günahtır. Ancak insanları Allah'ın yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ın ziyaretine engel olmak ve halkını oradan sürüp çıkarmaksa Allah katında çok daha büyük bir günahtır. Fitne de adam öldürmekten daha ağır bir suçtur. Onların, müşriklerin güçleri yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan asla geri durmazlar. Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, işte onların dünyada ve ahirette bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar cehennemliktirler ve orada ebedi kalacaklardır. İnen bu ayet, hadiseye son derece net ve adil bir perspektif getirmişti. Müşriklerin Müslüman

Yunan savaşçıların üzerine gidip onları kınamaya çalışmaları tek kelimeyle hadsizlikti. Zira kutsal değerlerin tamamı bizzat müşrikler tarafından İslam'a savaş açılarak ve inananlara akıl almaz işkenceler edilerek yıllarca ayaklar altına alınmış, çiğnenmişti. Müslümanlar sırf inançları yüzünden mallarına el konulup ölüm fermanları çıkarılana dek yıllarca Mekke hareminde sabırla ikamet etmemişler miydi? Ne olmuştu da yıllardır her türlü yasağı çiğneyen müşriklerin aklına kutsal değerler birdenbire geri gelivermiş, dokunulmazlık hakları umurlarında olmuştu? Müşriklerin arkasına sığındığı bu kara propaganda küstahlık ve ikiyüzlülükten başka bir şey değildi. Ayet-i kerimelerin nüzulüyle durumun hakikati tecelli edince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem esirleri serbest bıraktı ve öldürülen Amr bin Hadremi'nin diyetini velilerine ödedi. İbret ve dersler. Bu tarihi hadiseye ibret nazarıyla bakıldığında şu hakikat gün yüzüne çıkar. Düşman taifesi bazen o denli küstah ve gözü dönmüş olur ki işlediği onca ağır cinayeti ve zulmü görmezden gelir. Kendini son derece ahlaklı ve adeta sütten çıkmış ak kaşık zannederek inananlara ahlak dersi vermeye kalkar. Müminlere düşen görev bu tür asılsız propagandalar ve psikolojik yıpratma savaşları karşısında eziklik hissetmemek, hatası varsa bunu şeriata göre ıslah etmek, ancak düşman karşısında asla zillet ve acziyet göstermemektir. Meselenin itikadi boyutuna bakıldığında ise ayet-i kerimede yer alan "bu aylarda savaşmak büyük günahtır" ibaresi derin bir hikmetler barındırır. İslam alimlerinin bilhassa selef ulemasının üzerinde tartıştığı "büyük günah işleyen kişi dinden çıkar mı yoksa sadece günahkar mı olur" meselesinde bu ayetten ince bir delil çıkarılabilir. Zira Allah Teala, haram ayda kan döken seriye mensuplarının bu eylemi neticesinde dinden çıktıklarını söylememiş. Bunun sadece büyük bir günah olduğunu beyan etmiştir. Üstelik ayetin devamında zikredilen Allah'ın yolundan alıkoymak, Allah'ı inkar etmek, ehlini Mescid-i Haram'dan çıkarmak gibi suçların tamamı küfrü gerektiren cürümlerdir. Kur'an'ın haram ayda savaşma günahını bu küfür fiillerinden ayırarak tasnif etmesi, büyük günah işlemenin bizatihi küfür olmadığından dolayı fakat sağlam bir işaret kabul edilebilir. Nitekim ehl-i sünnet ve cemaat akidesinin temel düsturu da budur. Bir kimse işlediği büyük günahı helal saymadığı ve hükmünü hafife alıp inkar etmediği müddetçe sadece günahkar bir mümin olur, dinden çıkmaz. Kur'an-ı Kerim'de bu hakikati destekleyen nice ayet mevcuttur. Sonuç olarak Rabbimiz, kulunun bilerek veya bilmeyerek düştüğü bir hatayı düzeltmek ve ona tevbe, istiğfar kapılarını aralamak dilediğinde bazen bu ıslaha bizzat düşmanlarının taşkınlıklarını vesile kılabilir. Batn-ı Nahle seriyesinde görüldüğü üzere Müslümanların kendi muhasebelerini yapıp durumlarını ilahi çizgiye çekmeleri, müşriklerin başlattığı o haksız karalama kampanyasının ardından inen ayetlerle tahakkuk etmiştir. Bazen görünürde şer ve zarar olan hadiselerin altında nice hayır ve hikmet tohumları yatar. Yeter ki mümin kalpler bu olaylardan ibret almasını ve hisse çıkarmasını bilsin. Nitekim Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde de işaret buyurduğu üzere, hakiki manada akıllı olan kimse, başkalarının veya kendisinin başına gelen hadiselerden ders ve ibret çıkarabilendir. En doğrusunu ve mutlak hakikati ancak Allah Teala bilir.

0: Yahbanı Anadolu. Hazırlayan ve sunan Yusuf Turu.
1: Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri.

Aşk öyle bir haldir ki onu layıkıyla anlayan ve arayan bulur. Bulanın gönlüne girdiği zaman ise artık hayatın anlamı değişiverir. Şayet Mürşidi Kamil'in elinden tutmuş ve onun daire-i saadetine girmiş ise, müridin artık gözü ondan başkasını görmez, kulağı onun sesinden başka ses duymaz olur. Mürşidinin dilinden dökülen her şey doğrudur. Çünkü gerçek Mürşidi Kamil olmayacak, yapılamayacak, müridine, bağlısına, sevenine zor gelecek, onları zora sokacak hiçbir şeyi dillendirmez.

şekilde idrak etmelerini sağlar müridanın. Hadsizlik etmeden terbiye ve adab sınırları içinde mürşidinin söylediği her söz kıymetli, gösterdiği her yol ahenkli ve birlikte geçirilen her an tarifsiz, lezzetlidir. Kimi zaman günler sürer bu terbiye, belki aylar, hatta yıllar sürer. Ama sonunda öyle bir yere gelinir ki, mürid baktığı her yerde ve her şeyde mürşidinin kendisine anlattığı, tarif ettiği ve nihayet yaşattığı aşkı ve onun sahibini görür. İşte o andan sonraki hallerin tamamı müridin kendine kalmış bir keyfiyettir. Çünkü mürşidi ondan sonra "Benim sana verecek bir şeyim kalmadı. Bundan sonra talebena ve cedena" der ve çekilir. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri talibi olduğu aşkı, aradığı sevdayı bulmuş ve Şeyh Üftade Hazretlerinin dizinin dibinde bütün dertlerine derman olan o nazarı bir kere almıştı. Şimdi onun söylediği her şeyin doğruluğuna öylesine inanıyordu ve öyle büyük bir aşkla hizmet ediyordu ki teslimiyeti görmek isteyenler ona bakıyorlardı. Sohbetler, müridanla yapılan devranlar, taşradan gelen misafirlerle yapılan gönül alışverişleri, ikramlar, sözler, sükutlar hepsi birer terbiye metodu olarak müridanın üzerinde yansıyordu. Özellikle de Derviş Hüdayi bunlardan alması gereken dersi her geçen gün daha da büyüyen yüreğiyle alıyor ve ne öğrenmesi gerekiyorsa öğrenmeye çalışıyordu. Her sabah henüz ezanlar okunmadan uyanır, mangalın külleri içine sakladığı közleri uyandırır, ateşi harlar, bakır ıbrığı mangalın kenarına kondururdu. Çok kaynatmazdı suyu, çok da soğuk olmazdı. Çünkü şeyhi ılık seviyordu abdest suyunu. Özellikle de kış sabahlarının o keskin soğuğunda ılık su ile alınan abdestin tadı, keyfi başka nerede olabilirdi ki? Her sabah Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ıbrıkla suyu hazırlar ve Şeyhi Üftade Hazretlerinin abdest alması için hanesinden çıkmasını beklerdi. Şeyhi çıktığı andan itibaren de büyük bir aşkla ve teslimiyetle ona hizmet eder, onunla birlikte nefes alır, onunla adım atar, onunla durur, onunla bakar, onun gözünden görürdü her şeyi. Ama ne olmuşsa olmuş, o sabah kalkamamıştı vaktinde. Bir gece önceki devranda yaşadığı cezbe dolu halin yorgunluğu mu, nefsin gafleti mi, imtihan mı, artık ne derseniz deyin, uyanamamıştı vaktinde. Gözlerini açtığında vaktin geldiği yeri düşünüverdi ve hemen fırladı iki büklüm yattığı yerden. "Aman Allah'ım, geç kaldım, geç kaldım. Ay bana, eyvah bana. Bir de derviş olacaksın Hüdayi. Bir de sevgini göstereceksin. Bir de edepleneceksin. Yazık sana, hayıf sana" diye söylene söylene alel acele üzerini giyiverdi. Kapının ardında mangalın yanında duran boynu bükük ıbrığa bakıyordu. Ibrık da sanki "geç kaldın derviş, geç kaldın, hizmeti aksattın" dercesine suçlar gibi bakıyordu yüzüne. Şimdi mangalı harlamak, ateşi uyandırmak, suyu ısıtmak, sonra şeyhini yetiştirmek, bunlar olmayacak şeylerdi şu daracık an içinde. Nefes alışı hızlandı. Gözleri çakmak çakmak, beyni nasıl çalışıyor, neler düşünüyor bilemiyordu. Ama bildiği bir şey varsa, kalbi sıkışmaya, içi daralmaya başlamıştı. Şeyhine bu kış, soğuk sabahta ılık bir abdest suyu dökemeyecek miydi? Her zaman yaptığı gibi ona ılık su ile abdest aldıramayacak mıydı? Aman Allah'ım, nasıl bir gafletti bu, nasıl bir hüzün? Gözleri

doluverdi birdenbire. Odanın içinde bir o yana, bir bu yana gidip geliyor, ellerini ovuşturuyor, yumruk yapıyor, yanlarına vuruyor, odanın içinde dönüyor ha dönüyordu. Birden kapının ardında Mahsun boynu bükük duran Ibrak'a uzanıverdi. Bastırdı göğsüne, kapadı gözlerini ve çöküverdi olduğu yere iki diz üstüne. O güne kadar yanmadığı şekilde yandı içi. Öyle ki her hu deyişte Ibrak'ın içindeki su da onunla birlikte titriyordu. Her hak deyişte su bir o yana bir bu yana çalkanıyor ama habbe damlası Ibrak'ın dışına taşmıyordu. Sanki kaynamanın sırrına ermiş de kaynarken ateşini içinde tutmanın, bastırmanın keyfiyetini de biliyormuş gibiydi. Az sonra haneden gelen kapı sesiyle Derviş Hüdayi kendine geliverdi. Sımsıkı kapadığı gözlerini açıverdi. Solukları hızlanmış, kalbi yerinden çıkarcasına çarpmaya başlamıştı. Her sabah kapının hemen yanında görmeye alıştığı müridini göremeyen Şeyh Üftade Hazretleri, "Allah Allah, bir hal mi oldu ki?" diye mırıldanırken Derviş Hüdayi bağrına bastırdığı ıbrıkla koşuverdi şeyhinin önüne. "Yettim şeyhim, yettim. Affedin, bir gaflet halidir düştü boynuma. Affedin, kapınızda bekleyemedim. Size layık olamadım. Bağışlayın." diye kısık sesle mırıl mırıl özürler diledi. Şeyh Üftade evinin önündeki çardağın altına doğru yürüdü. Her gün yaptığı gibi Derviş Hüdayi de ardından, hemen sağ yanından, yarım adım gerisinden geliyordu. Tabureye oturdu, kollarını sıvadı, cübbesinin eteklerini topladı, uzun içliğinin eteklerini toplayıp belindeki kuşağın arasına sıkıştırdı. Sonra beyaz şalvarının paçalarını yukarıya, dizlerinin altına kadar çekti. Sessizce ellerini öne doğru uzattı ve dervişin suyu dökmesini bekledi. Derviş Hüdayi donup kalmıştı. Şeyhinin kızmasını, öfkelenmesini, kendisine bağırıp çağırmasını bekliyordu. Ama o yüzündeki tebessümü hiç eksiltmeden her günkü gibi abdest almak üzere hazırlanmış, hatta ellerini önüne doğru uzatmış, dökülecek olan suyu bekliyordu. Bir an durakladı ve hemen atıldı. Her zamanki gibi besmele çekerek ve şeyhinin usulüne dikkat ederek abdest suyunu dökmeye başladı. Şeyhi dökülen suyla abdest alırken sanki her zamankinden sıcak, her zamankinden daha kıymetli, her zamankinden daha farklı bir suyla alıyormuş gibi ellerini ara ara birbirine sürtüyor, suyun derisinin altına geçmesini ister gibi sıkıştırıyordu. Derviş Hüdayi anlayamamıştı bunu. Pür dikkat yaptığı işe verdi kendini. Acaba yanlış mı yapıyordu? Geç kalmanın verdiği telaşla acaba hizmetini her zamanki gibi yerine getiremiyor muydu? Bu düşünceler ve ikincilikli hallerle abdest bitti. Ibrığı yere koydu ve omuzundaki havluyu aldı hemen. Hep yaptığı gibi uçlarından tutup açarak şeyhine kurulanması için uzattı. Gözleri yerde, yüzü mahcubiyetle eğik, başı önündeydi. Şeyh Üftade tebessüm ediyordu. "Derviş, ne yaptın sen? Bu su her zamanki gibi odun ateşinde ısınmamış. Hem elimizi yaktı, hem içimizi. Sanki gönül ateşinde harlanmış gibi." Derviş Hüdayi utanmış, mahcup olmuş, yerin dibine geçmişti. Ne diyeceğini bilememişti. Bilse de ne diyeceğini kestiremiyordu ki zaten. Nasıl konuşulurdu ki böyle bir anda?
ne söylenebilirdi ki böyle bir durumda? Yer yarılsa da yerin içine geçseydi. Şeyh Üftade uzatılan havluya kollarını kurladıktan sonra havluyu gerisin geri uzatırken, gönül ateşinde ısınan suyun tadı, o suyla alınan abdestten keyif başka oluyormuş. Bize bunu da yaşattın ya, Allah Azze ve Celle ebeden ve daimen senden razı olsun oğul. Rabbim seni iki cihanda aziz etsin. Bize hizmet ettiğin gibi sana da padişahlar hizmet etsin. Önünde divanlar durulsun, adaba geçsinler, atının yanında yürüsünler inşallah diye dua ediverdi. Derviş Hüdayi kekeliyordu. Estağfurullah efendim. Fakat doğru dürüst konuşamadığı gibi ne diyeceğini de bilemiyordu. Şeyh Üftade yine tebessüm ederek duaya estağfurullah değil o amin denir. Hadi amin de ki duamız yerde kalmasın. Hak katında makbul bir kulun teyidi ile inşallah tecelli etsin. Rabbim bereketini üzerimize yağdırsın inşallah. Derviş Hüdayi kısık bir sesle amin. Amin efendim. Her daim amin. Amin. Şeyh Üftade hadi bakalım. Namaz için inşallah mescide geçelim. Dervişan da toplanmıştır. Vakti heder etmemek lazım. Rabbim hizmetini kabul etsin inşallah diyerek yürüyüverdi. O önde, Derviş Hüdayi arkada mescide doğru yürürlerken içi içine sığmıyordu. Hücresinde nasıl abdest aldığını, nasıl üstünü giyindiğini, nasıl ıbrığı kapıp bağrına bastığını, nasıl Cenab-ı Hakk'a sığınıp hu hu diyerek hıçkırdığını birdenbire hatırlayıverdi. Ibrığın içindeki suyun nasıl kendisiyle birlikte zikre durduğunu ve her tekrarda nasıl kaynadığını hatırladı, hissetti. Sonra ıbrığı mescidin girişine bıraktı. Şeyhinin ardından mescide girdi. Bütün dervişan ayaklanmıştı. Herkes şeyhlerinin ve hemen yanında yürüyen Derviş Hüdayi'nin üzerindeki farklı hali ve yaydıkları o güne kadar duymadıkları güzellikteki kokuyu hissetmiş ve adaba geçmişlerdi.

0: Nigahbanı Anadolu. Hazırlayan ve sunan Yusuf Turu.
1: Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Dile gelen mektuplar.

Fikir adamı ve edebiyatçı Cemil Meriç. Balkan Savaşları sırasında 1912'de Meriç Nehri yakınlarındaki Dimotaka'dan Antakya'ya göç eden bir ailenin çocuğu olarak Reyhaniye, şimdiki adıyla Reyhanlı ilçesinde 12 Aralık 1916'da doğdu. Tam adı Hüseyin Cemil'dir. Banka müdürlüğü de yapmış olan babası Hakim Mahmut Niyazi Bey'in görevi münasebetiyle 7 yaşına kadar Antakya'da kaldı. 1923'te Reyhaniye Rüştiyesi'nde başladığı eğitimine 1928'de Antakya Sultanisi'nde devam etti. 1935'te liseyi bitirmesi gerekirken Fransız mandası altındaki Antakya'da o yıl liseler 11 yıldan 12 yıla çıkarıldığı için mezun olamadı. Milliyetçi eğitimlerinin ağır bastığı lise son sınıfta hocalarına yönelttiği eleştirileri yüzünden bitirme imtihanlarına 15 gün kala okulu terk etmek zorunda kaldı. 1936'da İstanbul'a gitti ve 12. sınıfa Pertevniyal Lisesi'nde devam etti. Geçim sıkıntısı yüzünden 1936 Mayıs'ında Antakya'ya döndü ve lise öğrenimini Fransız liselerine özgü programı uygulayan Antakya Sultanisi'nde tamamladı. 9 ay kadar İskenderun'a bağlı bir köy okulunda öğretmenlik yaptıktan sonra İskenderun Tercüme Bürosu'nda başkan yardımcısı oldu. Kısa sürelerle Nahiye Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu'nda sekreterlik ve belediyede katiplik gibi görevlerde bulundu. Nisan 1939'da gözaltına alınarak Antakya'ya götürüldü. 1938'de kurulan ve 1939'da Türkiye'ye iltihak eden bağımsız Hatay hükümetini devirmekle suçlandı, İdam talebiyle yargılandı ancak beraat etti. 1940'da tekrar İstanbul'a gitti ve 2 yıl yabancı diller yüksekokuluna devam ederek 1942 Haziran'ında mezun oldu. Fransızca öğretmeni olarak tayin edildiği Elazığ Lisesi'nde 2 yılı aşkın bir süre görev yaptıysa da özel hayatında ve işinde çeşitli sıkıntılar yüzünden İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. Aralık 1946'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Fransızca okutmanı oldu. 1974'te emekli oluncaya kadar bu görevini sürdürdü. Bu arada Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne doktor öğrencisi olarak kaydoldu. Işık Lisesi'nde Fransızca hocalığı yaptı ve Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde dersler verdi. Cemil Meriç'in arayışlarla geçen fikir hayatı kendi yaptığı bir tasnife göre şu dönemlere ayrılır. 1917-1925 Koyu Müslümanlık Devri. 1925-1936 Şöven Milliyetçilik Devri. 1936-1938 Sosyalistlik Devri. 1938-1960 Araf dediği Kuluçka Devri. 1960-1964 Hint Devri. 1964'ten sonra ise sadece Osmanlı'dır. Eserlerinde Türkçenin hızla kan kaybetmesi ve mazi ile aradaki çatlağın her geçen gün biraz daha büyümesi, bunun Türk toplumunun bugünü ve yarını üzerine icra edeceği yıkıcı tesirler üzerine durmuştur. Bir düşünce geleneğinden mahrum olmaları yüzünden, Eflatun'un ünlü istiaresinde geçtiği gibi mağaraya kapatılmış olan Türk aydınlarının kısa zaman aralıklarında hızla burçtan burca savrulmalarına işaret etmiştir. Gerçeğin kimsenin tek elinde bulunmadığını, dolayısıyla ona ancak ortak bir gayret ve açık bir zihinle ulaşılabildiğini, sağ-sol çatışması gibi Avrupa'dan ithal edilen suni kamplaşmaların, Türk insanı ve aydınını zaten zayıf ve mecalsiz bırakılmış dinamiğini iyice körelteceğini, aydınların kendi kültür köklerini olduğu kadar dünya kültürünü, İçine girmek için Tanzimat'tan beri çırpındığımız Avrupa'yı bile son derece yetersiz ve sığ bir şekilde tanıdığını belirtmiştir. Türk aydınının Batı karşısında içerisine düştüğü aşağılık kompleksinin zararlı neticelerini, insan beyninin iki yarım küresi olan Doğu ve Batı'nın gerçekte bir bütün oluşturduğunu, dar ve ön yargılı düşünmeyi bir kenara bırakmanın fikir hayatımıza zenginlik kazandıracağını ifade etmiştir. Avrupa medeniyetine istihalenin ham bir hayal olduğu ve bir medeniyetin diğerine istihale edemeyeceği, ancak malzeme alabileceği, Türkiye'nin kendi köklerine sahip yeni bir neslin yetişmesinin Osmanlıca, Arapça ve Farsça öğrenerek irfan hazinelerini, öte yandan bir Avrupa dili öğrenerek hür bir şekilde Batı'yı tanımakla mümkün olacağını

Cana vurgu yaptığı diğer görüşleri arasındadır. Cumhuriyet dönemi aydınları içinde farklı bir yer tutmasında dürüstlük ve samimiyeti, kendi fikir ve kültür geleneklerini hakkıyla özümlemesi, farklı fikri kanallara açık bağımsız bir zihin yapısına sahip olması ve Antakya gibi özel şartları bulunan bir ortamda Fransız mandası altında kısmen bir sömürge tecrübesi yaşamış bulunmasının ayrı ayrı payı vardır. Kendini hakikat arayıcısı ve hakikat aşı olarak nitelendiren, siyasi görüşlere ve düşünceyi daraltan ideolojilere mesafeli durmaya çalışan Cemil Meriç'e, çeşitli fikir, siyaset ve ideoloji çevrelerinde kendilerine yakın buldukları görüşlerini öne çıkararak sahip çıkmışlardır. Küçüklüğünden beri problemli olan görme duyusunun giderek zayıflaması üzerine 1954'te birkaç başarısız göz ameliyatı oldu. 1955'te Paris'teki bir hastanede geçirdiği bir dizi ameliyat da başarısızlıkla sonuçlanınca hayatının geri kalan kısmını gözlerini kaybetmiş olarak sürdürdü. Fikir hayatı, ailesi, dostları ve sevenlerinin okuma ve söylediklerini dikte etmek konusundaki yardımlarıyla devam etti. 1984'te beyin kanaması ve ona bağlı olarak felç geçirdi. Ağır bir hastalık döneminin ardından 13 Haziran 1987'de İstanbul'da vefat etti. Naaşı Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Cemil Meriç'in Mehmet Çınarlı'ya yazdığı bir mektup şu şekildedir. Muhterem efendim, tenkitlerinize buna ikaz etmek daha doğru olur, teşekkür ederim. Yazılara başlık koymamak asırları aşan bir doğu geleneğinin şuurlu mirası. Okuyucuya bir keşfin zevkini tattırmak, gerçek dostlara yani layık olanlara seslenmek, bezilyanları mabede, başka bir tabirle avam fil dişi kuleme sokmamak arzusu. Doğu, irfanı hisarla kuşatır. Emanetleri ehline tevdi etmek imanın şiarıdır. Bu duyguda gururla tevazu, edeple istihna kucak kucağıdır. Bir kamusu okyanusta kelime bulmak, denizinden inci çıkarmak gibi güç bir iş. Doğu böyle de, batı başka mı? Marx Kapital'in ön sözünde düşüncenin doruklarına ancak patikalardan tırmanılır der. İlme şehrahlardan girilmez. Bu müdaffanamem. Hakikate her yazım havuzdan havuza boşaltılır. Önce jurnale geçiririm düşüncelerimi, sonra bazen bir, iki yıl geçer aradan, yeni delillerle yeni görüşlere destekler genişletirim. Nihayet yeniden düzeltir, süzer ve Efendimiz'e takdim ederim. Her yazı adıyla doğar. İnsanlar gibi. Bu itibarla bundan sonra onlar adlarını alınlarına damgalayarak uçuracağım fil dişi kuleden. Şimdi kitabımı hazırlamakla meşgulüm. Her kelimeyi mecnunane bir titizlikle tartıyor, tadıyor, ölçüyorum. Kitap henüz doğmadığı için ismi de doğmadı. Yalnızlar Burcu. O zaman birinci bölümünde başta olur bu. İbni Haldun, McEvil, Dante, Commons, Hobbes, Vico Buckle ve Milton. İkinci bölüm Babil veya Kelimelerin Jungle'ında yalan, ideoloji, mit, sağ sol, ilerici gerici, insan ve kozmos, bunalım, abes. Üçüncü bölüm Fil Dişi Kule'den veya Ateş Böcekleri. Yeni kitabınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Bir ricam da geçen ay yolladığım yazının yayımlanmasıdır. Müsveddeyi tüylerim ürpererek okudum. Tekrar havuza. 15 Mart'a kadar daha az kusurlu bir yazı ellerinizden öpecektir. Sevgilerimin kabulünü dilerim efendim.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çekirdeksiz üzüm 59.99, kabak 49.99, kuru soğan 29.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

Zamanının büyüğü Aziz Mahmud Hüdayi, keramet ehli olup büyük evliya idi. O, 1541'de şerefli Koçhisar'da tevellüt ettiyse de ömür sürdü Bursa'da. Muhammed Üftade'den feyiz alıp bir hayli tasavvufta yetişip oldu büyük bir veli. Sonradan Üsküdar'a yerleşen bu büyük zat, İstanbul'un halkını yıllarca etti irşat. Çok zeki olduğundan okusaydı bir şeyi, anlayıp ezberlerdi hemen o meseleyi. Tefsir ve hadis gibi ilmin her branşında büyük bir alim oldu o, henüz genç yaşında. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve hidayeti hepimizin üzerine olsun. Programımıza hoş geldiniz.

Sivrihisar o yılların kültür merkezlerinden biridir. Yeni nesiller sağlam bir tedrisattan geçirilir. Ancak içlerinden biri dikkat çeker. Bu çocuk okuduğunu hafızasına nakşeder ve akıllara durgunluk veren bir seziş kabiliyeti vardır. Hocaları, oğlum Mahmut derler. Senin önün açık, hiç buralarda durma, doğru İstanbul'a. Mahmut çeker çarığını, ders saadete koşar. Zamanın gözde medreselerinden Ayasofya'nın kapısını çalar. Osmanlı'da istidadı olanların önü açıktır. Nitekim imparatorluğun alimleri bu pırlantayı keşfeder, hususi bir eğitimden geçirirler. Hele müderris Nasırzade hususi bir ihtimam gösterir ona. Genç Mahmut Edirne'de, Şam'da, Kahire'de kalır, çok alim tanır. Eşi zor bulunan sohbetlere katılır. Nitekim Ferhadiye Medresesi'ne müderris atanır. Derken genç yaşta kadı olur Bursa'ya. Üftade Hazretlerinin dergahına devam eden bir garip vardır. Bunu öyle bir haremeyin hasreti sarar ki sormayın. İşini gücünü bırakır, hacı uğurlar, hacı karşılar. Onlara sarılır, koklar, ayaklarının tozuna sürer yüzünü. Bir tek hurmayı, bir yudum zemzemi saklar yıllarca. Söz, Mekke ya da Medine'den açılmaya görsün, aha şuracığını bir ılıklık basar, gözleri dolar. Ama paranın gözü kör olsun. Meret bir türlü denkleşmez ki. İşte o yılda hacılar denklerini hazırlar, yola çıkarlar. Garibin hayvanı yoktur. Uzun süre peşlerinden koşar. Ancak ilk molada böyle olmayacağını anlar, döner geri. Yemeği içmeyi unutur, uykuyu dağıtır. O, Hicaz sevdasıyla yanıp tutuşa dursun, Arefe gelir çatar. Milletin bayram neşesiyle sağa sola koşturdukları demlerde iyiden iyiye mahzunlaşır. Muhterem dinleyicilerimiz, bundan sonrasını Abdüllatif Uyan Beyefendi'nin dizelerinden takip edelim. Hazreti Üftadi'yi tanıyan fakir biri çok arzu ediyordu bir kez hacca gitmeyi. Çünkü o bu taati istiyordu ihlasla. Lakin gidemeyince üzülürdü pek fazla.

bir yılda yine böyle haça gidemeyince, üzülüp hanımına şöyle dedi bir gece: "Bak hanım, gidemezsem geleceksene dahi, o zaman sokma beni bu haneden içeri." Birkaç gün kalmıştı ki haç vaktine nihayet, yine gidemiyordu, mükedder oldu gayet. Çaresizlik içinde Hazreti Üftade'ye yalvardı, "Bu hususta yol göster bana," diye buyurdu. "Mehmet dede görür senin işini." O da gidip o zata döküverdi içini. Fakire "yum gözünü," deyince Mehmet dede açtı ki ikisi de bulunuyor Mekke'de. Fakir Mehmet dedenin kerametiyle yine haccı yapıp bir anda adet etti evine. Kapısını çalarak dedi ki, "Bak ey hanım, bu sene haccı bana nasip etti Allah'ım. Herkesten daha önce dönüp geldim Kabe'den. Bak sana hediyeler getirdim o beldeden." İnanmadı hanımı. Dedi, "Üç gün içinde hiç hacca gidilir mi? Yanlışlık var bu işte." Ona böyle söyleyip kilit vurdu kapıya, ertesi gün bu işi arz eyledi kadıya. Aziz Mahmud Hüdayi kadıydı o zaman, fakiri huzuruna çağırdı o da hemen. Geldiğinde sordu ki, "Neredeydin üç gecedir? Bak zevcen bunun için senden şikayetçidir." Dedi, "Kadı efendi, hacca gittim ve geldim. Bu babda Mehmet dede şahidimdir efendim." Kadı Mehmet dedeyi çağırdı mahkemeye, sual etti, "Bu babda bildiğin nedir?" diye. O dahi hadiseyi aynıyla edince arz, kadı hayret içinde düşündü bunu biraz. Dedi ki, "Hacca gitmek sürerken haftalarca, üç gün içerisinde gidilir mi hiç hacca?" Mehmet dede dedi ki, "Efendim, lain şeytan, bir anda uzaklara gittiği malum şu an, öyle veli zatlarda vardır ki bu dünyada, uzak mesafelere gidebilir bir anda. Hem dahi o şeytan ki, Allah'ın düşmanıyken, bir anda uzaklara gitmesi kabil iken, hem Allah dostu olan evliyadan bir zatın, bu harika işleri neden mümkün olmasın?" Bir hayli tesirinde kalmıştı hadisenin, ertesi gün evine gitti Mehmet dedenin. Dedi, "Ey Mehmet dede, geldim ki bugün size, beni de alasınız yüksek hizmetinize." Dedi ki, "Ben değilim sizin aradığınız, o zat üftadedir ki hemen ona varınız." Kadı Mahmud adamlarına tez atım hazırlansın der. Kurulur eyere. Üftade hazretlerinin dergahına yaklaştığı sırada atının ayakları kayalara saplanır. Gel gelelim henüz yaşadıklarını muhakeme edecek halde değildir. Atı bırakır yürür kapıya. Karşısına ilk çıkana ben der, "Bursa kadısıyım. Geldiğimi söyleyin. Şeyh Üftade'yi göreceğim." Kapıdaki yaşlı derviş önce acı acı güler. Sonra, "Üftade benim evladım," der. "Ama bu kapı yokluk kapısıdır. Eğer malını, mülkünü, itibarını, rütbeni silemeyeceksen var git işine." Kadı Mahmud mahcup ve pişmandır. Üftade Hazretleri kadife gibi yumuşak bir sesle devam eder. "Bak yavrum, bu yol çilelidir. Görmüyor musun atın bile döndü geriye." Bunlar ne manalı sözler, bu ne içe işleyici sestir. İşte o an tevhid denizine yelken açar. Sıyrılır yalan dünyanın girdaplarından. "Bu huzur hiç bitmese," der. Ama şimdi çetin imtihanlar bekler

koca kadı denilen her şeyi yapar. Mesela sırmalı kaftanıyla mahalle mahalle dolaşır, ciğer satar. Peşinde yalın ayak veletler, arsız kediler, alay edenler, fıkır fıkır gülenler. Eski memurları deli mi ne derler. Ama o direndikçe üstüne yürür, nefsinin burnunu sürter yerlere. İşte helaları temizlediği günlerden birinde avluyu bir davul sesi doldurur, sonra telyalın gür sesi duyulur. Bursa'ya atanan yeni kadıyı ilan ederler. Bir şaşa, bir deptebe. Alçak nefis diklenmek ister. Sen sürün bakalım der. Elin oğlu bıraktığın makama oturdu bile. Ama o vesveselere güler geçer. Boş versene der. Sen buna layıksın. Hatta buna bile layık değilsin ama... İşte tam o an ufuklar görünür, göklere duvak duvak açılır. Kalbine anlatılmaz bir huzur dolar. Üftade Hazretleri, Develer Yükü kitabın veremeyeceğini bir bakışıyla talebesinin kalbine nakşeder. Artık bulutların üstünü, yerin altını görür. Zikreden zerreleri işitir. İşte bu yüzden çimlere basamaz, çiçekleri koparamaz. Ve sivri hisarı Kadı Mahmud, Aziz Mahmud Hüdayi olur. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, hocasına çok hizmet eder, ömrünün son demlerinde yanında olur, duasını alır. Üftade Hazretleri öylesine hoşnut olur ki anlatılamaz. Hatta açar ellerini, Allah ne muradın varsa versin der. Padişahlar ardınca yürüsün emi. Bir gün Sultan Ahmet Han yolda Hüdayi Hazretlerine rastlar. Derhal atından inip yeri gösterir. Efendim buyurmaz mısınız? Talebeleri Hüdayi Hazretleri gibi mütevazi bir velinin bu teklifi reddedeceğini sanır. Ancak Hüdayi Hazretleri hayvana biner, koca padişahı ardından yürütür. Ama birkaç adım ya gider ya gitmez, iner. Bunu sırf hocamın duası yerine gelsin diye yaptım der. Yoksa padişahımın atına binmek ne haddime?

Hüdayi Hazretleri hocasının vefatı üzerine Hoca Saadettin'in tavsiyelerine uyar İstanbul'a yerleşir. Küçük Ayasofya Tekkesi'nde talebe okutur. Sonra Fatih medreselerinde fıkıh, hadis, tefsir dersleri verir. Ama onun gönlünde sevenleriyle baş başa olacağı bir tekke yatar. Üsküdar'da bir arazi alır ve gönlüne göre bir dergah kurar. İstanbullular akın akın sohbetine koşar, himmetine kavuşurlar. Gel zaman git zaman namı ötelere yayılır. Tam 4 sultan, bunlar 3. Murat, 3. Mehmet, 2. Osman ve 4. Murat Han eşiğine gelir, diz çökerler yanı başına. Mübarek o güçlü ferasetiyle onlara gölge olur. Kah tedbir gösterir, kah hedef çizer. Ferhat Paşa ile birlikte İran seferine katılır, askeri zafere inandırır. Gün gelir Hüdayi dergahı hak aşıklarına yetmez olur. Mübarek derslerini Sultanahmet Camii'ne taşır. Ancak koca cami dahi dar gelir. 1. Ahmet Han bir gece çok sıkıntılıdır. Rüyasında Avusturya kralı ile güreşir, lakin sırt üstü yere düşer. Görünüşte kabus gibi bir şeydir. Büyük bir telaşla rüyasını yazar ve Hüdayi dergahına yollar. Ancak Aziz Mahmud Hazretleri ulağı kapıda karşılar, pusulayı okumadan cevabi mektubu sıkıştırır eline. Onun tabirine göre toprak, kuvvet demektir. Sırtının yere değmesi arkalarındaki himmete işarettir. Hülasa, zafer bizimdir. Nitekim zaman büyük veliyi haklı çıkarır, Osmanlı muzaffer olur. Aziz Mahmud Hazretlerine hanım olmak kolay değildir. Zira mübarek elindekini avucundakini dağıtır ve fukara gibi yaşar. Kadıncağız hamiledir ama karnını bile doyuramaz. Ev rutubetli ve soğuktur. Dahası ne yemek yağı vardır ne kandilin yağı. Bir gün kadının gırtlağına gelir, yetti gayri der. Sen tut Bursa kadılığı gibi bir makamı bırak, malını mülkünü ona buna dağıt. Sonra köleler gibi sürün. Bebeğimizi sarışa çabutumuz bile yok. Yaptığın iş mi yani? Aziz Mahmud Hüdayi sesini çıkarmaz. Sadece manalı manalı güler. İşte tam o sıra kapı çalınır. Saray ağaları altın dolu torbaları eşeğe bırakırlar. Sultanımız, Efendimiz ellerinizden öpüyorlar, derler. Hadiseler aynen tabirinizdeki gibi gelişti. Lütfen bunları kabul edin, sevindirin bizi. Hanımı mahcup ve pişmandır. O altınlar da geldiği gibi gider tabii. Anında bulur yerini. Üsküdar, garibi bol semttir. Fukara bol bol sebeplenir. Sultanahmet Camii'nin açılacağı gün, Cuma hutbesini okuma şerefi, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine verilir. Ancak o gün, deniz kabına sığmaz, rüzgar kamçı kamçı dolanır. Dalgalar kubbe kubbe gelir, sahili döverler. Sular zeminde patlar gülle gibi. Ama Hüdayi Hazretleri fırtınayı aldırmaz, saray burnuna doğru açılırlar. Teknenin geçtiği yerde derya süt liman olur. Talebeleri ardı sıra ilerler, adeta tünelden geçerler. İşte bu ehline aşık.

Şeker yol zaman zaman sandalcılar tarafından kullanılır. Hoş, Üsküdar'lı kayıkçıların tamamı ona intisaplıdır. İthameli havalarda, "Ya Rabbi, şeyhimin hatırına" der, sığınır.

Bir kış günü akşamı Üftade Hazretleri yanına çağırmıştı cümle talebeleri. O sohbet ediyor ve onlar da dinliyordu. Bir ara sohbetini kesip şöyle buyurdu: "Dostlarım, taze üzüm canımız etti talep. Aransa bulunur mu bu gece vakti acep?" Talebenin kalbinden geçti ki o arada, "Olur mu taze üzüm bu kış günü ve karda?" Velakin Aziz Mahmud düşündü ki şöylece, "Madem hocam istedi, bulmalıyız bu gece." Ve ayağa kalkarak arz etti ki, "Efendim, müsaade ederseniz ben bulup getireyim." Üftade Hazretleri "Peki getir" deyince, o bir sepet alarak yola düştü hemence. Çekirge mevkiinde bir bağı vardı ki, süratle yürüyerek bağa oldu mülaki. Mevsim kış olduğundan yağmıştı her yere kar, baktı karlar altında kalmış bütün asmalar. Bir asma çubuğunu temizledi karlardan, salkım salkım üzümler göründü hemen alttan. "Bu hocam Üftade'nin açık bir kerameti" deyip o üzümlerle doldurdu o sepeti. Sepeti omuzlayıp şükreyledi Allah'a.

ve hızlı adımlarla yürüdü o dergaha. Kuş gibi uçuyordu omzunda o sepet, sanki dünya dolusu bulmuştu bir servet. Kar soğuk ve karanlık gözü görmüyordu hiç. Tutmuş dergah yolunu, gidiyordu pürü sevinç. Az sonra üzümleri ona arz edecekti. Üstadının gönlünü pek sevindirecekti. Bir Allah adamını sevindirmek ne demek? Dünyaları versen de çok zordur elde etmek. O bunları düşünüp gidiyorken bir ara birden ayağa kaydı ve düştü bir çukura. Lakin çukur derindi. Çıkmak istedi ancak çok uğraştıysa da olamadı muvaffak. O an çukur başında gördü bir ihtiyarı, elini uzatarak çekti onu yukarı. Çıkınca o kimseyi göremedi bir daha, sepeti omuzlayıp vasıl oldu dergaha. İçeri girdiğinde sürüyordu o sohbet, talebeler ettiler ona gıpta ve hayret. Üftade Hazretleri buyurdu ki, ''Evladım, o çukurdan çıkmana sana kim etti yardım?'' Bilmiyorum deyince buyurdu ki, o yerden el uzatıp çıkmana Hısır'dı yardım eden.

Hüdayi Hazretleri bir gün saraydadır. Feyizli bir sohbetin ardından namaz vakti girer. Mübarek, taze bir abdest almaya niyetlenirler. Sultan Ahmet koşar ibrik getirir. Şehzadeler seccadeleri sererler, Valide Sultan kafes arkasında peşkir hazırlar. Kadıncağız kalbinden ah der. Ah mübareğin bir kerametini göreydim. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine malum olur. Hayret buyururlar. Bazıları hala keramet görmek istiyor. Koca Halife-i Ruh-i Zemin bizim gibi bir garibe ibrik tutsunlar. Muhterem anneleri peşkir hazırlasınlar. Bundan âlâ keramet mi olur? Bir gün padişah, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinden dua ister. Mübarek ellerini açar, ''Ya Rabbi, bizi sevenler denizde boğulmasınlar, yaşlılıklarında muhtaç olmasınlar, imanlarını kurtararak ölsünler ve öleceklerini bilsinler.'' diye dua eder. Ahmet Han, ömrünün son günlerinde meçhul kimselere selam vermeye başlar. Neler oluyor diye soranlara, hayret der, görmüyor musunuz? Sahabenin büyükleri ve Hulefai Raşid'in yanımızdalar. Bana hazırlan diyorlar. Yarın Efendimiz'e gidecekmişiz. Muhterem binişler, mübarek nice hazırlanır onu bilemiyoruz. Ama bildiğimiz o ki, ertesi gün kavuşur özlediklerine.

Aziz Mahmud Hüdayi, Üftade Hazretlerine çok hizmet eder, çok duasını alır. Muhammed Üftade, derin ilmine ve güçlü aşkına rağmen hep bir mürşid-i kamil arar. Bir velinin dizi dibinde çökmedikçe nihayete varamayacağını bilir. Geceler boyu ağlar, sevdikleriyle tanıştırması için Allah'a yalvarır. Nitekim önüne Hızır Dede adlı bir gönül ehli çıkarılır. Günün birinde gözü yaşlı bir kadın, "Aman şeyhim," der. "Oğlum bir cahillik yaptı, can yaktı. Kadılar sana hürmet ederler. Ne olur aracı olun. Biricik oğlum mapus damlarında çürümesin." Üftade Hazretleri, "Kadı dediğin kitaba uymak zorunda," der. "Gel biz bu işi Allah'a havale edelim." Sonra ellerini açar, gözlerini yumar. Şikayetçiler o gece ne görürler bilinmez. Ertesi gün "biz davadan vazgeçtik" derler. "O daha çok genç, affettik gitti." Hani derler ya, hoca talebesiyle anılır, Üftade Hazretleri de Aziz Mahmud Hüdayi ile tanınır. Aziz Mahmud Hüdayi zamanında bir kimse, kimya ilmine karşı meraklıydı nedense. Birinden işitti ki, Aziz Mahmud Hüdayi gayet iyi bilirmiş kimya ilmini dahi. Hemence geldi o gün bu zatın hanesine, bu bapta merakını arz etti kendisine. Dedi, "Kimya ilminde çokmuş maharetiniz. İsterim bana dahi bunu öğretesiniz." Aziz Mahmud Hüdayi, onun geldiği saat, bir asmanın altında ederdi istirahat. O asma ağacından koparıp bir yaprağı, okudu üzerine bir takım duaları. Gözünü o veliden ayırmıyordu o saat,

ve ne okuyor diye dinliyordu pür dikkat. O kimse daha sonra büyük hayret içinde gördü ki altın olduğu yaprak onun elinde. Bir şey anlamamıştı. Rica etti, bunu siz lütfen bir kere daha tekrar eder misiniz? Aziz Mahmud Hüdayi bir daha tekrar etti. Onun asıl maksadı duayı öğrenmekti. Zira o titizlikle dikkat ederdi ki hep yaprağı okuduğu o dua nedir acep? Yalnız onu öğrenmek maksadıyla o kişi rica etti, bir daha tekrar edin bu işi. Üç defa tekrar etti Aziz Mahmud Hüdayi, üçüncüde nihayet öğrendi, o da iyi. Dedi ki, çok kolaymış, duayı ezberledim, onu ben de okuyup altın elde ederim. Kopardı kendi dahi asmadan bir yaprağı, okudu üzerine öğrendiği duayı. Altın olacak diye beklerken sevinçle, gördü ki değişme yok o yaprakta hiç bile. Çok üzüldü bu işi beceremediğine, asmadan başka yaprak koparıp aldı yine. Ezberlemiş olduğu duayı okuyarak, bekledi ki altına tebdil olsun o yaprak. Lakin dönmediğini görünce mahcup oldu. Çok tekrar ettiyse de asla yapamıyordu. Dedi, aynı duayı okuyorum ben buna, acaba ne sebepten çevrilmiyor altına? Aziz Mahmud Hüdayi buyurdu ki o zaman, dönüşmez, o duayı 100 defada okusan, zira bu iş sadece olmuyor dua ile. O kadar kolay değil, hiç uğraşma nafile. Önce alçak nefsini terbiye etmelisin ve onu her pislikten tam temizlemelisin. Nefsi kimya etmeden bu ilme kavuşulmaz. Nefis altın olmadan bu yaprak altın olmaz.

Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani'den nasihatler. Sakın yaptığın işlerde ve bulduğun manevi halde kendi gücünü görmeyesin. Bu hal kişiyi azdırır ve Yaradan'ın rahmet nazarından uzak kılar. Sakın sözünü dinletme ve kabul ettirme hevesine de kapılmayasın. Önce temeli at, sonra üzerine binayı çık. Kalbini derin kas ki oradan hikmet pınarları fışkırsın. Sonra ihlas ve iyi işlerle o binayı yükselt. Bu işlerden sonra halkı o köşke davet et. Başkasında bulunan bir hatayı def etmek istersen nefsinle yapma, imanınla yap. Kötülükleri ancak iman yıkar. Bu durumda Rabbin sana işlerinde yardımcı olur. O kötülüğü yok etmek için arkadaş olur. O kötülüğü ezer, ortadan kaldırır. Eğer bir kötülüğü nefsin için, halkın seni tanıması için ortadan kaldırmaya niyet edersen rezil olursun. Her işte Hakk'ın rızası aranmalıdır. İslam gömleğin yırtık, iman elbisen pis, kalbin cahil, için kederle dolu, gönlün İslamiyeti açık değil. İç alemin harap, dışın mamur, bütün sayfaların günah karası. Sevdiğin ve arzuladığın yalnızca dünya. Kabir kapısı açık ve ahiret sana doğru gelmekte. En kısa zamanda aklını başına topla, yalnız dünya azığı toplamaktan vazgeç de ahiret azığını toplamakta acele et. Sabırlı kulların bu dünyada çektiği cefa, Yüce Allah'ın Celle Celaluhu gözünden kaçmaz. Siz bir an olsun onun uğruna sabır yolunu tutun. Yıllarca ecrini alırsınız. Ömrü boyunca kahraman lakabıyla gezen, onu bir anlık cesareti sonunda kazanmıştır. Ey evlat! Önce nefsine öğüt ver, onu yola getir, sonra da başkalarını. Senin henüz ıslaha muhtaç hallerin var. Bunu sen de biliyorsun. Bunu bildiğin halde başkalarının ıslahı ile uğraşma yolunda nasıl başarılı olabilirsin? Gözlerin bir adım öteyi görmüyorken körleri neyle yola getirme sevdasındasın? Size gereken Yüce Yaradan'ı sevmek ve ondan başka kimseden korkmamaktır. Ve bütün işleri onun rızasını gözeterek yapmak. Bunlar kalple olur. Dil gürültüsüne getirip söze boğmakla olmaz. Sonra mihenk taşına vurulunca utanırsın. Kuru davaya kimse inanmaz. Halk arasında söylediğin sözleri yalnız kaldığında söylüyor musun? Aynı duyguları tek başına kaldığın zaman da duymak mümkün oluyor mu? İşte bunları yapabiliyorsan mesele yok. Kapı önünde tevhid, içeriye girince şirk yakışır mı? Bu nifak iki yüzlülük alametidir. İçi bozuk olmanın ta kendisidir. Acırım sana. Sözün kötülükten sakınma hakkında, kalbinse fitne çıkarmaya istekli. Şükrü dilinden bırakmıyorsun ama kalbin daima itiraz halinde. Geliniz aşırı uygun olmayan arzularımızı bir yana atıp Yaradanımıza koşalım. Bu yolda biraz perişanlık çekelim. Ne olur sanki biraz zahmet çeksek. Ona vardıktan sonra bütün çekilen sıkıntılar unutulur. İçimize ve dışımıza hükmeden nefsimizi hak yoluna çevirelim. Rabbimizin elçisine, sevgilisine başvuralım. Onun eteğini bırakmayalım. Bütün amacın yemek, içmek ve arzularının tatmini olmasın. Bunların hepsi amaç değil.

Yüce Allah'a Celle Celaluhu ulaşmak için birer araçtır. Bütün hedefin sana en çok gerekli olana ulaşmak olmalı. Sana en gerekli olan ise Yaradan'dır. Onu ara. Her şeyin bir bedeli olur. Dünyaya ahiret, yaratılmışlara ise bedel yaratandır. Dünyayı kalbinden atarsan yerini hak alır. Yaşadığın günü, ömrünün son günü bil. İşlerini ona göre ayarla. Bu duygu sana yeter. Allah'tan Celle Celaluhu başka ilah yoktur dediğinde bir dava peşine düştün demektir. Her dava da şahit isterler. Şahit olmayanın davası kaybolur. Her davada şahit isterler. Şahit olmayan davasını kaybeder. Ayrıca bu uğurda gelecek her türlü sıkıntıya göğüs gerip sabır göstermekte birer şahit sayılır. Bunları yaparken ihlaslı olmak gerekir. Hiçbir söz amelsiz ve ihlassız kabul edilmez. Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem yolu ihlastan ibarettir. Dünyalık toplarken dikkatli ol. Gece odun toplayan gibi olma. Elini uzattığında neyi alacağını önceden kestirmelisin. Gece odun toplayan eline ne geçeceğini bilemez. Seni de ona benzetiyorum. Ayık ol, sonra felaket büyük olur. Hakla çekişme. Nefsin için onu kötüleme. Malın azaldı diye onu itham etme. İnsanlar sana yüz vermiyor diye onu suçlama. Suçu kendinde ara. Her işi kendi keyfine uygun olmasını istiyorsun. En büyük hüküm senin mi yoksa onun mu? Sen mi fazla biliyorsun yoksa o mu? Merhametin onunkinden fazla mı? Sen ve bütün yaratıklar onun kuludur. Her şeyde yalnız onun hükmü geçer. Bunu sakın unutma.

Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani'den nasihatler. Yaradan'ın rızasına erme yolunda yapmacık hareketler fayda getirmez. Bu yolda yersiz arzu ve boş temenniyle yürünmez. Hele içi başka dışı başka birinin eline hiçbir şey geçmez. Bir de yalancılık ortaya çıkarsa felaket o zaman başlar. Eğer bu hallerin azı sende varsa hemen tevbe et ve tevbeni bozma. Tevbe etmekten ziyade tevbeyi bozmamak esas hünerdir. Böbürlenmeyi bırakın. Yüce Allah'a karşı büyüklük satmak da neymiş? Kullara da kibirli davranmayın. Haddinizi bilin. Varlığınıza tevazuyu yerleştirin. Önceden ne olduğunuzu düşünün. Bir damla su. Sonrası ne olacak? Malum. Bir hendeğe yuvarlanacak bir ağırlık. Hali böyle olana büyüklük taslamak yaraşır mı? Hırsa kapılmayın. Kötü arzular sizi esir etmesin. Dünyalık adamların kapısını aşındırmayın. Ezilip büzülerek onlardan dünyalık dilenmek size yakışmaz. Sabırla doğru yoldan nasibini ararsan daha iyi olmaz mı? Ya bir de yaptığın dilenciliğin sonu boş çıkarsa? Sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem en büyük bela nasipte olmayanı aramaktır buyruğunu hiç duymadın mı? Nasipte olmayanı kullar hiçbir zaman veremez. Dünya oğullarının buna hiçbir zaman gücü yetmez. Ey ilim iddiasında bulunan, hani ağlaman? Yüce Allah'ın Celle Celaluhu korkusundan gözlerin yaşarıyor mu? Ondan korkman ve günahları itirafın nerede? Nefsinle cenk etmek ve onu terbiye etmek yok mu? Onu hak tarafına çağırman nerede? Bunların hiçbiri sende yok. Bütün derdin kasa, masa, yemek ve eğlenmek. Aklını başına al. Dünyadaki nimetlerden sana gelecek bir kısmetin varsa gelir. Üzülme, içini ferah tut. Bekleme yükünden kurtulursun. Hırsın ağırlığı seni yormaz. Eğer bu şekilde davranmazsan, bütün bu uğraşmalarından sana ne kalacak dersin? Sadece bir yorgunluk ve ağır bir hesap. Doğruluk olmadan bilginin sana ne yararı dokunur? Doğruluğun olmadığı için bilgi sana bela olur. Öğrendin, namaz kıldın, oruç tuttun, sebebi sana mal versinler, iyiliğini görsünler, seni övsünler oldu. Sana yakışır mı bu düşünceler? Farz et ki halkın sana ilgisi arttı. Bunun ölüm anındaki sıkıntıya bir faydası olur mu acaba? Seni sevenlerle aranda uçurumlar olacak o anda. Topladığın malları başkaları paylaşacak. Hesabı ve cezası da sana kalacak. Yazık sana. Cehennemlik işleri yaparken cenneti umuyorsun. Geçici şeylerle avunuyor, onları seviyor ve senin sanıyorsun. Ama yakında elinden alacaklar. Yaradan hayatı sana emanet olarak verdi. Onun rızası yolunda yaşamanı emretti. Sen ise kendi isteğin, heveslerinin peşinde hayatını tükettin. Sana verilen zenginlik, makam, sıhhat birer emanettir. Bütün bunları yaradıcının rızasına uygun yolda kullan. Ey evlat! Ana rahminde seni kim besledi? O haldeyken ne kadar acizdin? Bu hale seni getiren kim? Sen ise kendi varlığına ve halka dayanmaktasın. Parana, mevkiine, bilgine güveniyorsun. Güvendiklerin bugün var, yarın yok olabilirler. Yüce Allah'tan Celle Celaluhu başka her kime güveniyor veya kimden korkuyorsan, o senin ilahındır. Yakında bütün güvendiklerin yok olur, kullarla aran açılır, sana karşı kalpleri katılaşır, kapıları yüzüne vururlar, seni kapı kapı dolaştırırlar. Çağırsan yardımına koşan olmaz. Bütün bunlara sebep haktan başkasına güvenmiş olman, onun nimetlerini başkalarından bilmiş olmandır.
Yüce Allah'ın Celle Celaluhu dininde olmayan şeyleri yapmaya çalışma. Elinde iki şahit olsun. Biri kutsal kitabımız, diğeri sünnet-i Resulullah. Bunlar seni Rabbine ulaştırır. Ama sen bu şahitleri bırakıp nefsinin peşinden gitmeye devam ediyorsun. Elinde iki şahidin var. Biri zayıf aklın, diğeri de şahsi arzun. Şüphesiz bunlar seni ateşe iter, Firavun gibilerin arasına kadar. Ey içi bozuk, yakında öleceksin. Öldükten sonra yaptıklarına çok pişman olacaksın ama çok geç. Dilin güzel söze alıştığı için konuştu ve aldandı. Ama kalbin hiçbir şeyden anlamaz bir halde. Bu durum seni kurtarmaz. Güzel konuşmayı kalp yapmalı. Yalnızca dilin iyi söz söylemesi faydasızdır. Ey Allah yolcularını bulamayan, varlığını ve yaratılmışları hak varlığına perde eden kişi, ağla. Başkasına bir ağlarsan, kendine bin defa ağla. Rabbimiz, alan değil, veren ellerin affedici olduğu için affedilenlerin, hak ile doğan, hak ile yaşayan, hak ile ölenlerin ve sonsuz hayatta yeniden doğanların safına katılmayı bizlere nasip et. Amin.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
2: İki yiğit çıktı meydanı. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah! İllallah! Haydi bismillah!

0: Hakikaten kurtereli kendi güreşleriyle değil de sadece öbür çiftin güreşiyle ilgileniyordu. Bu güreşin çok yavaş geçmekte oluşu, pehlivanların birbirlerini yormamaya dikkat ettikleri ise gözden ve gözünden kaçmıyordu. Buna iyice inandıktan sonra nihayet kendi güreşiyle ilgilenmeye başladı. Bu sırada Bigadişli pehlivan istediği kündeyi alamayınca hasmına sarma vurmuş, onu yaymaya gayret ediyordu. Kurtereli bu durum karşısında birden harekete geçti ve sarmadaki ayağının üzerinde dönerek hasmını bir anda altına alıverdi sevgili dinleyenler. Bunu gören taraftarları rahatlarken kendini de teşvike koydular. Haydi Kurtereli!
1: Göster kendini, hadi uzatma güreşi. Hadi Mehmet pehlivan.
0: Bigadişli üstteyken alta düşünce o da aynı oyunla sarmadan dönmek ve hasmını yeniden alta almak istedi ama başaramadı. Kurtdereli ona bu imkanı vermeden yüklenerek hasmını yere yaymaya muvaffak oldu. Arkasından hemen yarım boyunduruğu takarak yürümeye ve yüklenmeye başladı. O zaman taraftarlar da daha da coştular.
1: Hadi çevir, yüklen hele. Hadi aslan, hadi Mehmet pehlivan.
0: Bigadişli iyice şaşırmıştı. Tuttuğu pehlivanda böylesine bir kuvvet bulunacağını hiç ummamıştı. Dönmemek ve bu durumdan kurtulmak için elinden gelen kuvveti harcıyordu. Ne var ki bu gayretleri yetmedi. Kurtereli son olarak yüklendiği zaman son direncinde kırarak hasmının sırtını yere getirdi sevgili dinleyenler. Evet, hasmının sırtını Kurtereli yere getirdi. Böylece davul zurnalar hemen kesilmiş. Galibiyet temennasına çakan Kurtereli ayağa kalkmıştı bile. Meydan hala alkışlar arasında inleyip duruyordu.
1: Yaşa Kurtereli be! Yaşa aslan!
2: Vallahi yerde ha. Giriş bu kadar olur.

0: Alkışlar azalınca bu sefer Cazgır resmi sonucu ilan ediyordu.
1: Kurtarılı Mehmet Pehlivan rakibini yenerek sona kalmıştır.
0: Kurtdereli soyunduğu yere gelince ustasını da orada buldu. Küçük Hüseyin Pehlivan hakem heyetinin yanından ayrılarak çırağının yanına gelmişti. Maşallah, yorulmadan tek bir hamleyle yendin Şevket Pehlivan'ı.
2: Öyle oldu usta.
0: 20 dakikada yendin. Bakalım öbür güreş daha ne kadar sürer?
2: Uzun süreceğini sanmıyorum usta. Kepsutlu pes ederek bırakacak güreşi katrancıya.
0: Nereden bildin ki?
2: Gözlerim hep onlardaydı. Güreşmiyorlar ki.
0: Öyle mi? Ben senin güreşinle ilgilendiğim için pek fark edemedim.
2: Hep onlara bakıyordum. Kimsenin günahına girmek istemem ama galiba katrancı benimle anlaşamayınca onunla anlaştı.
0: Olabilir.
2: Az sonra belli olacak zaten.
0: Kurtdereli ustasına bu sözleri söylediği anda Kepsutlu

Çakır'ın katrancıya hemen pes ediverdiği görüldü sevgili dinleyenler. Evet, Kurtdereli haklı çıkmıştı. Küçük Hüseyin Pehlivan, haklı çıktın Mehmet, hadi şimdi göreyim seni, dedi. Halk katrancının galibiyetini alkışlamakla meşguldü. Az sonra da cazgının sesi yükseldi. Katrancı Mehmet Pehlivan, hasmı kendisine pes ettiğinden galip gelmiş ve sona ermişti. Son güreş Katrancı Mehmet Pehlivan'la Kurtdereli Mehmet Pehlivanlar arasında yapılacaktır. Pehlivanlar yağlarını tazelesinler.

0: Bu sesleniş üzerine kurt derili de yerinden kalktı. Ustasının hayır duaları arasında yağ kazanına doğru yürüdü. Onu gören taraftarları kendisini yeniden alkışa tuttular.
1: Yaşa kurt derili. Göster pehlivanlığını. Hadi aslan, yaşa aslan. Haydi, talihin açık olsun Mehmet.
0: Bunu duyan katrancının taraftarları da hemen kendisini aynı şekilde alkışlamaya koyuldular. İki pehlivan bu sırada yağ kazanının yanında buluşmuşlardı. Katrancı yağını tazelerken bir daha sordu tabii.
2: İyi düşündün mü Mehmet pehlivan?
0: Ne düşüneceğim?
2: Gel seninle güzel güzel anlaşalım. Deveyi satar parasını aramızda paylaşırız. Sana da yeter bana da. He?
0: Vazgeç bundan katrancı. Daha önce de söyledim. Kısmet neyse ona razı olalım.
2: Kendine çok güveniyorsun ha?
0: Ne güveneceğim ki? Ben kadere inanan bir insanım. Kaderim neyse o olur.
2: Peki, öyle olsun. Yalnız sonradan pişman olmayasın ha?
0: Merak etme, pişman olmam. Hem pişman olsam da bundan ne çıkar ki? Son pişmanlık fayda vermez.
2: İşte bunu çok doğru söyledin.

0: Kurtdereli rakibinin fena halde kızmış olduğunu anlıyordu. Buna da bir türlü aklı ermiyordu ne vardı ki kızacak. Yağlanma işi sona erince iki pehlivan yan yana durdular. Cazgır'da duasına başladı. Şimdi güreş meydanını derin bir sessizlik kaplamış bulunuyordu. Herkes Cazgır'ın sözlerini can kulağıyla dinliyordu. Sonunda Cazgır duasını tamamlayarak davul zurnalara işaretini verdi sevgili dinleyenler. Çingene davul zurnacılar bu büyük güreşin şerefine meydana doğru yürüyerek davul zurnalarını vurmaya başladılar. Bu davranışları ortadaki heyecanlı havayı bir kat daha artırmıştı. Ki zira Kurtdereli Mehmet Pehlivan için bu çok önemli bir karşılaşmaydı zaten. İşte tarihe geçmiş bulunan bu büyük güreş bu şekilde başlamış oldu. İki pehlivan önce peşrevlerini yapmışlar, arkasından da birbirlerine doğru yürüyerek ense bağlamışlardı. Denilebilir ki halk ikiye ayrılmıştı. Bunların bir kısmı katrancının zaferinden emindiler ve iki pehlivan peşrevlerini yaparken şöyle konuşuyorlardı kendi aralarında.
1: Bu güreşi katrancı Mehmet Pehlivan alır. Katrancının pehlivanlığı Kurtdereli'den bir gömlek fazladır. 2 yıl önce Kurtdereli bir defa daha katrancının karşısına çıkmıştı. Ne oldu? Meydandan bayılmış olarak ayrıldı. Ağzından burnundan kan gelerekten. Çok fena ezmişti o gün Kurtdereli'ye. Hiç kimse onun bir daha iflah olmayacağını ve bir daha güreş tutacağını ummazdı. Zaten ortadan tam 1 yıl kayboldu. Şimdi yeniden güreşiyor. Kurtdereli bu sefer de bir şey yapamayacaktır. Katrancı onu bir daha ezecek olursa Kurtdereli bir daha ayağına kısmet geçiremez. Katrancı aradan geçen 2 yıl içinde bir kat daha pehlivan olmuştur. Adalı Halil ayarın dolduğunu ispat etmiştir. Göreceksiniz. Kurtdereli bir defa daha yenecek. Hem de fena yenecek. Kurtdereli ona meydan okumakla çok fena yapmıştır ha.
0: Buna karşılık Kurtdereli'nin taraftarları da onun bu güreşi kazanmasını isteyenler de şöyle diyorlardı. Kurtdereli Mehmet Pehlivan 2 yıl önceki halinden çok farklı. Katrancı ona nasıl tanıyorsa onu, o da katrancıyı öyle tanır. Kendisine güveni olmasa hiç karşısına çıkar mıydı? Elbette 2 yıl önceki güreşte başına gelenleri unutmuş olamaz. Buna göre güreşini ayarlayacak ve ondan intikamını almak isteyecektir. Katrancı bugün karşısında bambaşka bir Kurtdereli bulacak. Hangi taraf haklı konuşuyordu? Tabii bunu kestirebilmek hiç de kolay değildi. Muhakkak olan bir şey varsa, iki pehlivanın da aşağı yukarı denk kuvvette oldukları şanslarının da denk olduğuydu. İki pehlivan arasındaki güreş yavaş başlamıştı. Katrancı üst üste lense çekmiş, güreşi bu şekilde açmıştı. Ama bunlar kuvvetli lenseler değildi. Bunun için de Kurtdereli'nin üzerinde pek bir tesir görülmedi. Az sonra ise katrancının hem elenselerine bir kat kuvvet verdiği hem de bunlara tırpanlara ilave ettiği görüldü. Kurtdereli de şimdi yavaş yavaş bu elenselere ve tırpanlara karşılık vermeye başlamıştı. İki pehlivan da birbirlerini hırpalamaya başlamışlardı. Durum olduğu gibi ortadaydı. Katrancı hasmını ezmek, yıpratmak, tüketmek sonra da yenmek kararındaydı. Tıpkı 2 yıl önce olduğu gibi ama becerebilecek miydi bu iş acaba? İşte orasını hiç kimse şimdiden kestiremiyordu. Kurtdereli bir adım gerilemiyordu. Hasmının maksadını o da çok iyi biliyordu. Bildiği için de güreşini ona göre sürdürüyordu. Güreş gitgide sertleşiyor, dayanılmaz bir hal alıyordu. İki pehlivan da birbirlerini insafsızca hırpalıyorlardı. Güreş artık güreşlikten çıkmış bir çeşit kavga halini almış bulunuyordu. Ve tabii işin zevki çoktan kaçmıştı.

0: Güreşin 20. dakikasını doğru, 20. dakikasına doğru sağdan soldan itirazlar yükselmeye başladı bile.
1: Doğru güreşin pehlivanlar! Güreş gösterin be!
2: Bak ya, elense ve tırpandan başka bir şey bilmiyor mu bunlar? Hadi pehlivanlar, şöyle pehlivanca güreşin ya.
0: Çok geçmeden bu ihtarların tesiri görüldü. Katrancı birden ani olarak yumularak rakibinin üzerine yürümüş ve çapraza girerek kendisini sürmeye başlamıştı. Bunu gören taraftarlar da onu hemen alkışa tutmakla geri kalmadılar.
1: Haydi katrancı, yetiştir çangalı. Yeni ver şunu. Yaşa katrancı.
0: Kurtdereli Mehmet Pehlivan o zamana kadar hasmına cevap vermekten başka bir şey yapmamıştı. Sadece onun çektiği elenselere, savurduğu tırpanlara karşılık vermişti. Böyle davranmasının sebebi ise katrancıya onu elenseler ve tırpanlarla ezemeyeceğini göstermekti. Onun için de hasmı bu işe devam ettikçe o da aynı şeyi yapmıştı. Hemen kaydedelim ki katrancının elenseleri olsun, tırpanları olsun son derece sertti. Buna karşılık onun çektiği elenseler ve vurduğu tırpanlara da öyle yenilir yutulur cinsten değildi. Kendisi ne kadar hırpalanıyorsa hasmını da o derece hırpaladığını biliyordu. Üstelik hasmından daha uzun boylu olduğu, dolayısıyla kolları da daha uzun bulunduğu için bu işi katrancıdan çok daha rahat olarak yapabiliyordu. Evet, zaten başka türlü olmasa katrancı yükselen bir iki sese kulak vererek güreşini değiştirmezdi. Katrancı hiç beklenmediği bir anda çapraza girdiği için kurtdereli kendisini bundan sıyıramamış ve dönerek kendini yüzü koyun yere atmayı daha uygun bulmuştu. O bunu yapınca katrancı da kendisini bastırmakta gecikmedi. Taraftarları o zaman bir kat daha coştular.
1: Yaşa katrancı! Haydi kütleleyebiliyor musun? Uzatma işi ya. Ver dersini.
0: Çoğunluk bunu bekliyordu. Katrancının bir künde ile hasmını yeneceğini sanıyordu. Ne var ki böyle olmadı. Katrancı hasmını bastırdıktan sonra künde gibi yenici bir oyun arayacak yerde hemen kemaneye geçti. O zaman kurtdereli hasmının maksadını bir defa daha anladı. Demek ki ne pahasına olursa olsun kendisini ezmeye karar vermişti. Elense ve tırpanlarla yapamadığını, şimdi de kemanelerle denemek istiyordu. İnsafsızlık denilen şey ancak bu kadar olurdu. Kurtdereli rakibinin maksadını bir defa daha anlamış bulunuyordu. Bunu anlayınca da bir kat daha kızdı, ne yapıp yapıp ona dersini verecekti. Bu hırsla önce hasmının bileklerine yapıştı, arkasından bütün kuvvetini kullanarak ellerini ayırıp ayağa fırladı. Bunu gören taraftarları rahat bir nefes alarak hemen kendisini alkışa tuttular.
2: Yaşa Kurtdereli, yaşa Mehmet Pehlivan, hadi sıra sende, göster pehlivanlığını.
0: İşte bu sıralarda güreşin yarım saati dolmuş bulunuyordu. İki pehlivan ayağa kalkınca yeniden kuvvetli elenseler ve tırpanlarla birbirlerine girdiler. Güreşten anlayanlar bu ikinci elense tırpan faslında kurtdereli'nin yavaş yavaş ağır basmakta olduğunu anlamakta gecikmemişlerdi. Katrancının hamleleri eski kuvvetini kaybetmiş gibiydi. Kurtdereli çok daha şuurlu bir şekilde, bilinçli bir şekilde elense çekiyordu ve bunların hemen hepsi de yerini buluyordu sevgili dinleyenler.

0: Evet, bütün bunlara karşılık katrancının çekmekte olduğu el enselerinin en azından yarısı boşa gidiyordu. O zamana kadar hakem heyetindeki yerinde hiç ses çıkarmadan güreşi takip etmekte olan küçük Hüseyin Pehlivan da rahat bir nefes aldı ve katrancıyı tuttuğunu bildiği baş hakeme dönerek Kurtdereli'nin yavaş yavaş güreşi bindirmekte olduğunun farkında mısın diye sordu. Baş hakem de böyle bir şey görmüyorum karşılığını verdi ama ben görüyorum dedi. Acele etmeden işin sonucunu bekle. Ne demişler? Çok koşan çabuk yorulur. Bana kalacak olsa katrancı onun yorulmasını bekliyor dedi. Bunu bekliyorsa çok aldanıyor demektir. Kurtdereli'nin nefesi çok iyidir diyordu küçük Hüseyin. Ama hakem katrancının ondan geri tarafı yok diyordu. Katrancının kuvvetini inkar etmiyorum. Onun istediği şey Kurtdereli'yi ezmekti. Şimdi ise bunu yapamayacağı ortada dedi tekrar küçük Hüseyin. Ne yapar yapar yener gene de onu dedi. Hakem sanmıyorum güreş bizim çırağın hükmü altına girmiş bulunuyor diye kendine güvenini böylece küçük Hüseyin arz etmiş oldu ama hakem konuşmakta ısrar ediyordu. Hani darılma ama sen de gereği görmeden paçaları sıvarsın diye alay etti böyle ince bir nükteyle. Hele biraz daha sabredelim ne olacağını görürüz dedi küçük Hüseyin. Zaten sabretmekten başka bir şey yaptığımız var mı diyordu. Ayaktaki fasıl bir çeyrek saat kadar sürdükten sonra halk yeniden soldan sağdan sağdan soldan ve ortadan çeşitli yerlerden seslenmeye başladılar. Oyuna girin be pehlivanlar! Elense çekip tırpan sormaktan başka bir şey bilmez misiniz be? Hele karıştırın şöyle güreşi.
1: Yeter yetişip durdunuz yahu.

0: Evet sevgili dinleyenler, onlar itişip kalkışa dursunlar ama ne yazık ki bizim süremiz sona erdi. Bakalım bu heyecanlı güreşin sonu Küçük Hüseyin pehlivan mı yoksa hakem mi haklı çıkacak bilemiyoruz ama bir sonraki bölüme kadar şimdilik hoşça kalın efendim.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
2: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. El Minhacü's Seni, Ömer Faruk Çelik. El Minhacü's Seni.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Bugünkü dersimizde beyat ve ahd konusuna geldik. Bir önceki dersimizde Şeyhül Kamil, Kamil olan şeyh, mürşide kamil konusunu bitirmiştik. Şimdi beyat konusuna geldik. Hafız Hazretleri bu konuya şöyle bir giriş yapıyor. Buyuruyor ki: "Yenbagî limuridil kemali, kemale ermek isteyen kimseye gereklidir en yeltahika bi mürşidin, bir mürşide bağlanması. O mürşidin de niye bağlanacak? Ki yurşiduhu ila tariqil hakki, onu hak olan yola ne yapsın diye."

iletsin diye, ulaştırsın diye. Başka ve yudî'u lehu mâ azlame min cevânibin nefsi, nefsi tarafından kendisine karanlık olan, yani bilmediği şeyleri ne yapsın diye, onu aydınlatsın diye, ona bildirsin diye. Hatta ya'budallâhe teâlâ, ta ki bunları elde ettikten sonra ne olsun diye, ta ki Allahu Teala'ya kulluk etsin, ala basiretin, basiret üzerine, bilinçli bir şekilde, ve huden, doğruluk üzerine, ve yakinin, kesin bir şekilde. Yani imanı öyle bir yakin derecesine ulaşsın ki Allahu Teala'ya görüyormuşçasına ibadet etsin, basiret üzerine ve doğru bir şekilde ibadet etsin. İşte bu maksattan dolayı kemale ermek isteyen kimsenin bir mürşid-i kamile bağlanması gereklidir diyor. Şimdi bu konuya böyle girdi. Şimdi beyat ve ahd konusu. Beyat ne demek? Ahd ne demek? Bunları Gavs Hazretleri ilk önce sözlük anlamlarını bize açıklamış. Daha sonra sufilerin istilahında terim olarak bu iki kelime ne anlamda kullanılıyor? Asr-ı Saadet döneminde beyat var mıydı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabtan biat almış mıydı? Ashab da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biat etmiş miydi? Var mıydı, yok muydu? Ondan sonra o konulara girecek. Şimdi el-bey'atu, bey'at konusundan başlıyoruz. Bey'at lugatta, hiye fil-lugati, lugatta ne demek? Es-safqatu ala icabil bey'i, alışverişte anlaşmaya varmaya bey'at deniliyor. Başka bir anlamı da el-mubaya'a ve taati, itaat etmek ve bağlılığını bildirmek anlamına da geliyor sözlükte. Ahd kelimesine gelince el ahdu huve fil lugati, lugatta hifzu şey'i ve mura'atuhu halen ba'de halin, bir şeyi devamlı koruyup gözetmek demek. Bir şeyi devamlı koruyup gözetmek demek. Haza asluhu, bu sözlükteki asıl manasıdır ahdin. Ama daha sonra diyor, ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِي الْمَوْثِقِ الَّذِي تَلْزَمُ مُرَاعَاتُهُ, daha sonra hangi anlamda kullanılmış? Riayet edilmesi gereken anlaşma anlamında kullanılmış. Tam Türkçe karşılığı nedir ahdin? Söz demek. Söz demek. Yani mesela biriyle anlaşıyorsun, birine bir şey söylüyorsun. İşte o söylediğin, o anlaştığın şeye riayet etmeye Arapçada ne diyoruz? Ahd diyoruz. Yani Türkçe karşılığı söz. Birine söz verdiğin zaman neyle ilgili söz vermişsen onu yerine getirmen gerekiyor. Doğru mu? İşte bu Arapçadaki ahd de aynı anlamdadır. Vehuma, bu iki kelime, yani beyat kelimesi bir de ahd kelimesi, fil istilahi, sufilerin istilahında, tasavvufta terim olarak ne anlamda kullanılıyor? İrtibatun beyne şeyhi ve beynel müridi. Şeyh ile mürid arasındaki irtibata, bağlantıya, o bağlanmaya ne deniliyor? Sufilerin istilahında beyat deniliyor, bir de ahd deniliyor. İkisi de aynı anlamda. Ve tahkimun minel müridi li şeyhi fi nefsihi. Nefsi hakkında müridin şeyhe tabi olmasına da aynı şekilde beyat deniliyor. Demek ki bir müridin şeyhine biat etmesi, ona söz vermesi, ahd etmesi ne demek? Nefsi terbiye hususunda ben sana bağlıyım, ben sana tabiyim demek. Benle senin arasında artık bir irtibat var demek. Tamam. Ve yutlikune, bu iki kelimenin haricinde, şimdi İslam coğrafyası geniş olduğu için hep farklı coğrafyalarda bu anlama gelen farklı terimler de kullanılmış. Bu beyat ahd anlamında, yani mürid ile mürşidin bağlanması, yani bir müridin mürşidine bağlanması, nefsi terbiye hususunda ona tabi olması anlamına gelen biat kelimesi olsun, ahd kelimesi olsun, farklı coğrafyalarda farklı terimler de kullanılmış bu anlamda, onu söylüyor Gavs Hazretleri. Diyor ki ve yutlikuna aleyhima iddete istilahatin, bu iki kelimeye farklı istilahlar da kullanılıyor bu anlamda. Onlar nedir? Minha ettevbetu, tövbe kelimesi. Özellikle günümüzde çok sık kullanılan ve çok yanlış da anlaşılan bir kelime, tövbe. Şimdi bir müridin bir mürşidine bağlılığını bildirmeye ne dedik? Beyat dedik, ahd dedik. Nefsi terbiye hususunda ben sana tabi oluyorum. Şimdi tövbe kelimesini de kullanıyorlar. Özellikle bizim coğrafyada da sıklıkla kullanılıyor. Bir müridin mürşidine bağlılığını bildirmek için mesela Allahu Teala tövbe ederek bağlılığını bildiriyor. Bir mürid mürşidinin yanına geliyor, elinden tutuyor. Mürşidi de mürşidiyle beraber

beraber aslında Allah-u Teala'ya tövbe ediyorlar. Ve bu tövbe aslında o müridin mürşide olan bağlılığının bir neyidir? Bir göstergesi olmuş olur. Aslında bir biattır, biat anlamındadır. Diğeri nedir? Vel hırka. Mesela hırka kelimesi normalde ne demek? Hırka demek. Mesela diyoruz ki falan mürid, falan mürşidin yanına gidip hırka giydi. Eskiden öyleydi. Mesela eskiden, şimdi ileride biatın tarihini okurken de zaten inşallah göreceğiz. Eskiden neydi? Belirli dönemde mürid, mürşide bağlılığını nasıl gösteriyordu? Hırka giyerek. Bir mürşide gittiği zaman ben sana tabi olmak istiyorum, nefsimi terbiye etmek istiyorum dediği zaman mürşid o müridine ne giydirirdi? Hırka giydirirdi. O hırkayla beraber ne olmuş olurdu? Ona intisap etmiş olurdu aslında. Ve tarika, tarika kelimesi de odur. Mesela bir kişi dediği zaman ben tarikata girdim dediği zaman bu ne anlamdadır? Yine aynı anlamdadır. Yani müridin mürşide beraber olan o bağlantısı, tarikata girmek demek. Yani nefsi terbiye etme yolunda, hususunda bir mürşide bağlanmak demek, tarikata girmek. Ve telkînü zikri, kişi dedi ki ben falan kişiden zikir aldım. Ya da falan zat, falan mürşid bana zikir telkîn etti, bana zikir verdi demek ne oluyor? Yani ona bağlanmış oluyor. Yine aynı anlamda. Ona elini tutup ona intisap etmiş oluyor. Ve süluk, süluk kelimesi de aynıdır. O da biat anlamındadır. Ben işte falan mürşidin yanında seyri sülüğe başladım. Ne demek? Yani ona intisap ettim. Nefsimi terbiye etmek için, manevi hastalıklardan kurtulmak için ona tabi oldum. Ona, onun bana göstereceği bu yolda yürümeye niyetlendim, yürümeye başladım demek olmuş oluyor. İşte fahazihi elfazun, bu saydığımız lafızlar tufidu bihasebi zahiri, zahiren baktığın zaman iptida errabiteti beynel muridi saliki ve şeyhil kamili. Şeyh-i Kamil ile seyri sülük yapan mürid arasındaki bağlantıyı ifade eder bu lafızlar. Yani bağlantının başladığını, o başlangıcı ifade eder zahiren baktığın zaman. Ama ve bihasebil hakikati vel batini, yani batinen işin hakikatine baktığın zaman ise neyi bildiriyor bunlar? Rabtel muridi bil muradi subhanehu ve teala. Müridin, o seyri sülük yapan müridin, kişinin aslında Allah-u Teala'ya bağlılığının bir başlangıcını ifade ediyor. Zahiren mürşidedir ama mürşide intisap etmenin, mürşide bağlanmanın amacı nedir? Aslında Allah-u Teala'ya bağlanmaktır. Allah-u Teala'yı bilmektir, tanımaktır. Nefsi terbiye ederek, nefsin hastalıklarından kurtularak aslında Allah-u Teala'ya bağlanmak olduğundan dolayı işte bu lafızlar başlangıçta mürid ile mürşidin irtibatının başladığını ifade etse de bu kelimeler, bu terimler ama hakikatte, fil hakika, aslında o mürid ile Allah-u Teala'nın bağlantısının başladığına ne yapıyor? Bildiriyor. Şimdi beyat dedik, beyatın ahd dedik, beyat dedik. Beyat kelimesi daha çok kullanılır Arapçada. Az önce de ifade ettiğimiz gibi farklı coğrafyalarda farklı kelimeler de kullanılmıştır. Tövbe gibi, tövbe almak gibi. İşte falan kişi falan mürşidden tövbe aldı. Yani ona tövbe ettiği anlamına değil. Yani bu da yanlış anlaşılıyor aslında bazı bilmeyenler için. Bu ifade işte ki bir falan kişi falan mürşitten tövbe aldı ifadesi gidip ona tövbe ediyor anlamı taşımıyor. Sufilerin ıslahı bu terimi, bu anlam çıkartılmaması gerekiyor. Tövbe zaten haşa ve kella kişiye, şahsa yapılmaz. Tövbe Allah-u Teala'ya yapılır. Buradaki neyi bildirmek için bu ifade? Dediğim gibi o mürid ile mürşidin bağlantısının başladığını, o müridin o mürşide intisap ettiğini ifade etmek için kullanılır. Hırka da, tarikat da, telkînü zikir de, sülük de, bu bütün kelimeler aynı şeyi zaten ifade eder. Şimdi bey'atın tarihine gelelim. Bey'atın tarihine gelelim. Avs Hazretleri şöyle bir tertip yapmış. Buyurmuş ki Gavs Hazretleri, buyuruyor ki inne evvele men ahazel ahde, söz almak var ya, beyat almak, söz almak, bunu ilk kim almıştır? Huvallahu Teala. Allah-u Teala almıştır. İlk sözü Allah-u Teala almıştır. Fakat ahazel ahde, sözü kimden almıştır? Min zürriyeti beni Adem. İnsan oğlunun zürriyetinden söz almıştır. Allah Azze ve Celle ayeti kerimede A'raf suresinin 172. ayetinde buyuruyor ki وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, hani o vakit Rabbin insan oğlunun sulplerinden, zuhur sırt demek, yani sulplerinden zürriyetlerini ne yapmıştı? Almıştı. Ve eşhedehum ala enfusihim, onları kendilerine karşı şahit kılarak ne buyurdu Allah Azze ve Celle? Elestu bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? İnsanoğlunun bütün sulplerinden, bütün zürriyetini, ruhaniyetini Allah Azze ve Celle topluyor ve onlara şu soruyu yöneltiyor, ayette geçen soruyu. Elestu bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da dedi ki, insanoğlu Allah-u Teala'nın soruyu yönelttiği kişilerde dediler ki, kalu bela şehidna, dediler ki evet sen bizim Rabbimizsin ve biz buna şahit olduk. İşte burada ilk sözü kim almıştır? Allah-u Teala almıştır. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye soruyu yöneltiyor. Onlar da evet sen bizim Rabbimizsin ve biz buna da şahit olduk. Bak sözü almış Allah Azze ve Celle. İlk ahdi alan, ilk sözü alan kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Şimdi ikincisi, Allah Azze ve Celle kimden aldı? İnsanoğlundan söz aldı. Peygamberlerden de almıştır aynı şekilde. ثُمَّ أَخَذَ الْعَهْدَ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ cümleten, peygamberlerden birden, hepsinden birden bir söz almıştır. وَمِنْ اُلِ الْعَزْمِ مِنْهُمْ خُسُوسًا, özel olarak da اُلِ الْعَزْمِ peygamberlerinden de söz almıştır. İki hususta. Birincisi nedir? Onlara vahyedilen o risalet var ya, o vahyi, o risaleti ne yapacaklar? Kavimlerine olduğu gibi tebliğ etmeleri hususunda Allah Azze ve Celle onlardan söz almış. Ayet-i Kerime'de, Ahzab suresi 7. ayette Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ, biz peygamberlerden onların sözünü aldık. وَمِنْكَ, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben, senden de aldık. وَمِنْ نُوحٍ, Hazreti Nuh'tan, وَاِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ, bunların hepsinden Allah Azze ve Celle söz almış. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, sapasağlam bir söz aldık onlardan. Demek ki ilk burada ahdi alan, aslında beyat alan kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Allah Azze ve Celle insanoğlundan da beyat almıştır, peygamberlerden de beyat almıştır. Daha sonra Gavs Hazretleri işte beyatın tarihini anlatırken, daha sonra Cealallahu Teala, Allahu Teala kılmıştır ennebiyye, peygamberi aleyhissalatu vesselamı, ne kılmıştır? Naiben anhu, kendi yerine, yeryüzüne halife kılmıştır. Allah Azze ve Celle peygamberi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamı kendi yerine yeryüzünde ne kılmıştır? Halife kılmıştır. Ve ahaza el ahde, Efendimiz aleyhissalatu vesselam da beyatı, sözü bi eşkalin ve suverin mutenevviatin, farklı farklı suretlerde, farklı farklı şekillerle eshabından ne almıştır? Biat almıştır. Söz almıştır. Tabi savaş üzerine beyat almıştır. Savaşarak ölme üzerine beyat almıştır. Allah-u Teala şirk koşmamak üzerine, harama düşmeme üzerine, işte hırsızlık yapmama üzerine, yani farklı farklı konularda eshab-ı kiramdan beyat aldığını görüyoruz. Şimdi ve evvelu beyatin fil İslami, İslam'daki ilk beyat, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eshabtan almış olduğu ilk beyat nedir? Kânet beyatel akabeti suğra, küçük akabe beyatı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye henüz hicret etmeden önce Medine'den gelen bir grup ne yapıyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biat ediyor. Efendimiz onlardan beyat alıyor. Diyor ki haythu baya'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam biat veriyor. Kime? Neferen minel ensari alel İslami, Müslüman olmak üzere, İslamiyet üzerine ensardan bir gruba beyat veriyor. Ve kânet tüsemmâ beyaten nisa, buna beyatun nisa denilmiş. İkinci beyat ise beyatel akabetil kubra, hangisidir? Fekânet beyatel akabetil kubra, bu sefer büyük akabe beyatı. Bu da aynı şekilde yine Medineli ensarlardan bir gruba veriyor. Bir sene sonra ve kâne fîhâ seb'ûne raculen, 70 erkek ve emre'etâni, ve iki tane bayan, kadın varmış o grup içerisinde. Ne yapıyorlar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a beyat ediyorlar. Efendimiz de beyatlarını almış oluyor. Ve diğer üçüncü beyat nedir? Ve beyatun uhra tahteş şecereti indeme bâye'as sahâbetu Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ba'de en şâ'a haberu ennel müşrikîne katelu seyyidena.

Osman radıyallahu teala anhu. Şimdi üçüncü beyat ise beyatur rıdvan deniliyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hudeybiye mevkiinde, Hudeybiye kuyusunda semure ağacı diye bir ağaç var. O semure, sakız ağacı diyorlar. Semure ağacının altında 1400 kişi, 1300 ile 1500 arasında rivayetler var ama 1400 rivayeti daha fazla. 1400 kişi Efendimiz aleyhissalatü vesselama biat ediyor. Bu da Hudeybiye zamanında. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'nin fethinden 2 yıl önce, hicretin de 6. yılı, gördüğü bir rüya üzerine ashab-ı kiramla istişare ediyorlar. Bunun üzerine Mekke-i Mükerreme'ye umre yapmak için yola çıkıyorlar. Mekke'ye 17 kilometre kala Hudeybiye mevkii var. Hudeybiye kuyusuna oraya geliyorlar. Mekkeli müşrikler Efendimiz aleyhissalatü vesselamın geldiğini duyuyor ve bir elçi gönderiyorlar. Gelmemesi gerektiğini, onu Mekke'ye koymayacağını ifade ediyorlar. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir elçi gönderiyor. Anlaşamıyorlar. En son Hazreti Osman'ın sözü kavi olduğu için Mekkelilerin yanında Hazreti Osman'ı gönderiyor. Hazreti Osman'ın da kabul etmiyorlar ve onu göz hapsine alıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hazreti Osman'ın şehit edildiği haberi geliyor. Hazreti Osman'ın şehit edildiği haberi geliyor. Bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatu vesselam ne yapıyor? Ashab-ı kiramı bu haber gelince de semura ağacının altında, sakız ağacının altında o 1400 kişi Efendimiz aleyhissalatu vesselamın gelip elini tutuyor. Ne üzerine biat ediyorlar Efendimiz aleyhissalatu vesselama? Ölüm üzerine biat ediyorlar. Başka bir rivayette de savaşmak üzerine, savaştan geri durmama, kaçmama üzerine biat ediyorlar. Tabi bu biatlarını Mekkeli müşrikler duyunca onlar da çekiniyorlar. Daha sonra bir elçi gönderiyorlar. Hudeybiye anlaşması zaten imzalanıyor. Orada onun o konusu biraz uzun olduğu için çok detaylı, teferruatlı girmiyorum konumuzdan sapmamak için. Buradaki bizim istişhadımız ne? İşte o 1400 kişinin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlardan biat alması. Hepsi tek tek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elini tutuyor, söz veriyor. Ne üzerine? Savaşmak üzerine. Ölüm üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a söz veriyorlar. İşte buna sabır beyatı, ölüm beyatı, ridvan beyatı, böyle çeşitli isimler takılmış deniliyor. İşte bu beyatta artık tabi anlaşma imzalanıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tıraşlarını oluyorlar, kurbanlarını kesiyorlar. Tabi bir hüzün çöküyor. Ashab-ı kiram yıllardır çıkmışlar, Mekke-i Mükerreme'ye gelecekler. Beytullah'ı tavaf edecekler. İşte o Mekke'ye girememenin, umre yapamamanın hüznünden dolayı geri dönüyorlar. Yoldayken işte şu ayet-i kerime iniyor. Fetih suresinin 10. ayeti buyuruyor ki Allah Azze ve Celle innellezine yubayi'uneke, şüphesiz sana biat edenler var ya, innema yubayi'unallaha, aslında onlar Allah-u Teala'ya biat etmiştir. Yani sana söz verenler aslında Allah-u Teala'ya söz vermişlerdir. Yedullahi fevka eydihim, Allah-u Teala'nın kudret eli onların elinin üzerinedir. Yani burada ne demek istiyor? Yani Allah-u Teala da onlarla beraber hazırdır, onları görüyor. Onları biliyor, verdikleri sözü biliyor. Allah'ın yardımı onlarla beraberdir. Femen nekese, verdiği sözden dönen, fe innema yenkuthu ala nefsihi, nefsinin aleyhine dönmüş olur. Zararı yine kendisine olmuş olur. Ve men evfa bima ahede aleyhullah, Allah-u Teala'ya söz verdiği şeyi yerine getiren ise fese yu'tihi ecran azima, Allah-u Teala ona büyük mükafatlar ne yapacaktır? Büyük mükafat verecektir. Şimdi burada Ashab-ı kiramın burada Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a biat etmesi, ayetten anlaşılan aslında kime biattır bu? Allah-u Teala'ya biattır. Doğru mu? Aslında Allah-u Teala'ya biattır. Çünkü ne diyor ayette? وَمَنْ اَوْفَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهِ. Şimdi Allah-u Teala'ya söz verdikleri şeyi eğer yerine getirirlerse, tutarlarsa, zahiren burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'aydı söz, ama burada Allah-u Teala diyor ki söz, velev ki zahiren Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olsa, hakikatte sözü bana verdiler. Çünkü o benim yeryüzümdeki naibimdir, halifemdir. Sözü ona verdilerse benim adıma ona verdiler. İşte buradaki günümüzdeki aslında diyelim ki müritlerin mürşide kamile beyatı da öyledir. Tövbesi de öyledir. Yani tövbesi dediğim, hani başta da ifade ettik ya, beyatı da öyledir. Tövbe aldığı zaman da öyledir. Burada aslında mürşit, burada Allah

0: Allah-u Teala ile o müridin hakikatte arasındaki vasıtadır, vesiledir. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında beyat demek ki neymiş? Varmış. Peki Hulefai Raşidin zamanında var mıydı? Ve emma fi zamanil Hulefai Raşidin diyor ki feli kefreti sahabetillezine istenaru bi sohbetin nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetiyle, beraberliğiyle nurlanan, aydınlanan ashab-ı kiram çok olduğundan dolayı ve teaddebu fi hadretihi zaten onun huzurunda diyor edeplenmişlerdi. Ve kanu la yahtacuna ila bey'ati temessuki bi hablit takva indel hulefai. O ashab-ı kiramlar işte Hazreti Ebubekir'in yanına gelip, Hazreti Ömer'in yanına gelip ya da Hazreti Osman, Hazreti Ali'nin yanına gelip böyle takva ipine sarılma bey'atı, İşte hani takvalı olacağız diye söz verme beyatında bulunmamışlardı, gerek duymamışlardı. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraberlik etmişlerdi. Ama ve emma fi zemeni gayrihim, ashab-ı kiramdan, hulefai raşidinden sonra artık fitnelerin çoğalmasıyla beraber, fehaufen min iftirakil kelimeti ve en yuzanne bihim mubayaatel hilafeti. Mürşid-i Kamiller, Sofiler beyat almamışlar. Neyden korkmuşlar? Sanki böyle hilafet beyatıymış gibi, sanki İslam halifesi olduğunu ima ediyormuş şeyi olmasın diye, o yanlış anlaşılma olmasın diye ne yapmışlar? Sadece hırka belirli bir süre giydirmişler. İşte Hicri 5. asırdan sonra, yani binli yıllardan sonra artık böyle bir yanlış anlaşılma ortadan kalktığından dolayı artık Sofiler ne yapmıştır? Temesseku bi sünnetil bey'ati fil karnil hamis, 5. Hicri yüzyılda artık bu bey'at sünnetine tutunmuşlar. Tekrardan bu sünneti ihya etmişlerdir. Ne yapmışlardır? Mürşid-i Kamiller müritlerinden bey'at almışlardır, söz almışlardır. Şimdi şurutul mubayi'in konusuna geldik. Yani bir mürit bir mürşide kamile biat ederse bunun şartları nedir? Bir mürşit müritte hangi şartlar bulunursa biatı alması lazım. Hangi şartlar yoksa biat almaz. O konuya geldik. İnşallah bir sonraki dersimizde bu konudan devam edeceğiz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: El-Minhac-ül Seni Ömer Faruk Çelik. El-Minhac-ül Seni.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
0: Günün ötesi.
2: Duran Şahin.
0: Günün ötesi.

Çocuklarımıza model teşkil edecek ahlak ve karakter abidesi insanlar dün olduğu gibi bugün de vardırlar. Anne babalar olumlu modellerle çocuklarını buluşturmayı ihmal ettiklerinde, çocukların olumsuz ama propaganda gücü yüksek modellerin etkisinde kalmaları kaçınılmazdır. Tarihin ve sanatın içinden de olumlu modelleri bulup çocuklarımıza sunabilmeliyiz. İranlı öğretmen Necme Necefi, yıllar öncesinde İran'da verdiği eğitim savaşını anlatırken şöyle diyordu. Amerika'da okurken gördüm ki, Amerikalı aileler akşamları çocuklarına Amerikan büyüklerini anlatıyorlar. İran'da her kahvehanede ve evde siyasetten başka bir şey konuşulmaz. Ülkemizde de lise öğrenimini tamamlamış bir öğrencinin kültür ve medeniyetimize katkıda bulunmuş yüz büyük adamın eserlerini, dönemlerini anlatabilmeleri çok zordur değil mi? Büyük edip sanatkar ve bilim adamlarımızın biyografileri okullarımızda okutulmalıdır. Evlerimizde ne konuşuyoruz? Ahlak ve karakter dersini hayatlarıyla vermiş insanları çocuklarımıza anlatıyor muyuz? Çocuklarımızın o hayatları incelemelerini sağlıyor muyuz? Onlardan vefat etmiş olanların mezarlarını ziyaret edip, çocuklarımıza kültürümüzün geçmişini, tarihi derinliğini ve devamlılığını hissettirmeye çalışıyor muyuz? Kendi kültürümüzü

Kültür ve medeniyetimizle moda kavramlar, moda isimler, moda davranışlar, moda tepkiler üzerinden yeni bağlar kuramayız. Bu bağlar çok gereklidir ve gerçek bir emek ister. Hemen çocuklarımıza dönüp tarihi yazmış olan değerlerimizden kaçının hayatını bildiğini yoklamalı ve muhtemel eksiklikleri tamamlamaya çalışmalıyız. Çocuklarımızın ait oldukları kültürün gerçek büyüklüğüne intikal etmeleri, onların kendilerine güven duygularını başlı başına bir kuvvet haline getirecektir. Kendi kültür ve medeniyetinin bilgisinden, eserlerinden, tarihinden habersiz kalacak bir çocuk, o kültür ve medeniyeti beslemiş, ahlak anlayışına tam olarak ulaşamaz. Ağaçları ayakta tutan köklerdir. Anne baba olarak fırtınalardan korkuyorsanız, köklere önem verin ve orayı sağlam tutmaya çalışın. Artık rüzgarlarda dalların eğilmesinden, yaprakların hışırdamasından korkmayın ve üzülmeyin. Anne babalar, çocuklarına her anlama ve hissetme merhalesinde, yaşadıkları şehrin ve imkanlar el verdiğince ülkenin tabiat, kültür ve tarihi zenginliklerini göstermelidirler. Çocukların yaşadıkları toplumun geçmişine ve geleceğine karşı olumlu tavırlar geliştirebilmeleri, toplumun özüne yönelecek duyarlılıklarıyla kolaylaşacaktır. Çocuklara insanın sanat yönünü göstermek mecburiyetindeyiz. Bunu geçmişten geleceğe uzanan köprüler üzerinde yaptığımızda, çocuklarımızın insana, sanata, kendi toplumlarına karşı duyarlılıklarının yükseleceğine, zevklerinin inceleceğine, bilgilerinin gelişeceğine şüphe yoktur. Yeni bir şehre geldiklerinde önce o şehrin eğlence yerlerine koşan bir aileyle, önce şehrin müzelerine koşan bir ailenin çocukları üzerindeki etkileri aynı olabilir mi? Her ilde ve ilçede dernek, vakıf gibi kurumlar aracılığıyla çocuklarımızın milli kültürümüzü, medeniyetimizi, coğrafyamızı, tarihimizi, sanatımızı tanıyıp sevmeleri için faaliyette bulunması çok gereklidir. Bu kurumlar çocuk ruhunun hiçbir ihtiyacını göz ardı etmeden seyahatler, sergiler, yarışmalar, şenlikler vasıtasıyla çocuklarımızı bu topluma ait bütün zenginliklerle tanıştırabilirler. Hepimiz isterdik ki çocuklarımız tahsil hayatlarının hiç olmazsa 6. veya 7. sınıflarında tarihi olayların cereyan ettiği yer ve mekanları gezsinler. Buralarda yaşananları bilgili insanlardan dinlesinler, yurdumuzun önemli tarih ve bayındırlık eserlerini, müzelerini, sanat abidelerini görüp incelesinler. Yurdun folklorunu, şiirini, resmini, müziğini tanısınlar, büyük sanat, bilim ve kültür adamlarının hatıraları veya kendileriyle tanışsınlar. Bunları yapabilecek kurumlar olsun ya da olmasın, anne babalar birer dernek, birer vakıf gibi bu faaliyetleri gerçekleştirmeye çalışmalıdırlar. Ailelerin bir araya gelip imkanlarını birleştirmeleri verimli sonuçlara yol açar. Birlikten kuvvet doğar. Hiç olmazsa ailece yapacağınız bir seyahatte bu imkanı bulamayacak olan bir çocuğu da misafir edebilirsiniz. Kendisine kültür ve medeniyetimizin geleceği üzerinde sorumlu hisseden ve mevcut enerjisini topluma yönlendirmek isteyen insanlar için çocuklar çok önemli bir faaliyet alanıdır. Unutmasınlar.

Çocukların bir iş, beceri, sanat öğretiminden uzak tutulması, onlara ahlaki ilkelerin kazandırılmasında çeşitli engeller ortaya çıkarmıştır. Gününü gün etmeye çalışıyor diye oğlundan uzun uzun şikayet eden bir baba, bir eczanede çalışan 14-15 yaşlarındaki iki çocuktan gıpta ile söz etmişti. Bu iki çocuk bütün dünya ile baş edebilecek gibi sağlam duruyordu. Yaşıtlarından daha ağır başlıydılar. 3 yıldır okul zamanları dışında bu eczanede düzenli olarak çalışan çocukların okul başarıları da oldukça yüksekti. Bu çocuklar eczanede ne öğrenmişlerdi? Kuvvetli insan izlenimleri edinmişlerdi. Artık tanıdıkları insanlar, hatta onları seven yakın dostları vardı. Güçlü bir sosyal çevre içinde güçlü ilişkiler geliştirebiliyorlardı. Bir işi öğreniyor, sürdürüyor olmak onların kendilerine güvenlerini fevkalade artırmıştı. Kendilerine sevgileri, saygıları büyüktü. Zaman zaman eczanenin gece nöbetlerinde de görev alıyorlar. Burada telaşlı, ıstıraplı insanlarla karşılaşıyorlar. Hayatın nasıl bir yer olduğuna dair ilk berrak düşünceleri bu şekilde kazanıyorlar ve bütün bir eczane yaşantısından elde ettikleri duygu ve düşüncelerle daha olgun davranıyorlardı. Daha ileri yaşlarında hayatlarını kazanabilecekleri bir işi öğrenmekte olduklarından çok yoğun bir gelecek endişesi yaşamıyorlardı. Yarın toplumda alacakları yeri şimdiden hazırlamanın rahatlığını hissediyorlardı. Hatta denilebilir ki o yeri artık hazırlamanın rahatlığını hissediyorlardı. Hatta denilebilir ki o yeri artık hazırladıklarına inanıyor gibiydiler. Arkadaşları ve öğretmenleri arasında itibar sahibiydiler. Değerli dostlar, bütün duyguları ve ilişkileriyle insanın, o insanın bazen karıştığı, bazen durgunlaştığı hayatın bizzat öğretmenlik yaptığı bir süreçte bu çocuklar ahlak ve karakterde ciddi bir olgunluk noktasına gelmişlerdi. Profesör Doktor rahmetli İbrahim Canan, dini ölçülere göre bir çocuğun bir işi öğrenmiş olma yaşının 15 olduğunu ifade ederek, babanın çocuğuna meslek öğretme görevini kabusnameden bir ifadeyle belirtir. Atalık hakkın ve şefkat resmin yerine getirmiş olmanın şartı. Evet, 15 yaş ortalama bir yaştır ve her şeyden önce iş eğitiminin geciktirilmemesi gerektiğine işaret etmektedir. Bu yaşlarda yalnız kalabilecek bir çocuğun hayatını kazanabileceği bir çalışma tecrübesi edinmesi, üretken olmanın, öğrenmenin, uğraşmanın insan ve toplum çapındaki kazançları, bir işte insan arasındaki ilişkiden doğan ahlaki olgunluk fırsatları, her becerinin erken yaşlarda daha kolay kazanılabiliyor olması, iş eğitiminin geciktirilmemesi gerektiğini ortaya koyar. Çocuğun bilhassa ergenlik dönemini bir beceri kazanma uğraşısı içinde geçirmesinde sayısız fayda vardır. Çocuğun bir işle ilişkilendirilmemiş olması ergenlik problemlerini daha da büyütmektedir. Çocuğa hangi muhtevaları yüklerseniz çocuk onunla meşgul olacaktır. Sosyal, ahlaki dikkatler, spor, sanat, iş uğraşısı kazandırdığınız bir çocuk gücünü bütün bunlara dağıtacaktır. Çocuğun bir iş ve uğraşıyla ilişkisi düzenlenirken, onların biyolojik, genetik özellikleri, duygusal kapasiteleri, fizik güçleri, yetenek ve ilgileriyle ihtiyaçları ve tercihleri ciddi şekilde değerlendirilmeli, hevesle değil, sağduyuyla hareket edilmelidir. Bir işte uğraşan çocuk, kendi iletişim becerisinin, kendi gücünün ve çalışmasının sonuçlarını elde eder.
eserini yaşar, ona dokunur, onu hisseder. İşte bu ahlak eğitiminin ondan ayrılmaz bir parçasıdır.

Yazar Recep Şükrü Apuhan Beyefendi'nin bir hatırasıyla programımıza devam ediyoruz. Küçük yaşlardan itibaren çocuğuma şiir ezberletmeye başladım. Ortaokula giderken güzel bir şiir defteri vardı. Bir dergiye de onun adına abone oldum. Her ay kendi adına gelen dergi onu çok mutlu ediyordu. Bir müddet sonra harçlığını biraz daha artırdım ve abone bedelini onun ödemesine sağladım. Oğluma şiir ezberletip onu bir dergiye abone etmekten maksadım, kültüre ulaşmasının bir çabalama, bir emek işi olduğunu ona hissettirmekti. Şiirin kültürümüzün heyecanını, renkliliğini, geçmişini, belki en önemlisi geleceğe olan inancını ve ideallerini dile getirme gücünün de onu etkileyeceğini umuyordum. Umduğum gibi de oldu. Oğlum şiir defteri düzenlediğinde bunu biraz desteklemek, bir başka beceriyle bütünleştirmek gereğini duydum. Ona küçük bir fotoğraf makinesi aldım. Her şiire uygun bir resim çekecek ve bu resmi defterde şiirin yanındaki yaprağa yapıştıracaktı. İlk çektiği resim okul bahçesindeki bayrak oldu. Bu resmi Arif Nihat Asya'nın bayrak şiirinin yanına yapıştırmıştı. Şiirlere uygun fotoğraflar çekebilmek için bazen hafta sonları şehir içinde beraber dolaştık. Bu resimli şiir defterleri zamanla çoğaldı ve oğlumun okuduğu okulda da gündeme geldi. Oğlum bu defter etrafında şiir ve fotoğraf meraklılarından oluşan etkili bir arkadaş grubunun tabii lideri olmuştu. Değerli dostlar, bu hatıra oldukça uzun ve şiirlerin okulda sergilenmesi söz konusu olduğunda yaşananlar çok ilginç değil mi? Ancak bu hatıradan çıkarabileceğimiz sonuçlar içinden birisi hepimizi öncelikle ilgilendiriyor. Çocuk kendi gayretiyle kendisine bir değer ilave ettiğinde çalışma ve iradenin gücünü anlamaya başlayacaktır. Bir iş üzerinde uğraşmak, o işin sonuçlarını biriktirmek ve sıkıntılarını çekmek ahlak ve karakter teşekkülünde önemlidir.

Eğitimde büyük problemlerimizden birisi, çocuğun önüne ulaşılabilir ara hedefleri koyamamak, onun başarıyı ve bir hedefi ele geçirme zevkini tatmasını temin edememektir. Canlı, renkli, ulaşılabilir ara hedeflerin olmaması, okul hayatını sıkıcı kılan sebeplerden birisidir. Mesela bir grup öğrenci, çevreden ilaç toplayıp ihtiyacı olanlara bir sağlık kurumu kanalıyla aktarma projesini yürüttüğünde şu sonuçlara ulaşacaktır. Öğrenciler bir işi başarma zevkini tadacaklardır. Zorluklarla mücadele etmenin önemini öğreneceklerdir. Kendileri ve başkalarıyla ilişkilerinde güven kazanacaklardır. Bir örgüt etrafında güç birliği yapmış insan enerjisinin problemleri çözme gücünü anlayacaklardır. Kendilerini ve toplumu değiştirebilmenin yegane yolunun harekete geçmek olduğunu kuvvetle hissedeceklerdir. Kapasitelerinin her yönünü kullanmak fırsatı bulacaklar, ders başarılarının dışındaki yönleriyle de kendilerini tanıtabilecekler, buradan elde ettikleri güvenle okul sürecine de daha kolay uyabileceklerdir. Ailenin de projeleri olmalı. Bu projeler de hemen hemen aynı sonuçlara hizmet eder. Bir sonuca doğru aile birliğiyle yürümenin hasından, proje süresince karşılaşılacak engelleri aşma tecrübesine kadar birçok fayda bu faaliyetlerle elde edilir. Bu ülkenin kültür ve medeniyetine bağlı fertler olarak yetiştirilmelerinden kimlerin nasıl ve

0: niçin örttüğünü anlayabilmek için istihbarat ve uluslararası strateji uzmanı olmaya gerek yok. Çocuklarımızın alkol ve sigaraya alıştırılmaları, kendi kültür ve medeniyetleriyle kavgaya tutuşmaları için kimlerin ne gibi fonlar ayırdığı ve kullandırdığı herkese bilinmektedir. Buna karşılık sayıları birçok ülke nüfusunu katlayan çocuklarımız ve gençlerimiz ahlak ve karakter yapılarını güçlendirecek projelerden mahrum, yıllar boyu hareketsiz tutulmakta, her basit spor, sanat, iş imkanlarından dahi uzak halde içi boş kültürleri tüketmeye sevk edilmektedirler. Her aile uygun projelerle çocuklarının bazı sonuçlar üretmesini kolaylaştırmalıdır. Türkiye'nin her vilayetinde en eski caminin son fotoğraflarını bir albüm yapma düşüncesini proje olarak seçen bir aile, projeyi kendi vilayetindeki caminin fotoğraflarını kendileri çekerek başlatabilir. Sonrası yazışmalar, telefon konuşmaları, seyahatler, resmi ve özel kurumlarla yardımlaşma gibi renkli ve hareketli bir süreçtir. Sonunda en son fotoğraflarıyla Türkiye'nin en eski camileri albümü bir ara hedef olarak işbirliğinin, insan ilişkilerinin, gayret göstermenin, araştırmanın, istemenin bir başarısı şeklinde ortaya çıkacaktır. Bir yıl boyunca aile fertlerinin tasarruf edecekleri parayla yıl sonunda en yakındaki hastanenin acil servisine sarf malzemesi alınması çocuğun ahlak ve karakter girişimine nasıl etkili olmaz? Çocuklar bu suretle dengeli harcamayı, tasarruf etmenin faydalarını, kurumlarla ilişkileri, toplumu değiştirmeyi, başkaları üzerinde de sorumlulukları bulunduğunu öğrenirler. Çocuklara bizzat uygulatarak ya da hep birlikte yapılmasını sağlayarak öğretebileceğiniz şeyleri onlara öğütle öğretemezsiniz. Bazı duygular sadece eylemle öğrenilir. Evet, ahlak ve karakter eğitimi ise tamamen eylemler üzerine bina edilmelidir. Günün ötesi. Günün ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün ötesi.

0: Merhabalar sevgili dostlar, Semerkant Radyo'ya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Mana İklimi programımızla yine radyolarınızın konuğuyuz bugün de. İnşallah geçen hafta kaldığımız yerden bu hafta da devam edeceğiz diyelim ve ama öncelikle tabii ki programımızın içeriğini ve geçen hafta nerede kaldığımızı hatırlatarak başlayalım programımıza. Ama önce hep sona bırakıyorum. Bugün programın başından söylemek istiyorum. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olun.
0: Sizi hep ihmal ediyorum hocam başta. Hakkınızı helal edin. Hüseyin Kadıoğlu hocamla yine inşallah Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıssası üzerine güzel, bereketli, faydalı, istifadeli bir program olur temennisiyle.
1: İnşallah.
0: Yine tekrar hoş geldiniz sevgili dostlar. Geçen hafta programımızda Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Tur Dağı'ndan geldikten sonra karşılaşmış olduğu İsrailoğullarının halinden bahsetmiştik. İsrailoğulları Samiri isimli bir kendileri içinde yaşayan bir İsrailoğlu olan Samiri'nin onları yoldan sapıtması sebebiyle bir buzağıya tapmaya başlamışlardı. Kendi ziynet eşyalarından altından yapılan bu buzağıya ilah muamelesi yapmaya başlamışlardı. Hazreti

0: Hazreti Musa Tur Dağı'ndan döndüğünde Allah-u Teala ile orada konuşmuştu. Geçen haftalarda bahsetmiştik kendisine. Tevrat isimli dört kutsal kitaptan birisi olan kitap indirilmişti. Geldiğinde bu manzarayı görünce kardeşi Harun'a kızmıştı Hazreti Musa. Bunları neden böyle bıraktın? Neden böyle bir şey yapmalarına müsaade ettin? Hatta o kadar kızmıştı ki saçını sakalını çekti diye rivayet edilir. Sonrasında Hazreti Musa onlara bu yaptıklarından dolayı ceza verdi. Onlara çok kızmıştı. Onlar da bu yaptıklarından pişman olduktan sonra dediler ki bu yaptığımızdan biz pişman olduk. Sen Allah'a dua et de Allah bizi bağışlasın dediler Hazreti Musa'ya. Hazreti Musa da Allah-u Teala'ya dua etti ve Allah-u Teala cevaben şöyle dedi. Buzağı tanrı edinenler var ya, işte onlara mutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Daha sonra Hazreti Musa, buzağı taptıkları için pişman olan İsrailoğullarını temsilen 70 kişi seçti ve onlarla beraber Tur Dağı'na çıktılar. Orada Tur Dağı'nda Hazreti Musa'dan Allah-u Teala'yı görmek istediklerini söylediler Hazreti Musa'ya. Geçen hafta burada kalmıştık. Yani İsrailoğulları bu zamana kadar anlata gelmiş olduğumuz gibi yine Allah-u Teala'ya ve Hazreti Musa'ya karşı gelerek, yine nankörlük ederek biz Allah'ı görmek istiyoruz yoksa inanmayız demeye getirdiler işi. Geçen hafta burada kalmıştık sevgili dostlar. Şimdi ben sözü isterseniz hocama bırakayım ve oradan devam edelim hocam. Buyurun.
1: Cenab-ı Hak hayırlara vesile kılsın. Bereketli bir muhabbet olsun. Bereketli bir sohbet olsun. Hem bizler için hem de dinleyenler için istifade edebileceğimiz bir program olsun dileğiyle başlamış olalım programımıza.
0: Evet.
1: Evvela bizi bugünlere erdiren, bu nimetleri bizlere bahşeden Rabbul Alemin'e hamdü senalar olsun. Onun peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Ve yine onun âl ve ashabının üzerine olsun salat ve selam. Cümlemizin üzerine olsun inşallah.
0: Amin.
1: Tabii peygamberlerden bahsetmek hem bize bereket olduğu gibi hem de peygamberler zamanında o zamanda yaşanan hadiselerden ibret almak açısından hayatımızda tatbik etme açısından hayatımızda çok önemli bir yeri vardır bu kıssaların. Ki Kur'an-ı Kerim'de çokça bahsedilir kıssalardan. Hem kalıcı olması hasebiyle hem de ibretlik olması hasebiyle kıssalar bizler için önemlidir. Bu öneme binaen biz tabii Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını bitirdik ve Musa Aleyhisselam'ın kıssasıyla devam ediyoruz.
0: Hı hı. Neredeyse Hazreti Musa'nın kıssası da bitecek hocam.
1: Evet.
0: Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz.
1: Bugünkü bölümde de inşallah Musa Aleyhisselam'ın kıssasındaki 70 İsrailoğullarından 70 erkekle beraber Tur Dağı'na çıkması Musa Aleyhisselam'ın. Orada onların bazı talepleri, olamayacak bazı talepleri ve onların sonunda karşılaştıkları imtihanlar, hatta hepsinin öldüğü, tekrar dirildiği hadisesinden bahsedeceğiz ve sonrasında Musa Aleyhisselam'ın Allah-u Teala'dan olan isteklerinden bahsedeceğiz. İşte levhalarda Ya Rabbi şöyle yazıyordu. Şöyle bir ümmetten bahsediliyordu şeklinde başlayıp devam eden evet. Hadiselerden aslında bahsedeceğiz. Onların hocam, da kendi ümmeti olmasını istemesinden bahsedeceğiz.
0: Evet. Bugün hocam aslında önemli bir konuya da giriş yapacağız kısmen evet. De olsa. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son peygamber ve diğer bütün peygamberlerin en büyüğü diye inanıyoruz. Onun için Hazreti Musa Aleyhisselam ve diğer bütün peygamberlerin hayatında onun yeri vardı. Diğer kutsal kitaplarda da ismi geçiyordu. Bütün peygamberler onun geleceğini biliyordu. Hatta ta Hazreti Adem cennetteyken bile onun geleceğini biliyordu. Hatta denir ki neden Hazreti Adem o zelleyi işledi? Şöyle bir tabir yapılır, yorum yapılır o zelleyi işlemesine, o hani yasak meyveden yemesi. Diyor ki Hazreti Adem'in dilinden bir şair söylemiş bunu. Eğer diyor o son peygamber olan Hazreti Muhammed eğer benim soyumdan gelecekse, ben bunu öğrendikten sonra, onun benim soyumdan geleceğini öğrendikten sonra bir an evvel dünyaya inelim de o benim soyumdan gelmiş olsun, bir an evvel onu hızlandırayım diyor, onu zelleyi işledim ben diye de böyle bir rivayet
1: edilir.
0: Onda
1: da birçok hikmet var tabii. Hı hı. Bir tanesi belki bu.
0: Böyle bir tanesi başka yorum, bir şey var. Bir tanesi bir yorum yani.
1: Tabii.
0: İşte diğer peygamberlerin hayatında Peygamber Efendimiz nasıl bir yer etmiş? Aslında bugün ondan da çokça bahsedeceğiz. O açıdan önemli demiştim hocam.
1: Evet. Ayet-i kerimede buyurulduğu vecihiyle estağfirullah. وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَ الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحِ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًا وَرَحْمَةٌ لِلَّذ۪ينَ هُمْ

0: رَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Musa'nın öfkesi dinince levhaları aldı. Onlardaki yazıda Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet haberi vardı. Rablerinden korkanlar için. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a buzağıya tattıkları için pişman olan İsrail oğullarını temsilen 70 kişi seçerek huzuruna getirmesini ve hep beraber tövbe etmelerini istemişti. Hazreti Musa da emri ilahiyi yerine getirmek üzere 70 kişi ile beraber, İsrailoğullarından 70 kişi ile beraber Tur'a gitmiştir, Tur Dağı'na. Fakat Allah'ı görmek isteme cüretinde bulunmuş ve bunun üzerine orada şiddetli bir deprem olmuştur. Hepsi bayılıp yere düşmüşlerdir. Sonra da Hazreti Musa Allah-u Teala'ya yalvarmış ve bu afet üzerlerinden kalkmıştır. Şimdi bu hadiseyi ayeti kerimede beyan buyurulduğu vechiyle hep beraber öğrenelim. Estağfirullah. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Bir zamanlar ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe asla sana inanmayız demiştiniz de bakıp durduğunuz halde hemen sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz. Ya orada bir bayılma hadisesi, bir ölüm aslında onlar için yani. Evet. Devamında estağfirullah. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين صدق الله العظيم. Bu ayeti kerime Musa Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hak'tan af istemesi, talepte bulunması hadisesini anlatıyor. Mealen, Musa tayin ettiğimiz vakit için kavminden 70 adam seçmişti. Onları o müthiş deprem yakalayınca Musa dedi ki ey Rabbim, dileseydin onları da beni de daha evvel helak ederdin. İçimizden bir takım beyinsizlerin işlediği yüzünden, yani işlemiş oldukları günah yüzünden hepimizi helak mı edeceksin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırırsın, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim sahibimizsin. Bizi bağışla ve bize acı. Sen affedenlerin en hayırlısısın. Bu Musa Aleyhisselam'ın yapmış olduğu dua ve bu duaya şöyle devam etmiştir Musa Aleyhisselam. Estağfirullah. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدْنَا اِلَيْكَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ. Ve bize hem bu dünyada bir iyilik yaz, hem de ahirette. Biz gerçekten de tövbe edip senin hidayetine yöneldik.
1: Evet. Diyor. Evet hocam. Şimdi bu okumuş olduğunuz ayet-i kerimelerle ilgili İsrailoğullarının isteği ve bu isteğe Allah-u Teala ve Hazreti Musa Aleyhisselam'ın vermiş olduğu cevapta bazı, hatta birçok sorular sorulabilir ama birkaç tane hocam sorarak meseleyi biraz açmak istiyorum izninizle.
0: Estağfurullah.
1: Dediniz ya, Hazreti Musa'dan Allah'ı görmek istediler. Hazreti Musa'ya bize Allah'ı göster. Madem buraya geldik Tur Dağı'na, sen burada onunla konuştun, biz onu görmek istiyoruz. Bu şunu göstermiyor hocam, yani yıllardır, 40 yılı aşkın süredir Hazreti Musa ile beraberler. Birçok hakikate vasıl olmuşlar. Birçok hakikatleri kendi gözleriyle görmüşler apaçık bir şekilde. Hazreti Musa'nın peygamber olduğunu hepsi biliyor. Ama gene de o insanın içindeki nankörlük, o nefis her zaman, yani o imanı gözünde olma meselesinden daha önceki programlarda bahsetmiştik.
0: Evet.
1: İmanı beş duyu organına indirgeme, imanı işte böyle elle tutulur bir şey haline getirme çabası insanın her devirde olduğu gibi.
0: Evet.
1: Bir peygamberin yanında olsa bile insanın içinden dürtüyor devamlı,
0: evet.
1: Değil mi?
0: Tabii ki. Nefis azmaya görsün.
1: Hı hı.
0: İnsan şaşırmaya görsün. Allah muhafaza, yoldan çıkar gider. Bu hadise başlı başına nefsin azdırması, onların azgınlığının neticesinde yoldan çıkma gayretleridir aslında bu. Adeta yoldan çıkmak için çaba sarf ediyorlar, gayret gösteriyorlar. Allah-u Teala bizi muhafaza etsin. Böyle bir durumda insanın nasıl bir yanlış yapacağı hiç belli olmaz. Neticede bu kavmin düşmüş olduğu durumda

0: Allah-u Teala bizi muhafaza etsin, uzak etsin inşallah.
1: Mesele teslimiyet ve sadakat değil mi hocam?
0: Kesinlikle. Biz de inşallah sadık olanlardan oluruz.
1: İnşallah.
0: O gün Musa Aleyhisselam'a inanmış olsalar, Musa Aleyhisselam zaten inanmışlar peygamber olduğuna ama her seferinde yani ona yeniden sanki güven bağlamak için sanki bir güvensizlik hasıl oluyor kendi içlerinde. Hı-hı. Ve tekrar güvenlerini tazelemek istiyorlar gibi. Ya biz sana güveniyorduk ama şimdi güvenmiyoruz. Bu işi yaparsan sana güveniriz dercesine bir takım hareketler içerisinde girebiliyor insan. Sadakatsizlik olursa, kalp sağlam değilse Allah-u Teala bizi muhafaza etsin inşallah.
1: Amin hocam. Hocam ikinci soru olarak da yine ayet-i kerimede geçen Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Allah-u Teala'ya söylemiş olduğu ifade, içimizden bir takım beyinsizlerin işlediği günahlar yüzünden bizim hepimizi helak mı edeceksin diyor Allah-u Teala'ya hani. Demek ki buradan şöyle bir sonuç çıkarabilir miyiz? Ümmet-i Muhammed içerisinde veya işte İslam ile şereflenmiş Müslümanlar içerisinde günaha düşen insanlar yüzünden diğer insanlar bundan sorumlu değildir sonucunu mu çıkarabiliriz? Böyle bir sonuç çıkmaz değil mi?
0: Yani diğerlerinden sorumlu olmasa da kurunun yanında bazen yaş da yanabiliyor. Allah muhafaza etsin bizleri. Ama kuru olanlar, o tabir üzerinden gidelim. Hı hı. Kuru olanlar kurumuş olduklarından dolayı cezaları neyse onu alıyorlar. Ama yaş olanlar da o mükafatlarını alıyorlar.
1: Evet.
0: Yani onlarla beraber eziyet görmüş olmanın, sıkıntı çekmiş olmanın mükafatını görüyorlar aslında. Öyle diyelim.
1: Anladım. Evet.
0: Cenab-ı Hak adili mutlaktır. Adaletiyle hükmedir. Devamında Allah-u Teala cevaben Musa Aleyhisselam'a buyuruyor ki, Musa Aleyhisselam bu şekilde yalvarıyor, yakarıyor, dua ediyor. Yani onlarla beraber bizi de helak etme diyor. Bizi affeyle, bizi bağışla. Sen affedenlerin en hayırlısısın buyuruyor, diyor, dua ediyor. Allah-u Teala da cevaben buyuruyor ki, Estağfirullah. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون صدق الله العظيم. Daha bir ayet-i kerime daha da devam ediyor. Buyuruyor ki cevaben Allah-u Teala, mealen söylüyoruz. Azabım vardır ki onu dilediğime isabet ettiririm. Rahmetim de vardır ki o her şeyi kaplamış ve kuşatmıştır. Onu da muttakilere, zekatını verenlere ve ayetlerimize inananlara mahsus kılacağım. Onlar ki, muttakilerden bahsediyor Allah-u Teala. Onlar ki o ümmi peygambere, yani Hazreti Muhammed'e tabi olurlar. Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılmış bulacakları o peygambere uyup onun izinden giderler ki o onlara iyiliği emreder ve kötülüklerden alıkoyar, temiz ve hoş şeyleri kendilerine helal kılar, mundar ve kötü şeyleri de üzerlerine haram kılar, sırtlarından ağır yükleri indirir, üzerlerindeki bağları ve zincirleri kırar atar. İşte o vakit ona iman eden, hangi vakitten kastediyor Allah-u Teala? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği vakti kastediyor. Onun peygamber olduğu vakti kastediyor. O vakit ona iman eden, ona kuvvetle hürmet gösteren, ona yardımcı olan ve onun peygamberliği ile birlikte indirilen nuru izleyen kimseler var ya, işte asıl murada eren kurtulmuşlar onlardır.
1: Evet.
0: Bu ayeti kerimelerde bahsedilen kişiler ümmeti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Ve kime bahseder Allah-u Teala? Hazreti Musa'ya.
0: Evet, Hazreti Musa'ya. En son gelecek olan peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden bahsediyor.
1: Evet.
0: Onun ümmetinin ne kadar nasipli olduğundan bahsediyor. O ayeti kerimeyi bir daha okumak istiyorum. Uzundur ama çok ibret verici.
1: Evet hocam.
0: Okuyalım. Allah-u Teala buyuruyor ki,
1: araya gidelim hocam. İnşallah. Aradan sonra bu ayet üzerine geniş çaplı konuşacağız.
0: İnşallah. Azabım vardır ki onu dilediğime isabet ettiririm. Rahmetim de vardır ki o her şeyi kaplamış ve kuşatmıştır. Onu da, yani rahmetimi diyor ha, onu da muttakilere, zekatını verenlere ve ayetlerimize inananlara mahsus kılacağım. Kimdir onlar? Şimdi bu muttakiler, zekatını verenler, ayetlerimize inananlar, onları açıklıyor Allah-u Teala devamında. Onlar da diyor, onlar ki o ümmi

0: peygambere, yani Hazreti Muhammed'e tabi olurlar. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenlerdir diyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmiş olması gerekiyor. Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılmış bulacakları o peygambere uyup onun izinden giderler. Tevrat'ta da İncil'de de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğu ve peygamber olarak geleceği yazılır. Hatta İsa aleyhisselam kendi kavmine bunu müjdelemiştir. Estağfirullah. Ve iz kâle İsa ibn Meryem'e ya beni İsrail'e inni Resulullahi ileykum musaddiqen lima beyne yedeyye minet tevrati ve mübeşşiren bir rasulin ye'ti min ba'di ismuhu Ahmet ye'ti min ba'di ismuhu Ahmet diyor.
1: Evet.
0: Meryem oğlu İsa dedi ki, ey İsrailoğulları, ben size Allah'ın gönderdiği elçiyim. Önümdeki Tevrat kitabını tasdik eden ve benden sonra gelecek olup ismi Ahmet olan peygamberi müjdeleyen bir Resulüm diyor. Allah'ın gönderdiği bir Resulüm, bir elçiyim diyor.
1: Evet.
0: Ve mübeşşiren bir Resulün ye'ti min ba'di, benden sonra gelecek olan bir peygamberi müjdeleyen kişiyim size diyor. İsmuhu Ahmet. O peygamberin de ismi Ahmet'tir diyor.
1: Evet hocam, bunu zaten yıllar sonra, yaklaşık 600 yıl sonra meydana çıkıyor ki, hani Hazreti Hatice Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk vahiy geldiğinde kolundan tutup bir akrabasına götürüyor ya, Varaka bin Nevfel.
0: Evet.
1: Hristiyan kendisi, ama o da diyor ki sen bizim peygamberimizin müjdelediği peygambersin. Onlar da biliyor aslında yani.
0: Kesinlikle. Tevrat'ta da aynı şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olarak gönderileceği yazıyor. Devam ediyorum ayet-i kerimeye.
1: Evet hocam.
0: Ümmetten bahsediyor. Onun izinden giderler. Yani peygamberin izinden giderler ki o, yani o peygamber onlara iyiliği emreder ve kötülüklerden alıkoyar. Temiz ve hoş şeyleri kendilerine helal kılar. Murdar ve kötü şeyleri de üzerlerine haram kılar. Sırtlarından, bak o peygamber ne yükler indirmiş sırtımızdan sallallahu aleyhi ve sellem. Sırtlarından ağır yükleri indirir, üzerlerindeki bağları ve zincirleri kırar atar. İşte o vakit ona iman eden, ona kuvvetle hürmet gösteren, ona yardımcı olan, onun peygamberliği ile birlikte indirilen nuru izleyen kimseler var ya, işte asıl murada eren kurtulmuşlar onlardır.
1: Evet.
0: Yani burada şunu da anlayabiliriz. Ona iman etmek, ona hürmet etmek huzuren de olur, gıyaben de olur. Gıyaben hürmet eden, ona yardımcı olan, onun dinini yaymaya çalışan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yardımcı olmuştur. Yardımcı olan kişilerdir. O dine hizmet eden kimseler ona yardımcı olan kimselerdir. Ümmet-i Muhammed de Cenab-ı Hakk'ın ayeti kerimede müjdelemiş olduğu bu güzel şeylerin altına dahil olmuş oluyorlar. Bunun neticesinde Musa Aleyhisselam'ın Allah-u Teala'dan istekleri var.
1: Evet.
0: O peygamberin ümmetinin böyle olduğunu duyunca Cenab-ı Hak'tan, ki levhalarda yazılı bazı şeylerden de yola çıkarak Cenab-ı Hak'tan istekleri olacak.
1: Evet,
0: onları dinleyeceğiz
1: şimdi
0: birazdan.
1: Semerkant Radyo'da Mana İklimi kısacık bir aradan sonra devam edecek sevgili dostlar. Lütfen radyomuzdan ayrılmayınız.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Evet kıymetli dostlar, Mana İklimi Semerkant Radyo'da kaldığı yerden devam ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı müjdeleyen ayet-i kerimeyi Hazreti Musa Aleyhisselam'a Allahu Teala göndermişti. Bunun sebebi de Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Allahu Teala'ya yapmış olduğu bir duaydı. İsrailoğullarının nankörlüğü üzerine Musa Aleyhisselam şöyle bir dua etmişti. Ey Rabbim, dileseydin onları da beni de daha evvel helak ederdin. İçimizden bir takım beyinsizlerin işlediği günah yüzünden hepimizi helak mı edeceksin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırırsın, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim sahibimizsin, bizi bağışla ve bize acı. Sen affedenlerin en hayırlısısın. Ve bize hem dünyada bir iyilik yaz hem de ahirette. Biz gerçekten de tevbe edip senin hidayetine yöneldik. Dedikten sonra Allah-u Teala da cevaben kendilerine, Hazreti Musa Aleyhisselam'a en son gelecek olan peygamberi ve onun ümmeti hakkında bilgileri içeren uzunca bir ayet-i kerimeyi indiriyor. İşte bu ayet-i kerimede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı müjdeliyor Allah-u Teala. Başka bir peygamber üzerinden tüm insanlığa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve onun ümmetini müjdeliyor ve o ümmetin özelliklerini sayıyor bir bakıma. Şimdi onun o ayet-i kerimenin üzerine biraz konuşalım hocam, buyurun.
1: Ashab-ı kiramdan Katade bin Numan radıyallahu anh Efendimiz, Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan naklettiğine göre Hazreti Musa aleyhisselam şöyle dedi. Dedi ki, ya Rabbi, ben levhalarda insanlar arasından çıkarılmış, iyiliği emreden, kötülükleri yasaklayan en hayırlı bir ümmetten bahsedildiğini görüyorum. Allah'ım onları benim ümmetim kıl. İyiliği emredip kötülükleri nehyeden o ümmeti diyor ha. Benim ümmetim kıl onları ya Rabbi diyor. Allah-u Teala da cevaben buyuruyor ki, onlar Ahmet'in ümmetidir. Musa aleyhisselam diyor ki, ey Rabbim, levhalarda dünyaya gelişte son, cennete girişte ilk olan bir ümmetten bahsedildiğini görüyorum. Ya Rabbi onları benim ümmetim kıl diye dua etti. Cenab-ı Hak duasına cevaben onlar Ahmet'in ümmetidir buyurdu. Musa aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi, yine levhalarda bir ümmetten bahsediliyor ki onların İncil'leri yani kitapları sadırlarındadır. Oradan ezberden okurlar. Halbuki onlardan önceki ümmetler kitaplarını bakarak yüzünden okurlar. Kitapları kaybolunca da ondan hiçbir şey hatırlamazlardı. Şüphesiz sen bu ümmete daha önce hiçbir ümmete vermediğin bir ezberleme ve muhafaza etme kuvveti vermişsindir. Allah'ım onları benim ümmetim kıl dedi. Allah-u Teala da onlar Ahmet'in ümmetidir buyurdu. Yine Musa aleyhisselam dedi, ya Rabbi, orada hem önceki kitaplara hem de son kitaba iman eden, her türlü sapıklıkla savaşan bir ümmet zikrediliyor. Onu benim ümmetim kıl diye dua etti.

0: Allahu Teala o Ahmed'in ümmetidir buyurdu. Musa aleyhisselam yine duasında ya Rabbi orada öyle bir ümmet zikredilmektedir ki onlardan biri bir iyilik yapmaya niyet etse de onu yapamazsa ona karşılık ondan 700 katına kadar sevap verilmektedir. Niyet etmesiyle beraber yapamazsa dahi ondan başlayarak 700 katına kadar sevap verilmektedir. Ya Rabbi onları benim ümmetim kıl. Cenab-ı Hak cevaben onlar Ahmed'in ümmetidir buyurdu. Nakledildiğine göre Musa aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın bu cevapları üzerine elindeki levhaları bir kenara bırakıp demiştir ki Allah'ım beni de ümmeti Muhammed'den eyle. Böyle yalvarıyor Allahu Teala'ya. Allah'ım beni de ümmeti Muhammed'den eyle. Bir peygamber bu duayı yapan.
1: Evet.
0: Onlar Ahmed'in ümmetidir diyor Allahu Teala. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı söylüyor. Onun ümmetinin ne kadar nasipli bir ümmet olduğundan bahsediyor. Musa aleyhisselam bu kadar kısmetli bir ümmet olduğunu, bu kadar nasipli bir ümmet olduğunu görünce ya Rabbi beni de Muhammed'in ümmeti eyle diye dua ediyor. Bizlere hamdolsun ki meccanen, bizim gayretimiz sonucu değil, hiçbir bedel ödemeden Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremi ile ümmeti Muhammed olarak dünyaya geldik. Bunun için ne kadar şükretsek azdır. Fakat her şeyin bir bedeli olduğu gibi bu nimetin de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olmanın da bir nimeti vardır. Dolayısıyla ümmeti Muhammed olan bizler onun ümmeti olmanın mesuliyetini hakkıyla idrak etmeliyiz ve ona hayırlı bir ümmet olarak yaşamalıyız. Ki kıyamet günü onun civarında yer almaya ve şefaati uzmasına ermeye liyakat kazanabilelim. Evet. İnşallah o şefaati erenlerden oluruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın keyfini getirenlerden oluruz. Yaptığı hizmetlerle, yaptığı tebliğlerle, emri bil maruf nehy anil münkerle, bunu her alanda yaymakla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın keyfini getirenlerden oluruz inşallah.
1: İnşallah hocam. Şimdi hocam Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Allahu Teala'ya yalvarırken o ümmeti benim ümmetim kıl derken söylemiş olduğu bir cümle, sadece kendi adıma söylüyorum bunu, dikkatimi çeken cümle şu oldu: Rabbim levhalarda dünyaya gelişte son, cennete girişte ilk olan bir ümmetten bahsedildiğini görüyorum. Onları benim ümmetim kıl. Tabi diğer bütün Hazreti Musa'nın saymış olduğu özelliklerin hepsi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve onun ümmetinin özellikleri. Ama ben bunu okuyunca birazcık, hani diğerlerine yapamadığımız için mi olsa gerek, ben bunu biraz üzerime alındım ve aklıma sonra şu geldi. Hani Hazreti Ömer radıyallahu anh bir mecliste deseler ki burada bir kişi cennetliktir, ben onu üzerime alınırım. Deseler ki bir kişi cehenneme gidecektir buradan, ben yine onu üzerime alınırım. Diyor ya hani, evet. Burada ümmeti Muhammed deniliyor ki inşallah biz de o ümmeti Muhammed'in içine girenlerdenizdir. İnşallah. Ben buradan kendi üzerime bunu alındım. Diğer herkes artık dinleyenler
0: Allah
1: kendi
0: mübarek
1: üzerine.
0: Etsin.
1: Allah razı olsun.
0: İnşallah öylelerinden
1: i̇nşallah.
0: Oluruz. İnşallah. Tabii Musa Aleyhisselam'ın hayatı, peygamberlik hayatı bir dönemi Firavun'la onun zulmüyle uğraşmakla geçmiş. Hı hı. Sonraki dönemi de İsrail oğulları ile imtihan olmakla geçmiş.
1: Aslında onları, İsrail oğulları daha zor bir imtihan hocam.
0: Onları yola getirmeye uğraşmakla hep geçmiş. Bu hadiselerden sonra o 70 kişi biz Allah'ı görmek istiyoruz diyen 70 kişinin meselesinden sonra bir müddet İsrail oğulları sakin yaşıyorlar. Hı hı. Hiçbir sıkıntı yok, hiçbir pürüz yok.
1: Hayret.
0: Fakat fakat sonra yine azıyorlar İsrail oğulları. Musa Aleyhisselam'a diyorlar ki bu Tevrat'ın hükümleri ağır. Bunları tatbik etmekte biz zorlanıyoruz. Biz yapamıyoruz bunu. Halbuki tövbe ederken vermiş oldukları teminatı unutuyorlar. Allahu Teala da onların bu isyanı üzerine başkaldırmadır bu yani. Allahu Teala emir olarak göndermiş. Biz bunları kabul etmiyoruz dercesine başkaldırmaktır bu. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Tur-i Sina'yı mucize olarak üzerlerine kaldırıyor.
1: Allah Allah.
0: Çok korkuyorlar. Secdeye kapanıyorlar İsrailoğulları. Dağ çöktü, çökecek diye bekliyorlar. Ayet-i kerimede beyan buyurulduğu veçiyle arz edelim. Estağfirullah. Ve iz akadna mithaqakum ve rafa'na fawqakumut tur. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين صدق الله العظيم. Sizden sağlam bir söz almış ve Tur dağınızı üzerinize kaldırıp demiştik ki size verdiğimizi kuvvetle tutun, onda bulunanları daima hatırlayın, umulur ki takvaya erersiniz. Ondan sonra sözünüzden dönmüştünüz. Eğer sizin üzerinizde Allah'ın ihsanı ve rahmeti olmasaydı muhakkak zarara uğrayanlardan olurdunuz. Fakat İsrailoğulları yine aynı hallerini sürdürdüler. İyice aşırı gidenler ilahi gazaba düçar oldular. Cenab-ı Hakk'ın bu uyarısına rağmen içlerinde sapkınlıklarını devam ettiren, günahlarında ısrar edenler olunca Cenab-ı Hak da onları gazaba sürükledi. Estağfirullah. Ve lekad alimtumul lezine atedev minkum fissebti fekulna lehum kunu kredeten khasi'in fecaalnaha nekalen lima beyne yedeyha ve ma khalfaha ve ma mu'adeten limuttaqin. Sadakallahul azim. İçinizden cumartesi günü azgınlık edip de bu yüzden kendilerine aşağılık maymunlar olun dediklerimizi elbette bilmektesiniz. Biz bunu, yani maymunlaşmış insanları, hadiseyi bizzat görenlere ve sonradan gelenlere bir ibret dersi, müttakiler için de bir öğüt vesilesi kıldık. Şimdi burada enteresan bir hadise var. Allah-u Teala İsrailoğullarından kötülükte kasten ısrar edenleri maymun şekline sokmuştur.
1: Allah Allah.
0: Kasıtlı olarak o günahta ısrar edenleri. Hı hı. Sonra da onları helak etmiştir. Fakat bu olayın insanların maymun olduğu iddiasıyla bir alakası yoktur. Bunu da bilelim. Üstelik bu kişilerde nesil devamı da olmamıştır zaten. Maymuna çevrilmiş ve helak olmuşlardır.
1: Evet.
0: Yaşamlarını sürdürmemişlerdir. Dolayısıyla bir nesil onlardan varid olmamıştır. O olayla bir bağlantısı da yoktur. Allah-u Teala şöyle buyuruyor ayet-i kerimede. Estağfirullah. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Sadakallahu al-azim. O kötülük yapanlardan bahsediyor Cenab-ı Hak. Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştirirler. Yani mukaddes kitaplarını tahrif ederler. Ya ihtar edildikleri hakikatlerden nasip almayı unuturlar. İçlerinden pek azı hariç onlardan daima hainlik görürsün. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Şüphesiz Allah ihsan sahiplerini sever.
1: Evet.
0: Şimdi buradaki nüshayı değiştirme, emirleri değiştirme meselesi şöyle ki, Tevrat yalnızca bir nüshaydı.
1: Hı hı.
0: Bir kitaptı yani. Kimsenin ezberinde de tamamı mevcut değildi. İsrailoğulları Babillilere esir düşünce bu tek Tevrat nüshası kayboldu. Yıllar sonra İsrailoğulları esaretten kurtulunca hatırda kalan bazı bölümler tespit edilebildiği kadarıyla yeniden yazıldı. Bugün elde bulunan Tevrat'ta da tahrif edilmiş halde bu eksik bölümlerle kısmen Hazreti Musa'nın hayatı yazılıdır.
1: Evet.
0: Yani onu tahrif etmişlerdir, değiştirmişlerdir. Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede beyan buyurduğu veçhiyle Tevrat'ı, Tevrat kitabını değiştirenlerden bahsediyor.
1: Hı hı.
0: Hemen fırsat bulunca ihanet edenlerden bahsediyor. Allah-u Teala'nın emirlerini değiştirmeye kalkanlardan bahsediyor. Ama

0: Kur'an-ı Kerim'e Allah-u Teala öyle bir mucize vermiştir ki Kur'an-ı Kerim ezberi kolay, acayip bir bereket var orada. Ezberi kolay, Kur'an-ı Kerim'den önceki hiçbir kitapta olmayan, Allah tarafından gönderilen hiçbir kitapta olmayan ezberlenebilme kolaylığı var. Ki Musa Aleyhisselam'ın da söylediği o. Öyle evet. Bir ümmet gelecek diyor. Kitabından bahsediyor. Onun ezberinin çok kolay olacağından bahsediyor. Aynen şöyle diyor Musa Aleyhisselam. Ya Rabbi diyor, levhalarda bir ümmetten bahsediliyor ki onların kitapları, İncil'leri yani kitapları sadırlarındandır. Oradan ezberden okurlar. Halbuki onlardan önceki ümmetleri kitaplarını bakarak yüzünden okurlar. Kitapları kaybolunca da ondan hiçbir şey hatırlamazlardı. Bu hadiseyi bahsediyor aslında Musa Aleyhisselam. Kitap kayboldu. Bir nusa var zaten. Yeniden onu yazmaya çalışınca eksik, değiştirilmiş vesaire. Hepsi ezberlerinde yok çünkü. Şüphesiz sen bu ümmete daha önce hiçbir ümmete vermediğin bir ezberleme ve muhafaza etme kuvveti vermişsindir. Ki öyledir, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Öyle diyor Musa Aleyhisselam da. Allah'ım onları benim ümmetim kıl diye dua etmiştir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de böyle muhafaza olabilme özelliği vardır. Ezberlemesi çok kolaydır. Hafızlarımız çoktur. İlk hafız Hazreti Osman'dır. Radıyallahu anh. Sinnureyn. O Kur'an'ı ezberleyebilme şerefine nail olmak büyük bir bahtiyarlıktır. Bununla beraber onu muhafaza etmek de en az ezberlemek kadar önemlidir. İnşallah bu duaya lütfen dinleyenlerimiz de amin desinler. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyenlere, bütün ezberleyenlere Allah-u Teala o kitabı unutturmasın.
1: Amin hocam.
0: Ömür boyu, hayat boyu muhafaza etmeyi onlara nasip eylesin. Hatta ezberi daha da kuvvetlendirerek muhafaza etmeyi nasip etsin. Lütfen dinleyenler amin desinler. Bu çok önemli bir hadise.
1: Amin.
0: Kur'an-ı Kerim'i evet. Ezberlemek kolay değil. Muhafaza etmek daha zordur. Dolayısıyla dua etmek lazım onlara. Çünkü Kur'an-ı Kerim kendini, eğer bir adam Kur'an'dan uzaklaşıyorsa Kur'an-ı Kerim de kendini uzaklaştırıyor. O yüzden inşallah Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşmayan ve onun neticesinde Kur'an'ın da bizden uzaklaşmadığı, onu daima hafızasında muhafaza edenlerden eylesin bizleri Allah-u Teala. O hafızlık şerefine nail olanlara o bahtiyarlığı muhafaza etmeyi Allah-u Teala nasip etsin.
1: Amin.
0: Unutturmasın
1: inşallah.
0: Bu çok önemli. Hepiniz amin deyin. Hepimiz amin diyelim. Daim olsun inşallah.
1: İnşallah hocam. Ki zaten her hafız dinleyenler içerisinde de muhakkak ki vardır. Allah-u Teala'nın Hazreti Musa'ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ve onun ümmetinden bahsederken müjdelediği insanlardan birisi aslında her hafız.
0: Evet.
1: Onlar Kur'an-ı Kerim'i, yani ayet-i kerimede geçen ifadeyle İncil'lerini sadırlarında taşırlar. Müjdesine nail olanlar.
0: Yani. Evet.
1: Evet, kitaplarını, kendi kutsal kitaplarını sinelerinde taşırlar. Müjdesine nail olanlar zümresindendir bütün hafızlar. İnşallah hepimize Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in kıymetini bilme mertebesini versin diyerek programımızı bitirelim sevgili dostlar. Mana iklimi yine bugün de Semerkant Radyo'da süresinin sonuna geldi. İnşallah yine haftaya ve yavaş yavaş sonuna doğru yaklaştığımız Musa Aleyhisselam'ın kıssasına devam etmek üzere biz burada olacağız sevgili dostlar. Sizleri de Semerkant Radyo'ya bekliyoruz. O zamana kadar muhabbetle kalın efendim. Hoşçakalın.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, 2. Fon Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili şekilde sürdürülecektir denildi. İletişim Başkanlığı'nın NEK Sosyal hesabından yapılan açıklamasına göre, 2. Fon Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Eylül 2026 tarihli kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmalarıyla kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Devamında çalışmaları bir süredir devam eden Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir. Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır. İlgili kurumlarımızla fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili bir şekilde sürdürülecektir. Derneğinler Manisa Valiliği Soma ilçesindeki bir maden işletmesine meydana gelen göçükte 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada maden göçüğünde sürdürülen arama kurtarma çalışmalarının sonuçlandığı belirtildi. Açıklamada göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçimize daha ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz dedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte 5 madencinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Göçük altında kalan 7 madencinin tespit edilmesiyle başlayan arama kurtarma çalışmalarında AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, UMKE, 112 acil sağlık ekipleri, Kızılay Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, belediye ve tahlisiye ekiplerinden 756 personel ve 76

araç görev yaptı. İzmir İl Afat Müdürlüğü'nden toprak altı görüntüleme cihazıyla enkaz altı görüntüleme cihazı ve ekipleri çalışmalara dahil edildi. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 7 madenci göçük altından çıkarıldı. Göçük nedeniyle 5 madenci hayatını kaybetti. Sağ olarak kurtarılan 2 madencinin birinin tedavisi devam ederken diğer madenci ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda kazanın araştırılması amacıyla gerekli incelemelerin başlatıldığını belirtti. Bayraktar, Manisa'nın Soma ilçesine bir maden işletmesine meydana gelen göçükte 5 madenci kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Göçük altında kalan 7 madencimizin tamamına ulaşılmış, 2 madencimiz sağ olarak kurtarılmıştır. Tedavisi devam eden madencimize acil şifalar diliyor, taburcu olan madencimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazanın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğümüzce uzman bir heyet görevlendirilerek gerekli incelemeler başlamıştır dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre 28 zanlı hakkında suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 13 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik şüphelilerden Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe'nin tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler Altuğ Kantarcı, Kerim Tosun, Özgür Akayoğlu, Mesut Altan, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş, Azize Binur Tosun ve Tolga Tuğtekin'in ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasını hükmedildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol, sağlık kontrolünden geçirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu'nca bazı şüpheliler hakkında eziyet, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçları ile ilgili başlatılan hakemler dosyası soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Trabzon'da gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol hava yoluyla İstanbul'a getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Kol sağlık kontrolünden geçirildi. Yasin Kol'la Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu'nun koordinasyonunda yürütülen hakemler dosyası soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında eziyet ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, camiler ve din görevlileri haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda din görevlilerine başarı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nek sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün başlayan camiler ve din görevlileri haftası vesilesiyle görevini ihtimamla yerine getiren tüm imamlarımıza, müezzinlerimize, vaizlerimize, müftülerimize, Kur'an kursu öğreticilerimize selamlarımı iletiyorum. Her bir din görevlimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nek Sosyal hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık uygulamasında yaptığı değişiklikleri değerlendirdi. Makro ihtiyati adımlarla finansal sisteme ve reel ekonomiye destek verdiklerine işaret eden Şimşek, KOBİ kredilerinde büyüme sınırı %4,5'tan %5'e yükseltildi. Türk lirası zorunlu karşılıklarında bloke tesis oranları düşürüldü. Böylece bankaların likidite yönetimi güçlenirken KOBİ'lerimizin finansmana erişimi kolaylaşacak. Dezenflasyon sürecini gözeten hedefli ve seçici yaklaşımımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,

Teknofest Güneydoğu kapsamında bakanlığın faaliyetlerine ilişkin paylaşımda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da 14 standla Teknofest Güneydoğu'da yerini aldı. İklim Değişikliği Başkanlığı standında Türkiye'nin bu yıl ilk kez ev sahipliği yapacağı COP31 iklim zirvesine ilişkin vatandaşlar bilgilendiriliyor. Sıfır atık atölyeleri, karbon ayak izi ölçümü, Kahoot bilgi yarışması, sıfır atık döngüsel ekonomi yarışması ve sanal gerçeklik uygulamaları da ziyaretçilere sunuluyor. Bakan kurumda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda standlardan görüntülere yer vererek "Çocuklarımız burada, hayalleri burada, Türkiye'nin geleceği burada, burası Teknofest Güneydoğu" ifadelerini kullandı. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci Teknofest Güneydoğu'da konuştu. Murat İkinci buradaki konuşmasında Roketsan'ın çalışmalarını anlatarak Roketsan'ın yalnızca bir savunma şirketi değil aynı zamanda bir teknoloji şirketi olduğunun altını çizdi. İkinci Türkiye'yi özellikle uluslararası alanda en üst teknolojiyle temsil etmeye gayret ettiklerini söyledi. Roketsan'ın özellikle uzay, roket ve füze teknolojileri alanında çalıştığını belirten ikinci, elimizden geldiğince ülkemizin roket ve füze ve uzay teknolojileri anlamında bağımsızlığını kazanıp, aynı zamanda dost ve kardeş ülkelere de bu konuda faydalı olması için gayret ediyoruz dedi. Yapay zekanın bütün sektörleri derinden etkilediğini söyleyen ikinci, yapay zekanın hem tehdit hem de önemli bir kaldıraç olduğunun altını çizdi. Yapay zekanın her alana gireceğine dikkati çekerek, yapay zekadan uzak bir gelecek bizim gündemimizde olmayacak dedi. Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını cevaplandıran Murat İkinci, Roketsan'ın toplam 700'den fazla teknoloji konusu üzerinde çalıştığını belirterek, manyetik fırlatma, soğuk fırlatım ve yakıt gibi pek çok konuda kendilerini geliştirdiklerini sözlerine ekledi. Yurt genelindeki gıda güvenliği operasyonlarında 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı, Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinesinde 81 ilde gıda güvenliği operasyonları düzenlendi. Denetimlerde piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan çok sayıda gıda, içecek ve takviye edici ürünle üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan materyal ele geçirildi. 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Açıklamada vatandaşların sağlığını tehdit eden, gıda güvenliğini tehlikeye atan ve tüketicileri yanıltan kişi ve işletmelere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği, halkın sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetim ve operasyonlara kesintisiz devam edileceği belirtildi. İstanbul merkezli 6 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 20 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Savcılıkta ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 18'i tutuklama, ikisi ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor. Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 517 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 6. Hudut Tugay Komutanlığı ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Van İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada 471 kilogram esrar, 32 kilogram metamfetamin ve 14 kilogram afyon sakızı ele geçirildi ifadelerine yer verildi. Operasyon kapsamında bir şüphelinin yakalandığı aktarılırken güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki operasyonlarını kararlılıkla ve kesintisiz sürdürdüğü vurgulandı. Uşak'ın Ulubey ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Eşme Uşak Karayolu'nda ilerleyen CA idaresindeki kamyon, Ulubey yakınlarında karşı önden gelen Ruhi Akyıl'ın kullandığı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsüyle eşi Döndü Akyıl ve kızı Nevcan Sakaryalı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi

0: Hastanesine kaldırılan kamyon sürücüsü ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. İsrail ordusunun ateşkesi rağmen Gazze şeridinin farklı noktalarında düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli'nin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı belirtildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusuna ait insansız hava aracı Gazze kentinin batı kesimindeki Ensar kavşağında sivillere hedef aldı. İbrahim Munir el-Mısri'nin hayatını kaybettiği saldırıda bir kişinin yaralandığı aktarıldı. Nusayret mülteci kampındaki Razi Tıp Kompleksinin arkasında bulunan bir konutun avlusuna insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda ise İbrahim Ebu Uveymir hayatını kaybetti. Gazze kentinin batısında Filistin stadı yakınlarında bir evin çatı katında bulunan çadır İsrail saldırısının hedefi oldu. Burada da Ahmet Er Rimlavi isimli Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1439 kişi hayatını kaybederken 5052 kişi de yaralandı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybı 74.040'a, yaralı sayısı 175.168'e yükseldi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. İstanbul 15-21, Bursa 14-20, Edirne 14-22, Kocaeli 17-21, Çanakkale 15-20, Balıkesir 13-21 derece. Ege bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. İzmir 16-26, Aydın 15-26, Manisa 14-26, Denizli 14-23, Muğla 11-24, Uşak 8-20 derece. Akdeniz bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya 20-28, Adana 19-30, Isparta 10-21, Mersin 20-28, Kahramanmaraş 16-29, Hatay 18-27 derece. İç Anadolu bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 13-20, Konya 12-20, Kayseri 10-20, Sivas 9-20, Eskişehir 12-19, Nevşehir 10-18 derece. Karadeniz bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 16-23, Rize 17-23, Samsun 18-24, Ordu 16-23, Giresun 17-23, Zonguldak 16-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Erzurum 7-20, Erzincan 12-22, Malatya 13-23, Van 10-21, Hakkari 14-22, Kars 6-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 17-28, Diyarbakır 13-28, Şanlıurfa 17-28, Gaziantep 15-27, Mardin 18-26 ve Siirt 18-25 derece.

Marifetin Bedeli. Allah kendisine rahmet etsin. İbnül Benna bir beyitte, ilahi marifeti elde etmek için ödenecek bedele dikkat çekerek demiştir ki, kapıya giren adam, ey bahçe sahipleri, çölde kaybolmuş bu şaşkına bir mühlet ve imkan verin dedi. Kendisine, sen bahçe sahibi değil miydin diye soruldu. O da, hayır, ben boş boş oturup ileride yaparım diye bekliyordum, dedi. Sonra, ey topluluk, sizdeki meyveden, marifetten satmıyor musunuz diye sordu. Bahçe sahipleri de, sen burada yetişen şeyin, marifetin bedelini bilemedin. Bu, parayla alınıp satılan bir şey değildir, dediler.

Yani Allah kendisinden razı olsun, İbnül Benna bu beytinde diyor ki, bu işin, marifetin lafıyla uğraşan boş iddia sahibi adam, gerçek marifet sahiplerini tanımıyor.

halime acıyın. Sizlere geçen günlerinizde yapmış olduğunuz ameller ve kazandığınız güzel haller mübarek olsun. Çölde kaybolmuş, günah ve kusurlarla sarılmış, kendini nefsani haz ve şehvet yılanları sokmuş, şüphe ve boş kuruntu akrepleri zehirlemiş bu şaşkına acımaz mısınız? Dedi. Bahçe sahipleri kendisine, sen bundan önce güzel günlerde, boş ve hoş zamanlarda neredeydin? Arifler marifet meyveleri dikerken ve manevi meyveleri toplarken sen ne yapıyordun? Diye sorarlar. O da, ben daha sonra yaparım diye tembellik ve gevşeklik içinde oturuyordum, der. Bahçe sahipleri, marifet bahçelerini ve meyvelerini ucuz zannetme. Burada istediğin şey çok pahalıdır. Marifet meyveleri ancak geceleri ibadet ve taatle geçirerek elde edilir, derler. Adam, ey topluluk, siz ihsan ve cömertlik sahibi kimselersiniz. Olgunlaşmış meyvelerinizden bana bir şey satmaz mısınız? Beni geniş bölgenize, sevgi ve halkınıza almaz mısınız? Diye sorar. Bahçe sahipleri de, bizim kıymetli meyvelerimizin neyle elde edileceğini bilemedin. Bütün imkanını harcasan da onlara ulaşamazsın. Onlara altın, gümüş ve parayla ulaşılmaz. Onlara sadece ruhları ve nefisleri feda ederek ulaşılır, diye cevap verirler. İbnül Benna, sonraki beyitte marifete ulaşmak için ne gerektiğini belirterek demiştir ki, bu marifet meyveleri sahip olduğun eski veya yeni servetinle satın alınmaz. Onlara malı ve parası olanlar ulaşamaz. Onlar sadece uğruna canlar feda edilerek elde edilir.

Yani Allah kendisinden razı olsun, İbnül Benna bu beytinde diyor ki, marifet meyveleri, vecd sahiplerinin bulduğu manevi zevkler, Allah'a ulaşan hak yolcularının nurları dünya malıyla satın alınmaz. Onlara çalışıp kazanarak ulaşılmaz. Onlar sadece sonsuz cömertlik ve ihsan sahibi Allah'tan bir lütuftur. Yüce Allah onları dilediklerine sebepli veya sebepsiz olarak ihsan eder. Sebebi de sonucu da yaratan O'dur. Allah'ın sana yaptığı bir ihsanı da sende bir nimeti ve ameli yaratıp onu sana nispet etmesidir. Velilik sırf ilahi bir ihsan ve özel ikramdır. Ona para pul sahibi ulaşamaz. Ona ancak uğruna canlar feda edilerek ulaşılır. Bu nimete ulaşan kul, önce paradan ve akrandan gönlünü çeker, sonra kendi vücudundan ve nefsinden fani olur, sonra fena halinden de fani olup Allah ile baki kalır. O noktada elde edilen her şey Rabbinin ihsanı ve büyük ikramıdır. Sufiler bu konuda şu manadaki beyitleri okurlar. Ey Rabbim! Ben önceleri sana ulaşmanın kıymetli mallarla ve yüksek kârlarla satın alındığını düşünürdüm. İşin aslını bilmediğim için senin sevgine kolayca ulaşıldığını ve uğruna canların feda edildiğini zannederdim. Sonra gördüm ki sevdiklerini sen seçiyorsun ve dilediklerine sonsuz lütuflarda bulunuyorsun. Şunu bildim. Kulun düşündüğü çare ve tedbirle sana ulaşılmaz. Bunun üzerine boynumu büküp aşkla sabah akşam senin kapında bekledim. Lütuflarını gözledim. Beyitte geçen nefisleri satmak, yani canları feda etmek, nefsin kendisine ait hiçbir haz ve beklentisinin kalmaması, her şeyle Rabbine yönelmesidir.

mümin sürekli Rabbini sena ile meşgul olur, kendi nefsini övmeye vakit bulamaz. Sürekli Allah'ın haklarını yerine getirmekle meşgul olur, nefsinin hazlarını düşünmeye fırsatı olmaz. Bu da biraz gayret ve ciddiyet bulunmakta birlikte, bazen işleri tehir ederek ve emre aykırı davranarak olmaz. Beka billah halinin kemali, mutlak fena fillah halini elde ederek, nefsinden, hissinden ve cisminden tamamen geçerek gerçekleşir. Allah Teala'nın şu ayeti bu manayı içermektedir. Şüphesiz Allah, kendilerine cenneti vermek karşılığında müminlerden canlarını ve mallarını satın aldı. Tevbe Suresi 9'a 111.

Çünkü satılan bir malda müşteriyle birlikte mal sahibinin bir hakkı, payı, tedbiri ve tasarrufu kalmaz. Mal müşterinin eline geçince artık onu satana nispet de edilmez. Ayetin bu ifade şekli Allah'ın rahmetini ortaya koymakta, onun kuluna verdiği şerefi göstermekte ve nimetini tamamlamaktadır. Çünkü bir efendinin bütün mal kendisininken, onu kahır ve kuvvetle değil, kendi merhamet ve ikramıyla kölesine nispet etmesinden daha büyük bir nimet ve rahmet yoktur. En doğrusunu Allah Teala bilir. Maddi nimetlerin bulunduğu cennette bahçeler, nehirler, pınarlar, köşkler ve huriler bulunduğu için sufilerin sahip olduğu marifet cennetleri de onlara benzetildi. Onlarda da ruhların dinlenip keyfedeceği nur ve sır bahçeleri, ilim nehirleri, hikmet pınarları, ilahi huzur köşkleri, parlak marifetler, geniş rahmet ve cemal tecellisi olan değerli meyveler, elde edilen güzel haller ve manevi makamlara ulaşılan yollar mevcuttur.

Marifetullah'ı öğrenmenin yolu. Marifeti talep edene denildi ki, bu köşkler tembel tembel oturan ve kusurlu işlere dalan kimselerin kalacağı yerler değildir. Bu bostanlarda yolunu kaybetmiş şaşkın kimselere ait değildir. Yani Allah kendisinden razı olsun, İbnül Benna bu beytinde diyor ki, İlahi huzur köşklerinde yerleşmek ve marifet evinde oturmak, amelden uzak, gevşek kimseler için gerçekleşmez. Bu nimet, kusur içinde kalmış tembel kimselere de nasip olmaz. Şaşkınlık ve hayret içinde kalan ve bu haline razı olan kimselerde, cemal ve rahmet tecellisi olan marifet meyvelerinden yiyemez. Onlara ancak hak yolunda azim ve sebatla amel eden, gayret gösteren, istikamet ve hak üzere giden ariflerin sohbetine giren kimseler ulaşır. Bu konuda şöyle denilmiştir. Allah'la ünsiyete, özel muhabbet ve dostluğa tembel kimse sahip olamaz. Onu kendini beğenmiş, kibirli kimse de elde edemez. Allah'la ünsiyet edenlerin hepsi şerefli kimselerdir. Onların hepsi Allah'ın seçkin kulları olup bütün güçleriyle amele yönelmişlerdir. Şu halde marifet köşklerinde oturmak ve manevi nimetlerin zevkini almak ancak her şeyi yaratan tek ilaha bütün varlığıyla yönelmekle mümkün olur. O zaman kulun bütün düşüncesi, maksadı, sevgisi tek olur, kalbi sadece Allah'a bağlanır ve bu şekilde Allah'ın yakınlığını elde eder. İlahi huzurda kabul görür ve orada yerleşir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Kimin bütün düşüncesi ahiret olursa, Allah onun dünya işlerine yeter.

Ben derim ki, kim bütün düşüncesiyle ahirete yönelirse, Allah Teala onu marifet cennetine koyar. Onun bütün işleri kutsi huzurda ilahi.

izinle olur. Allah kendisinden razı olsun. Cüneyd-i Bağdadi'ye, kulun kalbini varlıklardan çekip tamamen Allah Teala'ya bağlanması nasıl gerçekleşir diye sorulunca şu cevabı vermiştir. Günahta ısrar etmeyi ortadan kaldıran bir tövbeyle, ileride yaparım düşüncesini yok eden bir korkuyla, kulu amel yollarına sevk eden bir ümitle ve nefsini zelil edip itaat altına almakla gerçekleşir. Nefsin boyun eğmesi de ecelinin, ölümünün çok yaklaştığını, amelininse çok uzakta olduğunu bilmesiyle mümkün olur. Kendisine, kul bu hali neyle ulaşır diye sorulduğunda, Hazret, içinde safi tevhid bulunan, sadece Allah'a bağlanmış bir kalple demiştir. Şeyh Ahmet Zerruk demiştir ki, bu öyle bir iştir ki, ona ulaşmak için bütün kalpler elinde olan ve bütün işlerin anahtarları katında bulunan Allah'a yalvarıp yakarmaktan başka bir yol yoktur. İbnül Benna sonra az önceki beyitlerde anlattığı şeylerden maksadın zahiri olmadığına, onların birer işaret olduğuna dikkat çekmiştir. Nitekim ariflerden biri de bizim bütün ilmimiz işarettir demiştir. İbnül Benna bu konuda demiştir ki, sözlerimdeki manayı iyi anla. Bu anlatılanların altında bir işaret vardır. Hem de ne güzel bir işaret. Yani az önceki beyitlerde dile getirilen gök gürültüsü, yağmur, dalların çiçek açması, zamanın, havanın mutedil olması, gölgeler, nehirler, pınarlar, hoş kokular ve güzel manzaralar, gece kapıyı çalan misafir, hırsız ve bostandan kasıt, sözün zahirinden anlaşılan mana değildir. Bunlar bir takım işaretler olup, her birinin altında gizli, ince, güzel manalar vardır. Bunların hepsine yerinde dikkat çektik. Hayırlı işlerde muvaffak olmak, sadece yüce Allah'ın yardımıyla mümkündür. Bütün güç ve kuvvet Allah'a aittir.

İbnül Benna, sonra tasavvufun dini delillerinden bahsederek demiştir ki, şimdi konunun bir diğer yönünü ele alacağız. Çünkü bu şekilde konu tamamlanacak ve tasavvufun dindeki aslı ortaya konmuş olacaktır. İbnül Benna, önce tasavvufun manevi zevke ve müşahadeye dayalı delillerinden bahsetti. Şimdi ise onun dini yönden hangi temele, ayet, hadis ve sahabe uygulamasına dayandığını açıkladı. Bu şekilde tasavvufun dayandığı temel esaslar tam olarak dile getirilmiş oldu. Sufilerin kendilerine örnek aldığı kimseler, Hazreti Peygamber'in zamanında yaşayan suffe ehlidir. Onların vasfını iyi bil. Onlar Allah'ın ve İslam'ın misafirleri, alemlerin efendisinin sohbet arkadaşlarıdır. Yani Allah kendisinden razı olsun, İbnül Benna bu beytinde diyor ki, sufilerin dünyadan el etek çekme, geçim sebeplerini terk etmek ve her şeyiyle alemlerin Rabbine yönelme konusunda tabi oldukları ve kendilerine rehber edindikleri kimseler suffe ehlidir. Suffe, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'deki mescidin bir köşesinde ashabından fakir Müslümanların kalması için yaptığı bir yerdir. Evi olmayan fakirler, Müslümanlar burada toplanıyorlardı. Çoğaldıkları zaman sayıları 400'e kadar ulaşıyor, azaldıkları

Yaşadıkları zamansa sayıları 70 veya 80'de kalıyordu. Bir görüşe göre sufilere suffe ashabına benzedikleri için sufi denilmiştir. Suffe ashabı Allah'ın ve İslam'ın misafirleri olarak anılıp tanınıyorlardı. İbadet etmek ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetleriyle şereflenmek için dünyadan el etek çekmeyi tercih etmişlerdi. Onlar hakkında şu ayeti kerime indi: Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona yalvaranları yanından uzaklaştırma. En'am suresi 6'ya 52.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Suffe ashabının dünyadan el etek çekmesini ve geçim için çalışmayı terk etmelerini onayladı. Onlardan bazılarının geçim sebeplerine yönelmediklerini, Allah'ın kendilerine taksim ettiği rızka ve az veya çok gönderdiği mala razı olduklarını biliyordu. Onlardan mal bekleyenlerin ise çalışıp kazanmasını emrediyordu. Bunlardan biri de Hakim bin Hizam radıyallahu anh'tır. Hakim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ganimet malı istedi, Allah Resulü verdi. Hakim tekrar istedi, Allah Resulü yine verdi. Hakim tekrar istedi, Allah Resulü yine verdi. Sonra ona şöyle buyurdu: "Ey Hakim, bu dünya malı çekicidir, tatlıdır. Kim onu gönül zenginliğiyle hırs göstermeden alırsa, malına bereket verilir. Kim de onu hırs göstererek alırsa, malında kendisine bereket verilmez. Bu kimse yiyip doymayan biri gibidir." Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonra ona şöyle buyurdu: "Sizden birinin ipini alıp ormana giderek odun toplaması ve onu getirip satması, kendisine bir şey verecek veya vermeyecek bir adama gidip bir şeyler istemesinden daha hayırlıdır." Hakim bin Hizam dünya malına göz dikince, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu insanlardan bir şey istemek yerine çalışıp kazanmaya yöneltti. Çünkü insanlardan bir şey istemek, müminin en son başvuracağı bir kazanç yoludur. Onun dışındakilere ise böyle bir şey emretmedi, çünkü onların dünya malında gözü yoktu. Bunun için velilerden Ali Havvas demiştir ki: "İnsanın içinde dünya malı kazanma arzusu bulunduğu sürece, onun çalışmaya yönelmesi daha uygundur. Kendi kazancından yemesi onun için daha helaldir. Çünkü sorumluluk taşıyan ve çalışma imkanı bulunan kimsenin çalışmayıp oturması uygun değildir."

İlahi Armağan. Seslendiren Enver Seyidoğlu.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 2 Ekim 2026 ve 21 Rebiülahir 1448 günlerden Cuma. Son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir Cuma temenni ederek başlayalım bu mübarek Cuma günü. Açılan ellerin geri dönmemesi niyazıyla, dileklerimizin, dualarımızın kabul olması niyazıyla. Bugün ne var diye bakarken tabii dün yine içimizi acıtan bir elim hadise vuku bulmuştu. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden kazası neticesinde önce 7 işçimiz toprak altında kaldı maden kazasında. 2 kişi kurtarıldı ama 5 kardeşimiz hayatını kaybetti. Cenab-ı Hak'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileyerek başlayalım. Hani bu kaçıncı oldu insan sayamıyor bile. Üstelik Soma'da daha önce galiba 2014 yılındaydı. 301 madencimizin hayatını kaybettiği çok büyük bir maden kazası meydana gelmişti. Ve tarihteki en büyük maden afetlerinden, kazalarından biriydi. İşte Zonguldak'ta, Manisa'da ülkenin dört bir yanındaki madenlerde zaman zaman ya toprak kayması ya da grizu patlaması neticesinde bu kazalar meydana geliyor. Her seferinde daha tedbirli olunması, ibret alınması, hep salık verilir. Yetkililer tedbirlerini artıracağını söylerler ama bir müddet sonra yine benzeri şeyler. Hatta zaman zaman küçük çaplı olanlar var. İşte bir vatandaşın hayatını kaybettiği, iki kişinin toprak altında kaldığı, kurtarıldığı. Bunların bir kısmının da kaçak maden ocakları olduğunu da biliyoruz ki zaten haber bültenlerinde onlara da o şekilde yer veriyorduk. Tekraren hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyoruz. İki madenci kardeşimiz de yaralı olarak kurtarıldı. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Biri zaten taburcu edildi. Diğer kardeşimiz de inşallah çok kısa sürede sağlığına kavuşur. Dün malum haliniz yeni yasama yılı başladı ve meclis açıldı. Açılış tabii ki törenle yapıldı. Önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş açılış konuşmasını yaptı ve ardından Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı sıfatıyla meclisin açılışında çok önemli bir konuşma yaptı. Ve tabii o konuşma esnasında yaşananlar, öncesinde, sonrasında, akşamki kokteylde, o işin biraz magazin boyutu ama tören salonunda yani meclisin genel kurulunda bir karmaşa olduğu da vaka. Zira Cumhurbaşkanı salona girdikten sonra ayağa kalkanlar var, kalkmayanlar var. Kalkmayıp alkışlayanlar var. Salonu terk edenler var. Terk etmeyenler içerisinde bir parti grubunun bir kısmının ayağa kalktığı, bir kısmının kalkmadığı, bir kısmının alkışladığı, bir kısmının alkışlamadığı şeklinde bir takım tepkiler de görülmüş oldu. Halbuki orası Türkiye Büyük Millet Meclisi ve oraya gelen zat da bu ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı sıfatıyla geldiği için de o makama hürmeten bir saygı görmeyi hak ediyor. Evet, şimdi Abdülkadir Selvi ile başlayalım. Yeni açılım başlığıyla Hürriyet'te demiş ki Cumhurbaşkanı Erdoğan meclise gelince kendisini karşılayan milletvekilleriyle ayaküstü sohbet etti. CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ı görünce "Çakır Ağa çalışıyor musun?" diye sordu. Hasan Ufuk Çakır tabandan gelen bir milletvekili. "Efendim, kara şalvarı çektik, çalışıyoruz. Bunu Allah da görüyor, teşkilatımız da görüyor. Size bütün yörüklerin selamını getirdim." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclisi açılış konuşmasında verdiği mesajlara değineceğim ama önce bir gözlemimi paylaşayım. Fon krizinin gölgesinde kalmaması için bunu öncelikle yazmak istedim. Dün Erdoğan mecliste önemli bir açılım yaptı. Milli iradenin temsilcisi olan meclisin kürsüsünden yeni bir siyasi sözleşme önerdi. Siyasete yeni bir mutabakat zemini sundu. Ama bunu sadece sözle yapmadı. Konuşmasını bitirdikten sonra muhalefet sıralarına yürüdü. CHP'lilerin, Demlilerin, MHP'lilerin, İyi Partililerin ve Yeni Yolcuların ellerini sıktı. Yeni partililer de meclisi terk etmeseler onlarla da tokalaşırdı. Dem sıraları arasına girerek milletvekilleriyle tokalaştı. Sürece karşı çok sert muhalefet ettiği halde Musavat Dervişoğlu'nu es geçmedi. Peki Erdoğan ne önerdi? Büyük Türkiye Mutabakatı. MHP lideri Bahçeli'de Cumhurbaşkanı'na Türk bayrağı renklerini taşıyan kırmızı ve beyaz gülleri vermek suretiyle Erdoğan'ın çağrısını taçlandırmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt'te iç cepheyi takip etme çağrısı yapmıştı. Bahçeli de o çağrının ruhuna uygun adım atarak mecliste Demlilerle tokalaşmıştı. Böylece terörsüz Türkiye sürecinin temelleri atılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir çağrı yaptığı zaman o havada asılı olarak kalmaz. Tam tersine bir siyasi harekete dönüşür. Erdoğan Büyük Türkiye Mutabakatı çağrısını yaparak yeni dönemin siyasi paradigmasını ilan etti. Yeni dönemin siyaseti artık kutuplaştırıcı değil, kucaklayıcı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur sözü de ilgimizi çekti. Yeni Parti Erdoğan Genel Kurul salonuna girince ayağa kalkmayarak Cumhurbaşkanı konuşmasına başlamadan salonu terk ederek sert muhalefet yapacağının da sinyalini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Büyük Türkiye İttifakı'nı dillendirenlerden biri de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman oldu. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını iki konu üzerinde toplamak istiyorum. Birisi maalesef fon krizi. Erdoğan'ın meclise açılış konuşmasında bu konuya değineceğini yazmıştım. Fon piyasasının belli bölümde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz dedi. Erdoğan konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine de geniş yer ayırdı. Sürece katkılarından dolayı ilgililerin hepsine de teşekkür etti demiş Abdülkadir Selvi.
1: Son baskı.
0: Mehmet Acet'le devam edelim Haber 7'deki köşesinde. Bir Erdoğan'ın tavrına bakın, bir Özgür Özel'in tavrına. Manavgat Belediyesi'nde baklava kutularında rüşvet olarak giden euroların görüntüleri ortaya çıkınca o dönem CHP Genel Başkanlığı görevini yürütmekte olan Özgür Özel ilk açıklamasında görüntüleri ilk gördüğümde başımdan kaynar sular döküldü demişti. Böylece hiç olmazsa böylesi inkarı mümkün olmayan bir yolsuzluk görüntüsünden bari yolsuzluğa yolsuzluk deme imkanı doğmuştu kendisi için. Peki sonra ne oldu? Özel İmamoğlu'na yaptığı ziyaretlerden birinden çıktıktan sonra 180 derecelik bir dönüşle olayın kurgu olduğuna, hatta ellerinde 32 saatlik görüntü olduğuna dair beyanlarda bulundu. Tabii kamuoyunu açıklayamamış olmasından anlaşıldı ki ortada böyle 32 saatlik de bir görüntü falan da yoktu. Gerek kendisini genel başkanlığa taşıyan Kasım 2023 kurultayı, gerekse CHP'li belediyelere dönük yolsuzluk soruşturmaları ile ilgili konularda net bir red pozisyonunu aldı ve hep orada kaldı. Kendi partisinden herhangi bir kimsenin, herhangi bir belediye başkanının rüşvet, irtikap gibi suçları işlemiş olmalarını bırakın, böyle bir durumun ihtimalini bile reddeden bir tutum oldu. Beri taraftan yine yargıya intikal etmiş başka bir meselede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı tavır, sergilediği tutum var. Önceki gün mesela şöyle dedi: devlet denetleme kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. Yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. Önceki konuşmalarında da böyle konularda AK Parti'nin kurucu ilkelerini, reflekslerini, milletin emanetine sadakat göstermenin önemine değinen duygusu güçlü konuşmalar yaptı. Burada suç isnadı olan kendi partisinden isimlere karşı hiçbir şekilde koruyucu bir refleks içine girmedi. Aksine yukarıdaki sözlerinde de yansıdığı gibi nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. Bir tarafta Özgür Özel'in suç işleyeni koruyucu kollayıcı tutumu, diğer tarafta Tayyip Erdoğan'ın suç işleyeni ayıklayıcı, aynı zamanda bu şekilde bünyenin geri kalanına dönük uyarıcı duruşu. Dün piyasalarda fon krizi soruşturmasıyla başlayan negatif atmosferin pozitife dönmeye başladığına dair işaretler de ufukta belirdi. Bu kriz nedeniyle günlerdir gerileyen İstanbul borsasında durumun yatışmaya başladığını işaret eden veriler de karşımıza çıktı diyor Mehmet Acet Haber 7'deki köşesinde. Melih Altınok sabah da demiş ki sahtekar yansın, piyasa yanmasın. Fon skandalında adı öne çıkan Fatma Betül Sayan, Kayan ve diğer isimler bizzat partililer tarafından yerden yere vuruluyor. Hükümete yakın gazeteciler mevzuyu didik didik ediyor. Kimse çıkıp da masumiyet karinesi bile demiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da günlerdir konuyla ilgili sert mesajlar veriyor. İBB yolsuzluk davası süreci başladığında muhalefetin topyekun sokağa dökülüp sanıkları desteklediği düşünülürse fon krizinde tek bir kişinin bile zanlıları savunmaması kayda değer. Faillerden yalnızca kullanışlı olanlara işaret ediyorlar ama muhalefetin konunun üzerinde tepinmesi de anlaşılır. Aylardır yolsuzluk davaları, CHP'nin bölünmesi, AK Parti'ye geçen belediye başkanları derken sıkıştıkları köşeden çıkmak için mevzuya dört elle sarıldılar. Siyasetçisinden bürokratına, SPK'sından masağına kadar bu soyguna ortak olan, göz yuman kim varsa hukuk önünde hesap vermesi, bu kişilerin elde ettiği haksız kazançların geri alınması tüm Türkiye'nin talebi. Ancak bir de önümüzde kaya gibi duran mağduriyet sorunu var. Biz mi dedik, ne yapalım, risk almasalardı diyerek işin içinden çıkamayız. Zira mesele yalnızca borsadaki spekülatif kağıtlara para yatıranlar değil, fonlar üzerinden yatırım yapan pek çok insanın piyasaya, kurumlara güvenmekten başka suçu yok. Zaten zor duruma düşen bunca insana başınızın çaresine bakın denilmesinin piyasalar ve ülke ekonomisi üzerinde yaratıcı olumsuz etkinin maliyeti de çok büyük olur, diyor Melih Altınok Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Devam edelim. Orada duracaksınız demiş Aydın Ünal Yeni Şafak'ta. Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki iddiaları yalanlamadı. İstifa etmesi ve istifa ederken yaptığı açıklama iddiaları teyit eden nitelikte. Bu öyle sıradan bir vaka değil. Bir siyasetçi, bir memur yolsuzluk yaptığında kulağından tutulur, kenara alınır. Hesabı sorulur. Bu vakada da aynı süreç işliyor. Fatma Betül Sayan Kaya kenara alındı. Kuşkusuz hesabı da sorulacak. Ama suçlunun kimliği nedeniyle işlenen suçun tahribatı çok geniş, açtığı yara derin. Kaya öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sırtından hançerlemiş oldu. Erdoğan siyasi hayatı boyunca çok hançer yarası aldı. İhanetlere karşı şerbetli, ama bu bir başka. Erdoğan her zaman gençlere yatırım yaptı. Eğitimler için gençleri destekledi. Başarılı gençleri yanına yakınına aldı. Görgü, bilgi ve tecrübelerini artırmalarını sağladı. Liyakatli gördüğü gençleri çok önemli kritik makamlara getirdi. Fatma Betül Sayan Kaya da bu gençlerden biriydi. Çocukluğundan itibaren eğitimde olsun, iş hayatında olsun, siyasette olsun teşvik edildi. Genç yaşında milletvekili yapıldı, genç yaşında bakan oldu. AK Parti'nin en kritik koltuklarından birine oturdu. İşlediği suçla Kaya, Erdoğan'ın güvenini de boşa çıkardı. Çok büyük bir vefasızlık yaptı. Büyük hayal kırıklığına sebep oldu. Nankörlük, küfranı nimet, ihanet ya da adı her neyse. Erdoğan'da bir yara daha. Ama anlamlı bir yara açtı. Kaya'nın eylemi parti teşkilatını da üzdü, moral bozukluğuna yol açtı. Hayal kırıklığı yaşadılar. Kaya yaptığı usulsüzlükle sadece Erdoğan'a, AK Parti teşkilatına değil, iktidara, hatta Türkiye'ye dualarıyla her daim yanında duran ümmete de zarar verdi. Fakat bir noktada duralım. Kaya oluşturduğu bu kadar hasarın, açtığı bu kadar derin yaranın yanında dindarlara, hele hele din-i mübini İslam'a en küçük zarar veremez. Tesettürlü olması, hac ve umre fotoğraflarını paylaşması, belki namaz kılması, oruç tutması, yani dindar görünmesi, yaptığı hata, işlediği suç nedeniyle dindarların ve dinin karalanmasına asla vesile olamaz, vasıta olamaz. Öncelikle şunu görelim. Dindar bir insanın her türlü kötü eylemden uzak durması, sakınması, şüpheli işlerden hassasiyetle kaçınması beklenir, umulur, arzulanır. Ancak dindar olmak, iyi insan olmayı, deyim yerindeyse melek gibi olmayı da garanti etmiyor. Müslüman dilinden ve elinden emin olunan kişidir. Amenna. Ancak bu önümüze konulan bir idealdir. Ulaşmamız gereken seviyeyi gösteriyor. Kişi Müslüman, mümin, dindar da olsa zaman zaman hata yapabiliyor, kötülük yapabiliyor. Misal ayeti kerime namaz kötülüklerden alıkoyar buyurur ama açıktır ki kastedilen dosdoğru namazdır, ideal olandır. Namaz kılan, daha doğrusu belki de kılıyormuş gibi yapan nicesinin kötü eylemler yaptığı da ayrıca vaki. Bununla birlikte dindarların ya da dindar görünenlerin yaptığı hatalar, işlediği suçlar tüm dindarları da teşmil edilemez. Hele hele asla dine yöneltilemez, diyor haklı olarak Aydın Ünal Yeni Şafak'taki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Haşmet Baboğlu, orta sınıf ve beyaz yakalılar başlığını atmış Sabah'ta. Uzun zamandır toplum üçe ayrılmıştı. Birincisi, ağzını açınca enflasyon, hayat pahalılığı, çocukların okul masrafı, kiralar vesaireden başka bir şey konuşmayan geniş bir kesim. İkincisi, sürekli tedirgin, geleceğe dair vizyonu depresif fakat sosyal medyada mutlu ve enerjik pozlar görünmeye önem veren beyaz yakalılar. Üçüncüsü, para seven, para bulan, para harcayan ve dünya yansa keyfine bakan ama benzerlerinin 80'lerdeki görgüsünden pek uzak bir kesim. Bir haftadır gözlemlerim bu üç ana sosyal kesimin ikiye inmek üzere olduğunu düşündürüyor. Fonmon nedir bilmemiş, hayat pahalılığıyla boğuşan ancak her durumda Allah kerim demeyi ihmal etmeyen çok geniş bir kesim. Erkekler fon krizi üzerine medya haberlerini aralarında değiş tokuş ediyor ve sosyal çürüm üzerine laflıyorlar. Kadınlar turşu kuruyor ve sabah programlarıyla avunuyorlar. İkincisi, orası karışık işte. Beyaz yakalılarla zengin sayılmayacak ama yırtmış gibi yaşayanlar için tatil bitti. Orta sınıf ağır ağır çözülüyordu. Şimdi süreç hızlanacak mı? Galiba. Artık sadece en geniş anlamıyla halk ve zenginler diye bir ayrım yapmak hiç yanlış olmayacak. Orta sınıf beyaz yakalılar bu tanımları pek rastgele ve tüketim ekonomisine göre kullandık hep. Şimdi iki yaka bir araya gelmez olursa beyaz veya mavi veya pembe yakalı olmanın ne önemi kalacak düşünüyorum da. Para kendini güçlendirirken bizi bozuk paraya çevirmiş, şaşkınım da. Çevremdeki beyaz yakalılar içinde parasını fona kaptırmamış kimse yok. Ben niye uzağım buna? Yaşımdan ve başka bir sosyal tecrübeden gelmiş olmamdan mı? Yaşı 30-40 arası tanıdıklarıma bakıyorum, sanki para piyasalarının içine doğmuş gibiler. Meğer yıllardır böyle yaşarlarmış. Hatta bazıları birkaç yıl önce para koyup unuttukları ve batmış fonlardan söz ediyorlar. Aklım almıyor. Türkiye ne badireler atlattı. Bu sorun onların yanında fındık fıstık kalır. Elbette bugünler de geçecek. Lakin orta sınıf konusunda da, aslında dünyada da öyle, onlara da geçmiş olsun demiş Haşmet Babaoğlu.
1: Son baskı.
0: Geçelim Milliyet Gazetesi'nden Özay Şendir'in yazısına. Diyor ki, derdimiz ahlak enflasyonu. Çoğumuz paranın değer kaybetmesi ya da kazanmasıyla ilgileniyoruz. Bir de parayla eş zamanlı olarak değer kaybeden toplumun etik değerleri var. Gördüğümüz tek zarar bu değil. Bir de kaynağı belirsiz servetleriyle şaşalı yaşamlarını sosyal medyada gözümüze sokan tipler. Gençler için rol model haline geldi. Bu işi toplamanın birinci yolu kamuoyunda oluşan cezasızlık algısını yıkmak olmalı. Sokak röportajları da programlarda duyduğum, hesabımda bilmem kaç milyon dolar olacaksa 3-5 yıl hapis yatarım kabullenişi hepimiz için bir alarm aslında. Kara paranın aklanması suçlamasıyla gözaltına alınanların en ünlüsünün durumuna bir bakalım. Bu sanal medya ünlüsü aile el konulan lüks araçlarını bile geri aldılar. Rahat yaşamlarına ve bu yaşamı sergilemeye devam ediyorlar. Hal böyle olunca insan keşke hiç yakalanmasalardı diyor. Yakalanan çok kısa süre sonra hayatına aynıyla devam

0: devam edebildiğinde namusuyla çalışan iyi vatandaşlar kendilerini aptal hissediyor. Arkadan gelenler suça bulaşma konusunda daha cesur oluyorlar. Çürüme sadece suça özenen grupla sınırlı kalmıyor. Suç gelirinin sağladığı imkanlar gencecik kızlar için rahat yaşamın kapısını açan bir anahtar haline geliyor. Eskiden kaynağı şüpheli serveti olanlar toplumda kabul görmez, sosyal hayatın içerisine barınamazlardı. Bugün o noktadan çok uzaktayız maalesef. Ahlak enflasyonu sorunu ailede ve okulda değerler eğitimiyle çözülebilir gibi. Doğru ama uzun vadeli çözüm önerilerini çok okuduk, tekrar etmeyeceğim. Ahlakı yeniden inşa edebilmek için yasalarımızı ve infaz sistemimizi kimsenin suç işlemeye cesaret edemeyeceği bir hale getirmek zorundayız. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir suçlu işlediği her suç için ayrı ayrı cezalandırılabilir ve toplam 300 yıl hapis cezasına çarptırılabiliyor. Türkiye'de bir suçlu işlediği her suç için ayrı ayrı yargılanıyor ama kaç suç işlemiş olursa olsun maksimum 30 yıl hapis cezası alıyor. ABD'de hapis cezasının infazında ceza süresinin %85'i hapiste geçiyor. Türkiye'de denetimli serbestlik maddesi de hesaba katıldığında hapiste geçen süre cezanın %50'sinin altına iniyor. Yasalarda bu mücadelede tek başına bir işe yaramaz. Bir de toplum baskısı gerekir. Asansör sırası uyanıklığı gibi suç olmayan ama ahlaken yanlış durumlarla karşılaştığımızda mutlaka tepki vermemiz, başkasının hakkına göz dikeni uyarmamız ve dışlamamız gerekiyor. Namuslu ve iyi vatandaşla ne yapıp edip tekrar itibar kazandırmak zorundayız. Kötülük, hırsızlık veya fırsatçılığı topluma akıllılık veya ticari zeka olarak sunanlara karşı çıkmalı, toplumsal ahlakın bağışıklık sistemini güçlendirmeliyiz. Bunu yapabilmek için öncelikle bir davranışın yasal ya da ahlaki olup olmadığına karar verirken o davranışı kimin yaptığına bakmaktan vazgeçmemiz gerek. Adı ister fon olsun ister ihale dosyaları, suç iddialarında özneye, siyasi fikre göre tavır takınmak tüm ülkeye zarar veriyor. Zor zamanlarda insanlar daha bireysel tepkiler verirler. Kendini korumak adına başkalarının haklarını çiğnemekten çekinmezler. Bunun kurumsal örneği, parasal gücüyle fakir ülkelerin koronavirüs aşılarını çalmayı başarı olarak pazarlayan Avrupa Birliği'dir. Böyle bir dünyada ahlakı yeniden yüceltmemiz gerek. Zor ama imkansız değil, diyor Özay Şendir Milliyet'te. Diyelim ve ara verelim.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aranın ardından son baskıya kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. Milliyet gazetesinden Zafer Şahin yazısıyla devam edelim. Fon görünümlü 5. kol faaliyeti başlığıyla şöyle demiş. Tarih ders çıkarmasını bilenler için öğreticidir. Gezi olayları öncesinde Türkiye'de dolar kuru 1.84 lira, politika faizi %4,5, enflasyonsa 6.13'tü. Ama seçilmiş iktidar bir sokak darbesiyle yıkılmak istendi. Gezi olayları bir milattır. Türkiye o günden bu yana sosyal medyadan körüklenen yapay kutuplaşmalarla kırılmaya müsait fay hatları sürekli tetiklenen bir ülke. 17-25 Aralık kumpasları, büyük şehirlerde patlatılan bombalar,

Sistemli bir biçimde tırmandırılan terör olayları, FETÖ'cü darbe, ekonomik ve askeri ambargolar hepsinin belirli bir takvim içerisinde Gezi'den sonra bu ülkenin başına bela edilmesi tesadüf kabul edilemez.

0: içeriden çözülmek ve çökertilmek istenmektedir. Bu yıkım projesinin komuta ve kontrol merkezinde ise emperyalist Siyonist ittifakı bulunmaktadır. Yine mi dış güçler? Sen fon soygunundan haber ver diyenler biraz sabretsin. Önce şu kusursuz 5. kol faaliyetini özetleyeyim. 5. kol faaliyetinin mantığı ülkenin direncini içeriden kırmaktır. Dışarıdaki hedefe içeride üretilen güvensizlik ve kargaşa ile hizmet etmektir. Tıpkı Gezi'de olduğu gibi emin olun bugün yaşanan fon skandalının altında da böyle bir makro plan var. Gelelim fon meselesine. Elbette bu yolsuzluğun üzerine kararlılıkla gidilecek. Hırsızlardan, kamu görevini kötüye kullananlardan hesabı sorulacak. Ekonomideki sıkıntılar açıkça konuşulacak. Böylece haklı şikayetleri istismar etmek isteyenlerin elindeki malzeme de alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meseleye bakış açısı da bu. Fon olayının ekonomik güvenliğe ve toplumsal barışa yönelik bir tehdide dönüşmesine fırsat vermeyeceklerinin altını kalın çizgilerle çiziyor. Bu ülke geçmişte darbelerle, terörle, ağır siyasi gerilimlerle, ekonomik ambargolarla defalarca sarsıldı. Bugün aynı bedeli yeniden ödememek için hem adaleti hem toplumsal dayanışmayı korumak zorundayız. Fon meselesi çözülür, vatandaşın mağduriyeti giderilir. Sorumlular hak ettikleri cezaları alır. Yeter ki biz bir kez daha 5. kol faaliyetleriyle birbirimize düşmeyelim. Türkiye'nin kaybından siyasi kazanç çıkarmaya çalışanların oyununa gelmeyelim, diyor Zafer Şahin Milliyet'te.
1: Son baskı.
0: Geçelim Takvim gazetesinden Bekir Hazar'ın yazısına. Sömürge kafalılar başlığını atmış. Bir okuyucum soruyor, bu ülkede neden bu kadar hain çıkıyor diye. Bugün sosyal medya korkunç bir silah haline dönüştü. Bu hainlerin algı çalışmasıyla birçok insanın kafası karıştırılıyor. Evet doğru, o sosyal medyadan bu ülkenin binlerce mühendisinin inşa ettiği savunma sanayine bile saldıracak kadar cüret eden güruh var. Ancak ben bunları normal karşılıyorum. Çünkü her devirde ülkesini sevenlerin yanında ihanet edenler de olmuştur. Bu bir sınavdır. 1889'da Abdülhamit Han'a muhalif Jön Türk çevresinden bir grup genç ne işimiz var Yemen'de, Sudan'da, Mısır'da diyerek İngiliz elçiliğine gidip İngiltere'ye desteklerini bildirmişti. İçlerinde ateist de vardı, dindar görünümlü de. Tamamı Batı sevdalısıydı. Hatta Güney Afrika'daki Boer Savaşı bağlamında İngiltere'nin yanında savaşabileceklerini ifade eden bir bildiri dahi sundular. İngilizler aşkına dünyanın bir ucunda ölmeye hazırdılar. İçlerinde bu toprakların İngiliz hakimiyetinde olmasını isteyen mandacılar bile vardı. Ah keşke İngilizler bu ülkeden gitmese diye ahıtlar yakarak makaleler yazan aydınlar dahi gördük. İngiliz elçisine destek bildirisini verenler arasında Ubeydullah Efendi diye bir adam da vardı. Sonra Abdullah Cevdet diye birini de gördük. Bir karış toprak vermeyen Abdülhamit Han'ı devirmek için kendini yırtıyordu. Taçlı katil diye şiirler yazıyor mısralarında. Pençesinden seni devreylemeye deyundum, kemire beynine her gün seratan künhün diye bağırıyordu. Yani Abdülhamit Han'ın beyninin kanser tarafından kemirilmesi için beddua ediyordu. Ya bu millet yaşar ya Abdülhamit diye nara atıyordu. Biz seçme durumunda değil, kabul etme durumundayız. Benim ümidim İngiliz yardımına bağlıdır. Çığlığı da onundu. Sonradan İttihat Terakki'ye dönüşecek İttihad-ı Osmani Cemiyeti'nin 5 kurucusundan biriydi bu İngiliz sevdalısı batıcı kafa. Londra'da, Paris'te Jön Türklerle buluşup birlikte Abdülhamit Han'ı devirme ve ülkeye aşkla batılı elbise giydirme çalışmaları yapıyordu. 1908'de Reinhard Dozi, Essai sur l'Histoire, İslamizm adlı 2 ciltlik eserini Tarihi İslamiye başlığıyla çevirip yayımladı. İslam'ı ve Peygamber Efendimiz'i ağır biçimde eleştiren bir kitabı tercüme edip piyasaya gururla sundu. Kasım 1932'de İstanbul'da kalp krizinden öldü. Dinsizlikle suçlanan Abdullah Cevdet'in Ayasofya Camii'ne getirilen cenazesi sahipsiz kaldı. Cenaze namazının kılınmaması gerektiğini söyleyenler oldu. Burhan Bozgey'in Meşhurların Son Anları adlı kitabında cenaze namazının kılınamadığı, cenazesini taşıyacak araba bile bulunamadığı, Fener Rum Patrikhanesi'nden araba istenerek haç sembollü arabayla mezarlığa götürülüp birkaç belediye görevlisince defnedildiği anlatılıyor. Ubeydullah Efendi ve Abdullah Cevdet gibi İngiliz aşığı o kadar çok isim var ki tarihimizde sayfalara sığmaz. Bu batıcı kafaların torunları bugün içimizde dolaşıyor. Tabii ki genlerini taşıdıkları dedelerinin yolundan gidecekler. Tabii ki batı sevdalısı görünüp onların başkentlerinden pişmanlar.

0: geçirilen algı çalışmalarına tellal olup devletlerine saldıracaklar. Bunlar da dedeleri de bize yıllarca batı elbisesi içinde çağdaşlar diye yutturuldu. Mükemmel kalemiyle Türk gençliğine muazzam yön veren merhum Seyit Ahmet Arvasi bir makalesinde şöyle diyor: çağdaşlaşma demek, milli ve manevi değerlerine yabancılaşmadan dünyanın en ileri ülkesi ve milleti olma hamlesi içinde bulunmak ve bunu başaracak kadrolar oluşturmak demektir. Kendi milli hüviyetini yitirerek yabancı kültür ve medeniyetlere sığınmanın adı çağdaşlaşmak değil, sömürgeleşmedir. O yüzden biz yapamayız, batı yapar kafasındaki iddiaçı kafa, inatçı atlara 100 yıldır ülkenin tüm köşe başlarını tutturdular. Bugünse kadrolar oluşuyor, milyonlarca teknofest kuşağı, milli bir gençlik geliyor. Tabii rahatsızlar. O yüzden 100 binin üzerinde Türk mühendisin çalıştığı savunma sanayimize dahi saldıracak kadar gözleri dönmüş durumda bu sömürgeciliği çağdaşlık zannedenler. Bir Rus atasözü der ki, arabayı çeken at değil, dizginleri tutanın önüne koyduğu yulaftır. Atların elektrikli arabayı görünce çamur sıçratması gayet normal demiş. Kim diyor? Bekir Hazar, Takvim Gazetesi'nde.
1: Son baskı.
0: Geçelim Akşam Gazetesi'ne. Eray Güçler yazıyor. Teknofest Şanlıurfa'da gelecek vizyonu. İki gün önce Teknofest için Şanlıurfa'ya gittim. GAP Havalimanı'ndaki Teknofest fuar alanında Bayraktar Kızıl Elma'yı yakından gördüm. TUSAŞ Anka 3 üzerine değerlendirmelerimi paylaştım. MKE Pirana Kida'yı anlattım ve Asfat'ın geliştirdiği dünyadaki en uzun menzilli kamikaze su üstü insansız deniz aracına ait bilgiler edindim. Urfa Teknofest'te benim için en önemli husus sergilenen sistemlerin Türkiye'nin geleceğinde nasıl bir karşılık bulacağını anlamaktı. Urfa'da sergilenen tablo savunma sanayindeki ilerlememizin arkasında giderek genişleyen bir teknoloji ve insan kaynağı birikimi bulunduğunu gösteriyor. Bu yıl 15.si düzenlenen Teknofest ilk kez Şanlıurfa'da yapılıyor. 30 Eylül'de başlayan festival 4 Ekim'e kadar sürecek. Önceki 14 festivalde ziyaretçi sayısının 12 milyona ulaşması da dikkat çekici. Ben bu rakamın toplumun teknolojiyle kurduğu bağın güçlenmesi bakımından önemsiyorum. Ayrıca bu yıl Teknofest kapsamındaki teknoloji yarışmalarına 99 ülkeden 730 binden fazla takımla 1 milyon 600 bin aşkın yarışmacı başvurdu. Türkiye'nin 81 ilinden katılım olması, üretme isteğinin ülkenin tamamına yayıldığını göstermesi bakımından önemli. Bayraktar Kızıl Elma'nın önünde durduğumda ilk dikkatimi çeken boyutlar oldu. Yaklaşık 14,5 metre uzunluğu, 10 metre kanat açıklığı ve 3,5 metre yüksekliği ile savaş uçağı ölçeğinde bir insansız hava aracından söz ediyoruz. Kızıl Elma'nın asıl önemi Türk Hava Kuvvetleri'nin gelecekteki görev seçeneklerini genişletme potansiyelinde yatıyor. Hava hava ve hava yer görevleri için geliştirilen böyle bir sistem caydırıcılığımıza önemli katkılar sağlıyor. Gövde içinde silah taşıma yaklaşımı ve radar görünürlüğünü azaltmaya yönelik tasarım da dikkatle izlenmeli. Çünkü hava muharebesinde hedefi tespit etmek, fark edilmeden yaklaşabilmek ve mühimmatı etkili kullanmak birbirine bağlı kabiliyetlerdir. Urfa'daki fuarda Kızıl Elma'nın aslında 6. nesil robotik savaş uçağı vizyonunun bir parçası olduğunu daha iyi anlayabildik. Özellikle otonomiye, veri paylaşımına ve platformların birlikte görev yapabilmesine odaklanılmış olması robotik uçak sürecinin çok önemli safhalar olarak kabul edilebilir. Anka 3'ün ikinci versiyonunda anten yerleşimlerinin gövde içine alınmış olması düşük görünürlük açısından son derece önemliydi. Göktağ ve Bozdağ gibi milli mühimmatların ve yazılımlarının birlikte geliştirilmesi Türkiye'nin harekat kararlarını uygulayabilme gücünü arttıracaktır. Urfa'da dikkatimi çeken bir başka husus, Teknofest'in teknolojiye ne kadar geniş bir pencereden baktığı oldu. Bu yıl yarışmalara 11 yeni kategori eklendi. Elektronik harp, ileri otonom sistemleri, insansız sualtı sistemleri ve sanayide robotik uygulamalar bunlardan bazıları. Şanlıurfa'da 14 yarışmanın finalleri gerçekleştiriliyor. 427 takım ve 2148 yarışmacı mücadele ediyor. Çelik kubbe hava savunmasından siber güvenliğe, tarım teknolojilerinden onkolojiye kadar uzanan bu tablo oldukça önemli demiş. Kim diyor? Doktor Eray Güçler Akşam'da.
1: Son baskı.
0: Devam edelim değerli dinleyenler. Sırada Nilgün Tekfidan Gümüş'ün yazısı var. Hürriyet gazetesinde demiş ki, İngiltere Avrupa Birliği'ne geri mi dönecek? İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham, Brexit yarardan çok zarar getirdi diyerek Avrupa Birliği'ne geri

0: dönüşü tartışmaya açtı. İngiltere malum 2016 yılında Muhafazakar Parti'nin iktidarı döneminde Avrupa Birliği'nden ayrılmak için Brexit referandumu yapmıştı. 151.9 oranla vatandaş Avrupa Birliği'nden çıkma yolunda oy kullanmıştı. Bu sayede İngiltere siyasi özelliğine geri kavuşacak, Avrupa Birliği külfet paylaşımı yükünden kurtulacak, göçle daha iyi mücadele edecekti ve 31 Aralık 2020 itibariyle Avrupa Tek Pazarı ve Gümrük Birliği dahil Avrupa Birliği ile üyeliğini tamamen sonlandırdı. Brexit referandumundan beri Birleşik Krallık 5 başbakan eskitti. 2024 yılında 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarını devirip başbakan olan Keir Starmer de kısa sürede desteğini kaybetti. Temmuz sonundan bu yana yeni başbakan Andy Burnham. Burnham, Salı günü İşçi Partisi yıllık kongresinde ilk kez başbakan olarak konuştu. Mesajı şu oldu: Avrupa Birliği hala en büyük pazarımız. Avrupa Birliği ile gelecekteki ilişkimize karar vermeden İngiltere'nin geleceğini net planlayamayız. Ve de hayali kendi hayatı süresince ülkesinin Avrupa Birliği'ne geri döndüğünü görmek. İyi de 10 yılda ne oldu da İngiltere Brexit tartışmalarından Return Avrupa Birliği'ne dönüş ve Rejoin katılımı konuşmaya başladı. Anketler İngiliz kamuoyunda ibrenin Avrupa Birliği'nden yana değiştiğine işaret ediyor. ABD'den ayrılma ekonomiye ek maliyetler yüklerken Covid-19 krizi sonrasında Ukrayna ve Orta Doğu savaşlarıyla artan enerji fiyatlarıyla ekonomide düşük büyüme trendi sürüyor. Burnham şahsen Avrupa Birliği yanlısı olsa da resmi olarak nasıl bir yol izlenmesi konusunda kararını vermiş görünmüyor. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'ne geri dönüş olabileceği gibi Kanada için gündeme getirilen ortak üyelik gibi bir seçeneği de dışlamıyor. Ancak 10 yıl önce kendi bölgesindeki seçmen çoğunluğunun Brexit'ten yanayken bu defa çoğunluğun Avrupa Birliği'ne geri dönmek istediğini belirtiyor. Tabii başbakanın bu Brexit çıkışı Avrupa Birliği yanlılarıyla karşıtlar arasındaki tartışmayı da yeniden alevlendirmiş durumda, demiş Nilgün Tekfidan Gümüş.
1: Son baskı.
0: Bakan Fidan Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde ne konuştu? Bu konuyu da Yeni Şafak'tan Yahya Bostan tartışmış. Geçtiğimiz birkaç günde bölgenin geleceğini ilgilendiren kritik bazı gelişmeler oldu. Mekke İttifakı Genelkurmay Başkanları Suudi Arabistan'da bir araya geldi. Netanyahu Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli bir ziyaret gerçekleştirdi. Yine Birleşik Arap Emirlikleri'nde Arap ülkeleri, İsrail ve ABD'nin temsilcileri gizli bir toplantı yaptı. Bundan bir gün sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Neler oluyor? Gördüğümüz kadarıyla aktaralım. Mekke İttifakı Genelkurmay Başkanları Riyad'ın çağrısı üzerine buluştu. Tarih 25 Eylül'dü. Toplantı Babül Mendeb Boğazı'nda kontrolü ele geçiren Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarını yoğunlaştırdığı, Yemen'de Riyad'a yakın güçlerin seferberlik ilan ettiği bir konjonktürde yapıldı. Bakalım ittifak ilk sınavında ne yapacak sorularını Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın daha yeni başladık yanıtını, İsrail'in Yemen'deki gelişmelerde Riyad'la normalleşme fırsatı gördüğü gerçeğini bu konjonktürü değerlendirirken akılda tutalım. Toplantının ardından kısa bir açıklama yapıldı. İstihbarat paylaşımı, askeri koordinasyon ve kabiliyet entegrasyonunu geliştirme konularının görüşüldüğü belirtildi. Peki o açıklamada yazılmayan ne var? Şunu söyleyebiliriz. 1. O toplantı için acil denildi ancak aslında bir dayanışma toplantısıydı. Riyad Genelkurmay Başkanlarının yer aldığı o fotoğrafla Husilere bir uyarı vermek istedi. İkincisi, Riyad'ın Yemen için Türkiye ve Pakistan'dan geniş kapsamlı askeri destek talebi yok. Operasyonel destek talebi var. İşte hava savunma, istihbarat paylaşımı, askeri danışmanlık gibi. Bu talepler de karşılanmaya başladı. Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirliği'ne yaptığı gezi ziyarette çok konuşuldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 7 Ekim saldırısından önce İsrail Başbakanını saldırı olabilir diyerek uyardığı ortaya çıkmış, Netanyahu seçim öncesinde içeride zor durumda kalmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri tüm baskılara rağmen bu haberleri yalanlamadı. Bu yüzden Netanyahu'nun ziyareti bu gelişmeye bağlanıyor ve Bin Zayed'den haberi yalanlamasını istediği öne sürülüyor. Makul ama yeterli değil. Netanyahu sadece bunun için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmiş olamaz. Şuraya dikkat gerekir. Netanyahu o haberin kaynağı olarak eski dostu Filistinli Muhammed Dahlan'ı suçladı. İsrail'e göre Dahlan, Filistin yönetimi konusunda Hamas'la hareket etmeye başlamış, hatta ortak seçim listesi çıkarmıştı. Yakın zamana kadar Dahlan demek Birleşik Arap Emirlikleri demekti. Netanyahu Bin Zayed'e mutlaka danışmanını uyar demiştir. Ama asıl sorusu muhtemelen Filistin.

kesin konusunda aynı sayfada mıyız şeklinde olmuştur. Ama bundan da önemlisi bu görüşmelerden sonra yapılan çok katılımlı diğer gizli toplantıdır. Aynı gün Birleşik Arap Emirlikleri'nde İsrail, ABD, Suudi Arabistan, Mısır'ın da aralarında bulunduğu 10 ülke yetkilisi bir araya geldi. İran tehdidi, İsrail Körfez ilişkilerinin güçlendirilmesi gibi konuların ele alındığı öne sürüldü. Bu toplantı yeni değil. İlki Eylül ayı ortasında yapıldı. CENTCOM, Arap ülkeleri genelkurmay başkanlarıyla İsrail'i Almanya'da aynı masa etrafında topladı. ABD-İran geriliminde pozisyonlar değişti. Bu kez İran krizi diplomasi yoluyla bitirme arayışında. ABD'ye yeni bir teklif sundular. Bu kez Trump kabul etmedi. ABD başkanı zamanı oynuyor. Bu arada İran'dan bu toplantıya sert tepki gelirken İran ordusu ABD askeri yakalayan her İranlıya 5 milyar tümen ödül verileceğini açıkladı. Körfez ülkeleriyle yapılan bu çok taraflı toplantıların bir önemi de şu. ABD ve İsrail Gazze soykırımıyla tedavülden kalkan İbrahim anlaşmalarını yeniden ısıtıyor. Bu illa geniş kapsamlı normalleşme anlaşmalarının yapılacağı anlamına gelmiyor demiş Yeni Şafak'tan Yahya Bostan. Ve son bir yazıyla veda ediyoruz hem güne hem haftaya. Yapay zeka ajanları, dijital dünyanın yeni aktörleri demiş Diriliş Postası'nda Profesör Ali Murat Kırık. Yapay zeka hayatımıza önce sorularımıza cevap veren sohbet robotlarıyla girdi. Ardından metin yazdı, görsel üretti, sesimizi taklit etti. Şimdi ise yeni bir aşamaya geçiyoruz. Yapay zeka ajanları. Buradaki değişim önemli. Çünkü yapay zeka ajanları yalnızca sorulara cevap vermiyor. Kendilerine verilen hedef doğrultusunda planlama yapabiliyor. Farklı araçları kullanabiliyor ve belirli işlemleri insan müdahalesi olmadan gerçekleştirebiliyor. Bir sohbet butonu sorduğumuzda yanıt alıyoruz. Bir yapay zeka ajanlaysa bir görev verebiliyoruz. Örneğin bir seyahat planı hazırlamasını, seçenekleri araştırmasını, takvimi kontrol etmesini, belirlenen kurallar çerçevesinde işlem yapmasını isteyebiliyoruz. Dolayısıyla artık yalnızca yapay zeka ne cevap verecek sorusunu sormuyoruz. Asıl soru şu, yapay zekaya ne yapma yetkisi veriyoruz? Bir yapay zeka sistemine e-postaları okuma yetkisi vermek başka, e-posta gönderme yetkisi vermek başka. Dosyaları analiz etmesi başka, değiştirmesi veya silmesi bambaşka. Bu nedenle yapay zeka ajanlarında güvenlik meselesi yalnızca şifrelerden ibaret olmayacak. Hangi sisteme erişebildiği ve hangi işlemleri gerçekleştirebildiği de kritik hale gelecek. Yapay zeka ajanları siber güvenlik açısından da yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Kötü niyetli kişiler yapay zekayı hedef araştırmak, bilgi toplamak ve saldırı süreçlerini otomatikleştirmek için kullanabilir. Böylece daha önce insan gücüyle yürütülen bazı işlemler çok daha hızlı gerçekleştirilebilir. Burada tehdit yapay zekanın kendisinden çok sahip olduğu yeteneklerin kötü amaçlarla kullanılmasından kaynaklanıyor. Televizyonlar, otomobiller, kameralar, robot süpürgeler ve diğer akıllı cihazlar giderek daha fazla birbirine bağlanıyor. Yapay zeka ajanlarının bu cihazlarla etkileşime girdiği bir dünyada günlük hayatımızdaki pek çok işlem yazılımlar tarafından yönetilebilir. Bu nedenle akıllı cihaz kavramının yanına bir kavram daha eklememiz gerekiyor. Yetkili cihaz. Çünkü cihazın ne kadar akıllı olduğu kadar hangi yapay zekaya ne kadar yetki verdiğimiz de önemli. Yapay zeka ajanlarının çalışabilmesi için e-postalar, takvimler, belgeler, konum bilgileri ve farklı kullanıcı verilerine erişmesi gerekebilir. Burada temel soru şu, bir yapay zeka görevini yerine getirmek için gerçekten ne kadar veriye ihtiyaç duyuyor? Gereğinden fazla yetki verilmesi hem mahremiyet hem de güvenlik açısından sorun oluşturulabilir. Bu nedenle geleceğin dijital güvenlik anlayışında ihtiyaç kadar erişim ilkesi daha da önem kazanacak. Yapay zeka ajanları hayatımıza girdikçe teknoloji tartışmasının merkezinde ne kadar zeki sorusundan ne kadar yetkili sorusuna geçmemiz gerekiyor. Çünkü güçlü bir yapay zeka yalnızca yanlış bir cevap verebilir. Yetkili bir yapay zeka ise yanlış bir işlem gerçekleştirebilir. Bu nedenle yapay zeka çağının temel güvenlik prensiplerinden biri şu olmalı. Yapay zekaya yetenek kazandırırken yetki sınırlarını da aynı ölçüde belirlemek diyor. Profesör Doktor Ali Murat Kırık Diriliş Postası'nda diyelim ve veda edelim. Pazartesi günü saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle esen kalın.

Ey çocuk, yanaklarında gülücükler olmalıydı. Kan değil, sevinçle bakmalıydı gözleri. Ürkek değil. Ey çocuk, içine doğduğun dava sana emanet. Kalbimiz senin de ve duamız. Ama suskunuz, hakkını helal et.

0: arayınız bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayı.
2: Devam arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
1: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
3: Kalktık kasırga gittik.
1: Konservatöre gördüm.
3: Nasıl gördüm, önde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
4: Sultanım Cazibi'yi, Cezbeveran'ı Sultanı'ydı.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembolü. Aynı sürekli seviyor. İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Terleziler.
5: Kendi gitti. Sevgisine gitti.
6: Ey Kasravi!
5: O da sevgi.

Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canadır, inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Seherde uyanırlar cümle kuşlar. Dillü dillerince tesbihe başlar. Tevhid eyler dağlar, taşlar, ağaçlar. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok

semavatın kapılarını açarlar. Müminlere rahmet suyun saçarlar. Seherde kalkana hülle biçerler. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Bu dünya fanidir, sakın aldanma. Mağrur olup tacu tahta dayanma. Yedi iklim benim diye güvenme. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. İşte böyle ifade ediyor Sultan 3. Murat Han, gaflet uykusunda olduğumuzu.